Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda özünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini iskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar olun.

Hürmet radio anlayıcılar bu sayıbımızda Şincan'ı yaratan biriş yoluğa yeni bir katım kadem taşlağan nerve işki keserlikle mutakassisi Yincan Şen'le tanıştırmız. Şincan'ı yaratan biriş hizmetini tamamlap, çocuğun kaytıp gelgen Yincan Şen yakında yana Şincan'ı uçurgan növetçi ayır bulanğa çıktı. Bu Zhejiang ülkesi Taizhou şehirlik birinci halıq doktorxanası nerve işki keserlikle bölümünün muavin müdir vrachı. Zhejiang taşyosi Xiaoyifu doktorxanası Aral doktorxanasına yeni bir qetim kelip Şinjan'a yardım verdi. O kesel görüş, operasiya qilishqa yetekçilik qilish, oqutuş, dars ötüş qatarlıq yardımla arqılıq. Yardımga erişken caydaki doktorxanlarının nerve işki kesellikler bölümünün kesbi derecesini östürüp, Çigra rayonundaki puhralarını işçik aldılığa yukur seviyelik nerve işki kesellikler davalaş mülazimetinden bahriman kıldı. Yenjan Şen uzun mezgil baş işçi artırıyası tarayış. Boyun arteriyası tarayış, ciddi karakterlik miğe tıkılması qatarlıq miğe kan tumor keserliklerinde avalaş bile şoğullanıp, kilinkilik ameliyat ve pen kurulışı cahitde naidimol təcrübü toplıqan. Bu qetim Xinjan'ı yardım beriş mezgilde o yardım erişken cahitki doktorxana nerve işki keserlikler bölümünün noktalıq taraqiyat yönleşige zıç birleştirip, ilmi, ixcam hizmet layihasını tüzüp çıxdı. Yinjan Şen ambulatoriyada kesel görüş jarayanında türlük miğe kan tumor keserlikleri, baş qıyış, baş ağrış, miğe tıkılması asar tıkılış ve yuqur xavplik tekşürüş bimarlarını sabatçallıq bilan qubul qılıp, keserlik tarixini bir-birlap tepsili sürüştürüp, sürat materiallarını tatqiq qılıp bimarlığa qarta xaslaşqan doğra, arlaşış ve salametlikni əsli keltürüş ziyaret layihasını tüzüp çıxdı. Şunun bilan bir vaqtda sektinin aldını iliş, ast xarakterli keserliklerini baş quruş, kontrol qiliş ve operasiyadan keyinki baş quruş bilimlerini ammağa pahal umumlaştırıp, miğa qan tumor keserliklerinin yüz berişini mənbədən azaytdı. Bimarlarının başqa cayda kesel görsüb davalanışını ünümlük azaytdı. Şu cayda ki amının etişçe, ilgir bundaq mütəxəssislərin tepiş üçün örümçi hatta işkirgi berişki toğır gelidikən. Hazır işçik aldıdılar bu mütəxəssislərini izdəb nurğun yol xərəciti və avarçılıq nəticəb qalğan. Bir bimarının ailə əzası ayacılığından aldı. Yeng doktor kəldi, bizim tayancımız var boldi. O əstaydıl körüb, iniq sözləb, könlümüzdə xatırcam qıldı, dedi. Yeng Canşen qiyinçilik dərəcisi, Yinjan Şen qiyinlik darajasi yuqur bo'lgan bir operasiya qarta operasiyadan burun tafsili baholash va operasiyadagi halqiliq texnika yetakchiligini elib berib, mashg'ulot o'lchimi xavf-xatarni oldin hukm qilishdan jiddiy bartaraf qilishchi bo'lgan butun jarayonda ulgi ko'rsatib, yordamga erishgan joydagi doktorxona nerve ishki a'zolar kollektivining murakkab kasallarni bartaraf qilish ishonchisi va saviyasini unumlik o'stirdi. O yana özü toplagan mol kilinkilik misallağı birleştirip, radius arteriyası arqılıq miğagi kırdıgan, miğe kan tumorlarının davalaş tekniksi üstüde izdinişini çoğunqor, çüşünüşlü kılıp çüşendirip, baş boyun kan tumor şarçı xaltısını kengaydiş ve şekilgi keltiriş tekniksi ve tirek köçürüş operasiyasının təcrübe xulasıdan tağın bahriman bulup, bölümdeki tibbi xadımlağa nazariya çoğunqurluğu ve ameliyat yetekçi əhmiyetine ege ilmi dəri sözler verdi. Operasiya üyde o her bir qadamdaki məşğulatını inçik ayırıp, töşik teşik noktasını tartıp, ötküzgüş nəyicinin ilgirli sürüydəgicə muyum noktalarını bir-birləb qolmuqol iniq çüşendirdi. Münbarda o köp yıllık kilinkilik təsiratını sözləsə, dəmeliş vaqtlarda mı ətrapıda sual soraydıqan yaş doktor

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hayatlıq yolada talay uçuruşlar boludu. Ata anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurgun mümkünçiklerini bərgəllikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevabı erişkəllikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurğallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlıqını bildiğin kalıp igisi aman tihimi zor neticilerge erişeleydi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınızlar. Ertigenlik Haberle programımızda anlayışınlarını karşı alırız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 1. günü, çarşamba. Dehqonlar kalendarı boyunca 5. ayının 17. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asosiy mazmunlarını tanıştırırız.
1: Çinşovjan peşkadem partiya a'zolari ve xizmet üstida vafat bo'lgan kadrlarning urug' tuqqanlarini yo'qladi ve ulardan hol so'radi. Bütün Şinjan'daki partiya a'zolari ve partiya işleri xizmetçilerine bayramlık baxt tiledi ve ulardan samimi hol so'radi.
2: Avtonom rayonidagi joylar Jongo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 105 yillikini tebriklash uchun mol rangdor faoliyatlarni o'tkazdi.
1: Avtonom rayonlik axborot ishxonasi 9-chi navbatlik Jongo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi natijalari to'g'risida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Chegara ishchi sirtidagi 3100 dan ortiq apparat va korxona ko'rgazmasiga qatnashib, tarixdagi yangi yuqori saviya yaratildi.
2: Oldingi yarim yilda markaz moliyasi avtonom rayonga tushirgan yetkimi chiqim mablag'i 395 milliard 200 million yuandan eshib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot va xalq turmushini yaxshilashni kuchli kafolatlantirdi.
1: Avtonom rayonining 3-chi navbatli kasbiy mahorat musobaqasi boshlandi. 1415 mahir musobaqalashdi.
2: Avtonom rayonining har qaysi joylardagi manzir rayonlari, manzir nuqtalari, joy-joylardan kelgan nurg'un sayyohatchini kutib olib, sayyohat qizg'inligi sijil ochdi. Endi xabarlar anglanglar.
1: Stansiyamiz xabari. Jungo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 105 yilligi kelgan paytda Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojang tunugun Urumchida Peşkadem partiya a'zolari ve xizmet üstida vafat bo'lgan kadrlarning urug' tuqqanlarini yo'qladi ve ulardan hol so'radi. Avtonom rayonlik partiya komiteti, xalq hukumati ve Bingtaniga vakolatan butun Shinjongdagi partiya a'zolari ve partiya ishlari xizmatchilariga bayramlik baxt tiladi ve ulardan samimiy hol so'radi. Chen Xiaojang Amerika jahongirligiga qarshi turib, Chaoshanga yordam berish urushi qatnashgan peshqadam askar, 80 yillik partiya stajiq ega, 97 yoshlik peshqadam partiya a'zosi Feng Shenhuaning uyiga berib, uning bilan samimiy paranglashib, salomatlik va turmush ahvolini so'radi. Qaynam tashqinlik yillarini, ko'rash musobaqasini birlikda asladi. Uning partiya a'zosilik xislatini mangu saqlab, davlatga o'zini beg'ishlashga iroda bog'lash ruhi fazilatiga oliy ehtiram bildirdi. Tenining salomat, umrining uzun, turmushining baxtli bo'lishini samimiy umid qildi. Chen Xiaojang munolarni ko'rsatdi. Avlodma avlod kommunistlarning jafolik ajri bo'lmagan bo'lsa, bugungi baxtli turmushimiz bo'lmagan bo'lardi. Peshqadam partiya a'zolarining mustahkam e'tiqodi, xalqchillik hissiyoti va jasorat bilan kurash qilish ruhini o'g'inib, qizil tomirni davomlashtirib, qizil geniga varislik qilib, partiyaning sharaflik an'anasi va esil stilini zo'r kuch bilan avj oldirib, jungochi zamoni yelashtirish yangi safarda yangi natija yaratishimiz kerak. Chen Xiaojang xizmat ustida vafot bo'lgan kadr, mamlakat bo'yicha munavvar kompartiya a'zosi yo'ldosh Jasorat Maqsudning oila tavasining uyiga berib, ularning xizmat va turmush ahvolini tafsiliy egalladi. Uning oilasidagilardan samimiy hol so'radi. Chen Xiaojang munolarni ko'rsatdi. Yo'ldosh Jasorat Maqsud umr bo'yi partiyaga va xalqqa sodiq bo'lib, shaxsiyatsiz, o'zini unutib, o'z nafsidan kechib umum üçün işləb, hayatını intizam təkşürüş reviziya işləriqi beğişlədi. O, Şinjandaki partiya əzaları, kadrlarının münəvvər vəkili. Əxlaqlıq kişilərdən ögünüb, kompartiya əzalarının əsli məqsidi və burçini əsli çınsaqlab, partiyagi sadıq buluştək siyasi pəzilət və iş ornıda məsuliyyətini ada qılıştək, kəsifini qədirləş ruhini sıcil yetildirib, partiya və dövlət üçün tırışıb yeni töhbü qoşuşumuz gerək. Chen Xiaojang munosabatlik mas'ul yo'ldoshlarga xizmat ustida vafot bo'lgan partiya a'zolari kadrlarning oila tavallariga g'amxo'rlik qilish, yardım veriş yöleş tedbirini estaydıl emeliyleştirip onlarga partiya teşkilatının illiklikini hakiki his kıldırışını tapıladı. Çin Şavcan yoklaş ve hal soğraş yarayanı da monolarını tekitledi. Bütün Abdonum rayonundaki her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları kadırla Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çonkur ögünüp, zıçıllaştırıp, ögünüş, tepekkür kılış, emelde görüştüş, özleştiriş devamında gaye itikatını müstekemlep, partiyaya bolgan samimi sadakatini çeniktirip, emeli hareket arkalık işkini tikleşinin el kılgıç ehmiyetini çonkur özleştirişi. İşkini koğdaşını katli işe aşırışı. Küşlük, partiviyilik bilen doğru siyasi netice karşını turguzup ve emelde görüştüp, halkçılık muhabbetini küçeytip, halkı bakht yartışını en mühim siyasi netice kılıp, kılçı boşaşmay, amı üçün yakşı iş, emeli iş kılıp, onlarının kıyınçılıkını hal kılıp, her millet amısının erişiş duygusu, bakht duygusu, bihaterlik duygusunu üzlüksüz küçeytişi. İş kılıp netice yartış ruhunu urgutup, yeni terakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızıçıllaştırıp, cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhtu tutup, Cumhuriyet Milleti ortak gevdesi yeğenini müstehkemleştiğine ibaret asasi liniyeni zıtçı ördep, partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgüle bergen, 5 çoğun stratejiyelik orun bir kitmesini gözlep, cemiyet umumiyetinin mukumluğunu bütün küş bilen koğdap, halık turmuşuna zıç yıkılışıp, yukarı süpetlik terak yatkı türtükü bulup, partiyani umumiyizlik katık idare kılışını çonkur algı sürüp, sosyalistik zamanı yüleşkanı Şincan'ı cesaret bilen kurışı gerek. Kadın kebin pahaliyetki katlaştı.
2: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şucisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz, tünögün Ürümçide, peşkadem partiya azaları ve hizmet üstüde vapat bulgan kadrlarının aile tebellerini yokladı ve ulardan hal sordu. Bütün Abdonum rayonundaki peşkadem partiya azaları, peşkadem yoldaşlardan samimi hal sordu ve ularga aile

0: Yıl baskıcıdaki musabıkının yerim el kılıç ve el kılıç musabıkıda 6 minut körüstüş, 5 minut sualı cevap veriş, 1 minut numar koyuştak, 6 koşulgan 5 koşulgan 1 endizisi yolu koyulut. Çek tartıp retk turguzuş, gruplarına ayırıp maskademde elip veriş, nek meydanda numar koyuşta çın turulup, netice öz vaxtıda ilan kılınadı. Ürümçi şehirlik adım küçü baylıkı ve ictimai kapalet idaresi, işgı uğrullaştırışını ilgir sürüş bölümünün başlıkı, 3. derecelik tekşürüp tetkik kılığı için Bağu Yıncı mündak dedi. 5 musabık türü 14 bulayet oblastiki cemi 217 mahirini katnışkı celip kıldı. Musabık ehvalı asasen her bir musabık türü boyunca bahalaşka yette kesbi bağlılığı için tallab uğrullaştırdık.
1: Şincan yaxşı cay. Stansımız xəbəri. Yaz fəslində Abdonum rayonunun hər qaysı caylarındakı mənzərə yolları, mənzərə nöqtələri, cay-caylardan gələn nurğun səyyahçını kütüvəlib, səyahət qızğınlığı sıcıl açdı.
0: Bu mezgilde Tianshan coğrafyalik resim koridoru deb nam algan ölgü yolu 101. liniyası sayahatçılıkının avat peslini kütüb aldı. Ölgü yolu 101. liniyasının Sanji şehri Liu Huanggou bölükede garipki qarab manganda heybetlik hem körkem tövgü çoksi, çeksiz ketken Huiyin cilgisi qatarlıq, özgeci menziri noktaları arka arkadan namayen boludu. Yıraktın kelgen nurgun sayacı rengaren şekli galite 100 çakırımlık yardanlık yer şekliği mektun bulup kadimini toktutup bes besli suretke tarttı. Guangdongluk sayacı Çin Siyun mündak dedi. Bu yerge gelip naite eyran kaldım. Yardanlık yer şekliği ya bundak çoğun dairlik yerini görüp bakmagan idim. Bu acayip yer şeklini görüp naite eyran kaldım. Kiyinki sayacı tekimu takazza bolu atımen. Hazır Qorqas nayasının Huang Huang kentideki 10,000 molluk üstü kuduz poreklep eçilip, körüp tügetkisiz güzel tüske kirdi. Her kays çaylardın kelgen sayacıyla sözün renglik gül zarlıkta sayılı kılıp suretke düştü. Şu caydaki ailevi mimarxanıla yana yataktı yasa, sayahat suyurtu tartıp kuyuş mulazımtını soğu kılış paliyetini yolu koyup sayacılarının karşı yelişe gelişti. Anhui'den gelgen sayacı Zhang Cuiping bilen Cheng Xu, şu cayının özgeç kiyimlerini giyip, gülzarlıkta güzel dakikalardan hatiri kaldırdı. Ula mündak dedi. Bizni naiti çıraylıq caylarına apırıp daka kıldırdı. Suretki tarttı. Tartılgan suretler bek çıraylıq çıktı. İktidar baha nisbeti yanıla naiti yukur boldi. Kelip suret küçüşke bek erziydiken. Kaşgar vilayetinin sayahatçilerini kütüviliş miktarı üzleksiz açtı. Kaşgar kadimi şehri, Kaşgar İhbarxan bağıtçısı Katarlık menzeri rayonlarda sayahatçiler naiti köp oldu. Cayi caylardan gelgen sayahatçiler medeniyet icadiyat dukallarını aylınıp özgeçe mezilik tağımlarına iğiz deyip nakşı usul numarlarını görüp naiti kuşallıkı çümdü. Çunçınlık sayahatçı Yinzi Yi mündak dedi. Babam, mamam ne ilip sayahatki geldim. Biz Beyşahı Külü, Kaşgar Kadimi şehri kimi varduk. Yana bir yürüş suretki düştük. Bu kıtımki Kaşgar seferimizini alkışlayımız. Bu yer bir kilişke erziydiken.
1: Stansımız muhbiri balgın haber kılıdı. 6. ayının 27. 28. küllür geçti. Sıcan ölkülük nakşı usul tiyatr kansı icat kılıp, repetisiye kılgan şiir, muzika, usul bir gevde kılıngan, çoğun devletinin güzel ahlakı namlıq numar, Ürümçi Mədəniyet Mərkəzi tiyatr kansı da uda oynaldı. Bu, 9. növbətlik Cungu Asya Avrupa görgəzmisi, Cungu Çət Əl Mədəniyet görgəzmisi səbdilikdə noxtlıq uğurlanındıgan numar. Şiir, muzika, usul bir gevde kılıngan çoğun devletinin güzel ahlakı. Cungu'nun 1000 yıllık şiir, arak medeniyetini yadroluk tomur kılıp, Libey'nin Romk'ı götürüp şiir yazışı, Guifeyning mes bolup kelishi qatarlıq klassik tarixi örneklerini tanlap, şeri tüske ige usulunu vasit qilib, qadimden hazırgıcı bolgan sənət usulunu yoğurup, Zhonghua ən'anvi mədəniyetning

0: Bexatar qatnash muhitiyati hammamizning orzusi va mas'uliyati.
1: Ko'ngillik kayfiyat, illiq tabassum bilan yo'l yurish bexatar yo'l yurishning kapaliti.
0: Ravon yo'llarni tanlab, ko'ngillik kayfiyat ilkida yo'l yurishingizga amrolimiz.
1: Jo'shqin kayfiyat, yiqimli kuylarimiz, anglovchilarning qiziqarli parang, naqmaydan yo'l uchurlari bilan sizga amrolimiz.
0: Radio to'lqinlari orqali tarqan mehri muhabbat va ko'ngillik kayfiyatni his qila olasiz.
1: Chinog'i ishiningki 107.4 qatnash san'at radiosi eng to'g'ri tanlashingiz.
0: Men O'shirjon Xizr.
1: Men Rushangul Basit.
0: Qadrlik radio anglovchilar, atigalik yo'llaringizni biz amro programimiz boshlandi, hozirdan boshlab. Demak, biz sizlarga programmamiz Canlı kızgılıkla katlasana buldu. Kulağı taksiyeye vallahi imtihan bir
1: kulağı atıdı, kulağı atıdı. Köpünüz kulağı atıdı. Hazırmış şu demeliş bu saat. En adizmiş hem yekşen bir günüm kulağı kalırdı ki.

0: İhtiyacınız olan molayı kırınca sayı atıp da bu sayı
1: Tanık
0: da
1: can.
0: büyüsünüz. Bumsa. Ha buldu. Bunda
1: O
0: ısı.
1: ödük ödük oyun maşası bu hadi. An
0: Bade. Ha
1: abdan
0: böyle.
1: küçürüyor lan cuma mavuşurun de koyayım ben diyeyim unut kalacağız.
0: Ben
1: Ona
0: tek unutkamadım
1: kargınız
0: bu.
1: dur. Oy siz hele hele anlıyorsunuz.
0: Bulmağan bir işlerini aşı buldu siz aşında kılısı mandak kılısı tepirdim diye aldık lan adamını. Ma hayatımda
1: İşte
0: söyleyeyim ben
1: umut
0: de bizim
1: kaldı.
0: kolga anlık uçumuz hazırı uçuklamda ben ettiğen oylarımla tazlap bulup bir kazan lağmen itip ballarımla mektep ki mangozup buldum dedi. Çünkü tamığın bir bitip bu mangozup yaptı cümle mi lan ettiğen de.
1: Keş tamığını mı yigizletmey? Bırak lan bir kavut kazan beşten bırak lütçü.
0: Ettiğen de lağmen yigizip man yol kısapsız da
1: Çay
0: umu
1: içkizip de onun ki
0: boptu.
1: lağmanı yigizip de.
0: Yigizip
2: de. Diyetimi tutur. Riyaset çoğutunu sayıyorsunuz ne? Bu
1: Yaksa.
2: yüzden kızları kendin bahsetti yemiş ama kendi şanak sonu koşan o düzeyim kavri. Ben yayın yolu. Darbayla ne oluyordun? Aydın ne oluyordun? Kendin yoluna ağır. Her şükür isterim.
0: Makul makul buldu. Rahmet siz geldi mi? Ağut palaketini açacak hep salam kısam salam kaydırmadan la edepsizler de.
1: Kaça?
0: Köymep de kuçuyoruz ne bu musun da salam kısa salam kaydırmayı. Bunun da ülkesi adem emez biz.
1: Yeğen beyan için etrafları yollar ravan kere gavçının sayfa verip de.
0: Cucan yolu koşuyorsun işte şunun da ravan digen uçuru ne bu halcam evet de. Rişt kızın uçuru da şimala aylanmak orçı zengi mangan yollar şunun da ravan. Muşu yöneliş yak dostluk gitip duras ha ma gep hata yap kaptı. Şunu olay şimala aylama horti zengi mangan yönelişte dostluş bayken yığın beyan için etrafları yollar avan diyen uçurunda sayfa evet tuttu. Rahmetsiz geç mi?
1: Muşu teşvişinde uklayanmayı bir nimi sebeple uklayanmayı şunda hoz. O da o siz bir nakşögensiniz oldu ki.
0: Ye?
1: Gülperi.
0: O uklayanmayı kan keçis uklayanmayı atka adem nakşi itam da.
1: Öbür
0: şunu olay
1: hareketlerinden
0: yendiklerini
1: koşup.
0: uklatması gerek mi olacak da?
1: Yok bir
0: Özü
1: hareketlerinden
0: uklamasın.
1: koşup bir nakşidin birini ögense.
0: Ha.
1: Ha bulut diye. Ma
0: Ay
1: ila
0: yine.
1: vaktap kaldı tıp duran azı tepiri. Ma pesil aylan. Pesil.
0: Dada pesil soğuk çaydın azırak çaycı.
1: Tonlat kudun emdi al diyem. Sel toğuzup şikine.
0: Dada dada emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı. Onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yanılı soğukluk çay o.
1: Tallap içidiğiniz yanıla. Pesil soğukluk çayı. Pesil soğukluk çayı. Pesil limon yalpız içimliği. Degendek ama anlayacağımız usulü önünün nakşı günü
0: Bir adam kılıyor mu adı mendiz? Nakşı için ügün olma demsiz.
1: Ögenmey. Bir nakşı var.
0: Neyim nakşı var?
1: Bir nakşı var. Aşı nakşını ögense onuşta gitti.
0: Ay min ne?
1: Vay ras.
0: O kılıyor mu adı adam nakşı item de?
1: Vay bir nakşı var. Şimdi ögense onuşta gitti. Depreyim ha? Anlayıştan bilgisi keketeksen. Nim karım nim karım nim karım nim karım nim karım nim karım nim karım nim karım nim karım nim karım nim karım nim karım nim karım
0: nim karım nim karım nim karım
1: nim karım nim karım nim karım nim
0: karım
1: nim karım
0: nim karım sebeplik uklayamayım ben dedi uklusu yok keyfiyat
1: şemisiniz aşınaşını tordun izlep ögüne nim karım nim karım nim karım nim karım nim karım nim karım diye aşını
0: ya kayında kalınmasın ki
1: ögüne mı ne o birden bugün poptu mu hareketlerine Gülperi evet tuttu. Makul rast deydi. Ana. Mene hareketlerini ögünüp tutsuz. Ha ha ha ha de be aşta kuva. Aş ne ögününe yakışık gitsiz. Ha onu bunu kesesiniz sizden ki iş sırlarınızı bilvelip sizi gipaylık nesen depemedi. Biz sizin kıra.
0: Birden de onşu ettik.
1: Birden de onşu ettik hani.
0: Ferhat'la uçuyor
1: kalsak. Ulan kim o biz kim o de.
0: Garibi bacak koy bizdek bulamaydı de. Ferhat'la uçuyor kalsak garibi bacak koy adrapı ki yollar bek tosulup gitti. Maşallah bek köp deydi. Kündü keş tava yakşı oğandı kazarak piyadı mink bir anda. Ay ne pazarlığına iş. Herip kep uklap kalsa bir neslen oyluğu dek mi bir nimiğiniz kanmayla.
1: Vay bal da nim karımda günün ha bal da. Meğip nimiş kılsı bu sıkta.
0: Kündü keş sizin meğip atsız o.
1: Hemen de oylanıp mı da. Küzemle küzemce nektir vatim he oylanıp. Yerken sayat yolu telefon bazarından aldı değil mi? Birinci başlangıçtan aldı karap meyaşta yollar aman geldi yavuşçanı badam taksiye verdi.
0: Keşke köprek meyip pese köz kuvvetlendi deydi.
1: Evet şu.
0: Kim şunda depe edik.
1: Yıraklığa karap mı dağıtçı?
0: Abla çayışına depe yürüp de karaganda he. Uşurcan keşke köprek meyip pereyen közünüz kuvvetlendi depe.
1: Oy adaş mayı oldu bekerek mansız oldu ki de depe yürüdü o.
0: Aşına depesin çiş doktoruları çişini kuvvetleş ne? Köz doktoruları közünü kuvvetleş ne? Ay söyle sacalla aşına depesin sizge.
1: Şimali aylan mağa koça zengi manga yiyorsun işte deplanır işte. Kandak ki.
0: Oya tutsun yollar şunun da revan diye uçurunu şirali eve edip de tostluk gitip de mi? Depoğa ne?
1: Depoğa mı?
0: Depoğa ne? Aya calaman. Şuna ola ablam etten uçuyor akarsak yankı yoldan çıdaven canobi yol taraf karap manga yiyorsun işte maşallah sel köplikin bek tosulmadı. Süret bek asla dep uçurup yerip tocuma rahmet.
1: Aksu'da yağmuru uçturup kalamam mı? Ağzını uçturup yollup da. Mesela Ürümçü'den Hoteng'e kitip partim karanla. Aksu'da yağmuru uçturup kalamam mı?
0: Hem de yağmuru
1: Aksu'da karan hava uçke.
0: Kamayız ki.
1: O hal tuştu azırak yağmuru yağıt deptilikken.
0: Атышта, а? Аксу деген бур юкту?
1: Ба, турпан, турпан, 46 Цельсия градус чыкты жума. Бүгүн Үрүмчүдө 39 Цельсия градус чыкты эке.
0: Бүгүн Үрүмчү мыкылы өзүн коюп ийип экен да, бу.
1: Кармайды 41 Цельсия градус чыккан кеп неме мында. Шиханжыды 40.
0: Сонжуду мы 41 турманды?
1: Сонжуду 41. О, бүгүн неме канакы кетти?
0: Бүгүн ийип экен жума. Шуңа эмне ма ысык өтүп калышына алдын алайлы, достор, ысык өтүп калышына алдын алайлы.
1: Эй, кептелерим бардашып берелем о.
0: Ой, өзіңіздің әнсіреңі, о кептәдің әнсіреп үшіндағын бір сізім.
1: О, кептәдіген суақ үшіндіған біле ұсық үшіндімайдың.
0: Ашына мұ? О, бір контия әп берің бұмыз кептәрлеріңізге. Қылы бір аңызсам, гейлән әп беріп сізгі кептәрлеріңізге. Қымбет-қымбет гейләні ейдіған ашындағы ақсыл дәмді,
1: құрақмал
0: дәмді, ашында нәсілен әп
1: Ошон болду кечим ал мен да.
0: Я иштен түшкөн вакыт келип отурам сиз берип келип кептерлер калсын
1: чи? Жок, табызда отурдун иш кылып берип бакты. Ошон келип кечим ал Велияр жорос. Велияр. Балгунтай келейде калдым жолдо бирин дейди го.
0: Велияр эми балгунтайларды жүрүйдү саяат кылма?
1: Сүп кетип да.
0: Сүп кеттик деп бул так чыгып алат дейди.
1: Ошкон дүкүндүн тайыны жок. Нечке ача ачмайлан балгунтага чыкса бу кандай болгон э?
0: Ха, иш кылып күлөр ойнош билен өтүп экен да, карап баксам Вильярым бу хелелик э, мындай бир шаң шоу кылып жүрүй деген аятын ашында бир адам экен э. Гулжинин жол хабары Гулжинага, Гулжина шаарыга карап манган 314-жылдын ияда машинала сал көп, амма лекин тосулуш жок деген учурда малик айтыпты жума.
1: Анда мау Ербонун учурун карсак, мау Фуканжи Шиви тарап карап манган жолунда жолдор аван ке деген учурда айтыпты. Рахмат.
0: Макул болду. Рахмат. Şunun uçurularımızı tapşırıp aldık mı o?
1: Medeniyet Sarı Yolu, yollar avan kediğe uçurunu Meryem Gül Hanım'a tuttu. Rahmet.
0: Herkes bu şeyime kumaymen diye anlık uçumuz. Uçurularımızı tapşırıp aldık mı? Rahmet sizge selamet bulun. Sarı Yolu Şimal'dan Canıp Karapman'a yolun işte Hıbi. Hınen yollarının uduluk kegen de belki tosulup getip de diye uçurunu çeper tuğu taksi evet tuttu. Rahmet
1: sizge. Anlama yerken Sayat Yolu ama telefon bazarından aldıydım. Birinci başlangıçtan aldık Karapman'ın da. Yollarda belki Ravan kediğe uçurunu badam taksi evet tuttu. Rahmet.
0: Onun başka ama o Yuhu Yolu koşu yolun işte yollar avan diye uçurunu mu? Mahmutcan evet tuttu. Rahmet.
1: Sarı Yolu Şimal'dan Canım Karapman'a yönünüşte Hıbi yürü, Hına yollarının uduluk yaga vakti da belki tosulup getip doğdu. Gav çoruna çeper tor taksiye verip doğdu.
0: Cucan yollarımı şunun da aravanken o cucan yolları. Makul buldu sizgime köp rahmet. Ablık et efendim o şor yol yaptı. Ben Maral Beşi de ettiğen de çınık şipasılığa işlerimle başlayıp etip bir yüz yette tördünü içi aldım. Hem de radyo anlayman diye o şorlarını yollarınken. Kılıbın aştıranlar bulsa hem de bugün Mabdum rayonumuzun umumu hem miyeleri de giderek temperatura bir kadar yukurken. Сәрді тұрып,
1: сәрді тұрып қолын
0: аштырған, бірақ құры түгі туаған екен, түшті таз істейді, аш 40-41-ге шыққан вақты. Шо вақытта әмді ісік өтіп қалышына алдың иліңла, андан оптимобілгі бір қысым нәсілін қойып қоймаңла, түшті оптимобілден түшіп кеткен шағда. Мәселен, көзейнек, лық су қачыланған бұтылка, мәселен, чақмақ, әттір, әмінде ішіп қалған тамақ. Onun başka aylık aptaptan saklandığın bir pürkümeler var o.
1: Doğru.
0: Aşında neslihani hem de aptamobilinle koyup koymanla. Мышлаг алайды бир дикат кылып. Автомобилин токтоткан чагда мы сал мында бир салкыныраак яги токтуш керек экен. Андан автомобилин токтуп коймузго мисалы бир ысыкка. Чыкпла, контияны ашмаңла деп шуна деди.
1: Алдыдан дерезелерин түшүрүп, абасын бир алмаштырып кетип.
0: Анындан кийин ичиш керек экен. Чүнки автомобилдик келиги бир кысым орундук япкыштаймыз. У бу нерселердин азыраак бир зарылык газасы болуп калды экен. Ысыкты чөшүнө ала. Ичиплик контияны ачса, адам асан эле эснек тутуп кетиган як беш агырып калган мышна ишлеп болуп калды экен. Мушну уктугун бир дикат кылса деп чөмүшү. Билгендерим эмин деп алдым э.
1: Хоп, мушу яна дикат кылган бир нуктама аба ысыга вактыда иштайымыз сал тутулуп калды ачып, тамак емеди качны кымалжыма ма деп коёй мен силерге. Чукума тамакны вактыда сугуйт калды. Tamak yemeğe vakti da salgı yedi olta sanılımı sıkıydı kalıcı mı ama...
0: Kosak aşırsıla he?
1: He.
0: Andın ma soğuk neslerine belki çık işçi vanmağlamış o vakitte. Andın kontiyanın uzundun uzun içi bile hep şopur dostlar mağdığı aşılarını kımmağlayalık. Rahat eskıgan bilen, ayet rahatlık eskıgan bilen kontiyanı belki uzun içilip kesse. Şunu lan boğumla ağırıp kalıdığan aşında bir ahvallah bulup kalıdı cümü.
1: Gerbi aylanmadın kilip mi şu karma yolu kötürmü köyürük arkalık Şibiyle uçuşu yağızlık geldim tosluk gitip doğa dedi. Ana ak kaptanın bir avazlık çorak anlayla ak
0: kaptanın. Anlayla.
2: Oğuz bütün yol savrı, zahir kızıp sırak, şımazın canı kumaşın bekçi.
1: Oldu Rahmet. Makul
0: buldu. Yaşlı yolu, nurluk yolu, maşallah köp tosluşu yok, koşulun yada dedi yani uçurunu. Ürümçü taksiye verdi. Rahmetsiz gel cümü.
3: Замрыжаты тегеле кирек доңган чакалды мисна сөйләтен Аллаһ тасия тырган кәүсез яка.
1: Ә булды рәхмәт.
0: Һәр байламыдан килеп Хырма юлы көтүрмә көрек аркылы Сибирь учыш ягызы мия тусыл кетте дидеҗме? Макул рәхмәт.
1: Үрүмченнең ким йөдөң районы башка районда карга вакытта

0: 2 градус жогору болду, кечээ маш кылып температура сел жогору. Мидон тарапынан жогору болду.
1: Мидон тарапынан сел жогору болду. Мистер Асаттын бүгүн эмне жолдон айт, раван болгачка байк балдыр ышык кеп калыптыр. Байк балдыр ышык кеп калганда кош алмы яки анча кош эмесми уну ухумдук эмне шундай ышык берип алыптыр балдырга калыптыр.
0: Бирден радио аңла?
1: Радио аңлап, вакыт тошканда андан кийин кирип кетмейсизми?
0: Элкан болду.
2: Испарманго 6-8 бардыгы бар.
0: 200 толду.
2: Чука? Испарна.
1: Аяғыны басынушка деген аяғында.
0: Басынушка емес о.
1: Филаминго
0: мүтте, шықылып аштың рапырсың ба? Филаминго деген.
1: Мені нәді филаминго деп аяқ бай. Дуңхан Гауджады машинлар сәл көп деген ұшырына бәкір әпәнді мәу әтіпті жұмы?
0: Сатрушка мүшім, минго мүшіп аштың рақ құрық.
1: Қаяның асмаларды ямғыр бұлыттыр бады о, жықырақ әвәті өз саңлау өпткен ма ұсықта ачыдап тұрғыл
0: бұл Salman.
1: Abdullah adım ama şuna uçur bir yerip. Aşına ayak
0: Salman
1: var mı ki?
0: Ya, Salman ayak nasıl mı? Salman. Salman. Aşta ki?
1: He. Şey sen yolları mı bekle usulup gitti deydi cümü?
0: Bence azlık için Molly Grinci yosunu koygan. Şunu ondan tatıp ız için Molly Grinci yosunu koygu etme. Ötkeli beğenemesin mi? Korunluk anlatımızı kapattın.
1: Doğru.
0: Hakikaten bek yakışı yok acım abi. Maşınımız üz sözleydi dedi ki digent onu ras. Maşından başka çöp gitti, Molly Grinci koyup da pıçırıyor laptı. Makul.
1: Şunu ola hotel Laskoy Gumuşa'nın aldığı çırak maşınlar bek köp ücret 1 kilometre dekli kep gitti deydi cümle ama 10. balına uçuyoruz. Şunu ola Ahmetcan et digen de itizgi çıkıp makırdan akırgı kırıp durup gitip de şunu ola nimdep de et digen de kumuldum hava ısıp gitti. Konak değerişini başlap gittik deydi cümle ama tavuzlan bir taraf
0: kıpıp. Tavuzlan
1: bir şey. Kıpıp bula bulmayla konak değerişini başlap gittik değil mi? Uhu, iş kılıp. Tınım tapmaydıgan balıkenmiş şu Ahmetcan. Merhaba deydi ama öydeki bağırlık derizlerini yapıp, perdelerini yapıp, dümlü tip işkımandım. Isık uygu kırvam mısın deyip. Kıgınım togur mu mışak sen bulamdı silahçe. Deyip.
0: Bika mı ki onda kıgınız? He? Baka.
1: Salkın bu kol diyor yazarak.
0: He makul. Doldu. Rahmet.
1: Yımda. Kupalı gəkılsız.
0: Bika mı ki neyme? Onda kısa.
1: Şunda kuşur bez. Şunu ola biz kevezlik dişli geç Allah adımız neydi?
0: Tonhuan Gavcı adı maşallah biraz köpürek de Bekir efendim uçur yolu yaptı.
1: Şahi ablanı ki uçur ki rahmet. Hınan şarkı yolu Seybutu Kızıl Çıraktı maşallah acık diyen uçur ne güzel yaprak evet. Bugün at üçtü yağmur yağam diyor yağmam da uçur can.
0: At üçtü Karapakayla at üçtü azırak yağmur yağıp kin hava içildi. Temperatura 25'ten 37 Celsius'ye gradusukça. Oho sıkı ne?
1: Isıydı ki at üçüm isıydı ki ne?
0: Sıkı sıkı. Kayarının asmalarda yağmur bulutlar bağda o cıkırak evet sağla olup diken vay ma ısık et diken de başlap ısıp gitti o dep Abdullah adım ama et diken de unçu ola emez ko
1: et diken de mi ba
0: başlap olma ısık
1: ha ısık et diken de mi
0: hem öyle Nurtayka
2: Oşurcan Roşengül akvalanla yaşıma Gülcüden yolu çoruyor Donkin koyam şimdi yollara var
0: he
2: Oşurcan bugün Gülcüden Hava salkın kızın da peyzettir.
0: Hava salkın.
1: Hı.
2: Vallahi intem verdi o diye hoşçakalın. Hoşçakalın bir yan kolcuda yamgu bağımcıya kırıklık mı?
0: Kolcuda yok ki. Kolcuda hava değil. Şunda sıkıntı gene kolcuda. Kolcuda. Oy kolcuda bakken ko.
1: Yamgur bağımcı?
0: Azırak yamgur yağıt dedi. Temperatura 20'den 35 Celsius'ye kadar sıkça.
1: Hmm.
0: Manda yokur temperatür diye kovası bir ilman çıkala mı o?
1: Yamura iskite mi? Şüphoguç parğayın gidipten. Sonra Gülkamer'den uçurda karanla ben hava esip gidiştim. Bunu alırgan neslen ilu alımen deyip 8 saat. Saat 8 bombasla şembe bazağı kebap demen deydi. Bugün çarşembe de uykünge. Aşmap da tek bazağını. Şunun bilen atayın kelgenlikin deyip işçi kırsam tek emdi cabdu yitip de o bazağı kılışkısı o digerler. Şunun bilen Her bir soğudu kendine kışık gelip siz neyim satsız, sizin neyim nesiriniz var diye bırak kurumda ziyaret kılıp aşmağa gelen ak durup şuna ola hep çıktım cuma şeydin. Aşmap tükenme mecbur aşk uzup başında hep çıkan bir yerim var yine de gül kamera et diken de. Baza içilmesi bir vagon gelip de. Şembe baza da bir baza bak ya şeye. Ha,
0: bugün şembe de böyle kaptı de.
1: He? Yok şembe baza da baza bakışmamdı. İsmi aşında bakışmamdı şembe baza dediğin baza.
0: Şembe baza diye aa şu çıkıdık baza olmamdı. Tazdan bir dürtüp kalmasın nasılsın mı?
1: Gülkamer rast, mişyad olmam. Gülkamer'in kaşkay kapırı yitip de öz hıyalımdı çoğum ben.
0: Altınç kilin hayırlı seher Roşen Gül de pışırıyor lapta.
1: Hayırlı seher altınç kilin. İsmimizi bilmeyi altınç kilinle de ütülü kalkışayımız. Yüşen körük yollar havan digen uçurunda nail evet tuttu cümüm. Şunda zırbi sıvatımız hoşurcan ka. Beni şunda uğrun körüp kaldınız mı? Хел, биз мындай бисип аткан бир ер ба деп, ошо үчүн дейди го.
0: Жок, мен ушу сел

0: qaldıqlarımı xəxlər zırhımlarını setib aldı dedim. Özü al.
1: Şanlı oyunu aldı. Hulivan'ın aldığım bir yolla koşu mikrofon çevir
2: çevir çevir çevir çevir çevir çevir çevir çevir çevir
0: çevir çevir çevir çevir çevir çevir çevir çevir çevir çevir çevir çevir çevir çevir çevir çevir çevir
2: Hava bekli ısık, 3 gün oldu. Mehmet diken 8 bilen ışık yapı olgan kontiyonu açtım. Yüzümü toğırılıp hazır çaştırımda gelip tutup daha oturup git barmaya dedim. Aziz efendim uçur yollap.
0: Ey o Salman emez. Ahırda dırva Salmandır dedi. He doğru he Salmandır he doğru.
2: Şunda da siz mi?
0: Dırva dırını unutup kaptım.
2: Ben anca şemige uçur canlı o gelip. Çokun bir yerlerine bir kanda dep koydu.
0: Taptın mı baş ahırını olsun mu?
2: Kutende yolu uçur. Şamal bağdan ilçi gümüşe gümüşe işte maşınlayacak. Lekin toslu şok dedi. Nicat taksiyle uçur ya mava
0: he? İşen kör. İşen körü pehravan ki diye uçur ne? Nail evet, tabi rahmet Nail. Afra.
1: Uçurcan kadar havalanır, kes geldi bir yol kavire.
0: Uçurcan,
1: çok burada. Kaynak diye kaynak yolları var.
2: Makul, makul makul buldu rahmet. Benim kepterlerim uç kepter hanım tonlukin içi besem mu? Fakat sırt çıkma atıdı. Kanda kısam bula.
0: Oy buldu salkın tosun nim kılsız bunda sıktı sırt çıkırıp ne? Keş kakırıp
2: kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar
0: Muşu Veytay Beylo koşuyormuş diyorlar avan kere yapışırını Mehmet Can'a verdi. Socu yule el nefsar yeni yemin dasak meniş körüktün çüplü maçıla bekçek. Bildiğin laya kaçan deyip Nurcu yolin kova verdi.
2: Oy bu mın mu zirken de koşuyor Can. 150 mu kaldı besip. E tutugaydı o daydı. Mın mu zire mın. He mın.
0: Ondan mın deyip gitme onda. Mın. 10 mın deydi kallarım bacım.
2: Bama 10 mın mı? Vay ma onda mın muluk zirilen kürp akınım yok.
0: Nan Huang Gaoja ma yojinge bek hayajanam
2: isin. Ayran qalaychu?
0: Ayran qamang ya.
2: Vay ayran qolma men ayran qolma ayran qaldigan ishlarga yi qiziqni.
0: Ma ushirjan endi oturib ishlayotganda qanday qilib o'tirma.
2: Oy sizning bir 2 mo'mi yeringiz bo'lmasa?
0: O'sha.
2: Mo'm mo'g ayran qasam nim bo'pti qiziqni. Sujo yo'l alnab sarig men ishda ko'rikdan tushib mashallah bakchi degan uchurni Nur Julin xo aytibdi jumi?
0: Qilqin ishlarimda ayran qolmaydigan bo'lay elchi chiqdi.
2: Vaytaş, hazırgı çayran
0: kapmış bunu. Kaçangı çandırıp yüreğimiz yüzümüzden bir takıcıma.
2: Ayran kılıp la işmen aşı. Ayran kalkınım da koymayan onu ustayandak. Çandırmayı da çenit gidin. Çandırmayı ben sen belki içim sıkılık gidin kendin. Ma... Aşına uç kaşkar edin. Çandırıp mışına.
0: Doyundaki dili. Sizinki ma o... Tapşırı aldık çıma. İntikasınız da biz. Ma o... Üçüncü tur imtihan bir tane şu uğrundakilerde hem şu katına sakçılarımız burada koyalım mı şahı?
2: Nakıl. Ey ma Ahmetcan yaman sorapsız ma sualını. Ciddi ahval bu mu kan asas tadaydı? Yokur süratik yolda adam çürüp adam az kanda cezalandı odaydı cümü.
0: Oltu numur mu ki?
2: Yokur süratik taş yolda adam çürüp koysanız bu muydu? Adam olmadı
0: sanız bu. Topturamız bir kükür bakaydı. O katli o ciddi ahval olmuşsun mu? Ondaki olsun bu muydu cümü o? O kılda kılıçık bulmaydı o.
2: Ahmetcan.
0: Daha katerlik iş.
2: Kastelli sorap koydunuz mu bu sualını? Yerken Kortizan'dan dağılığını aldığı yollar hemen deken uçurun. Ablaçan evet. Ama şunda kıgallay közümge şunda set görünü atıdı dedi. Kısılıp kırgallayın. Tallap mı yaptım Bekir efendim. Közümden set değil de diyen aş kapa. Kısılıp kırıp kaldı ektem de o iş kılıp.
0: Bu çapak de.
2: Uyuskanmıgan de.
0: Nankuan Gauca, yöcünge çüşeye kızdan başlılar biraz köp geldi ki alay tosla çok geldi yavuşçanın bu halca mevertip de adın.
2: Ay alimcan, bunda kan toğuğandı iken sırkı çıkıp ançı mıncı bir oyunup uçup gelmem de dur iyiyem de bu ya bir tohum mısa de ma kepterleri karap içip uçup kaptı. Oyunu gelse umam da kan toğuğan, minin onda kantım bulduğum bulsa uçup koyattım ben de çöme alimcan.
0: Kutunuz var o miyem kuyuna da zaptatta. Yolla zaptat yerlerde. Miyem kuyuna
2: sizin burada. Oyak keybeydi ha, yolla ayak miyemine
0: sizde. Keşke derekten sayısında oturanmaysız mı?
2: Kontiyonu aldın ketmeyi otursuz bu misal?
0: Yürürüm bu olsa. Bayın bulaktı yolu şuraya sana bulundu deyip ilamca avuşturu yollaptı.
2: Koyla balan uçurunuzu tapşırıp aldık. Rahmet, salamet bulun. Şahi Abdullah uçurunuzu körüp cevap kaydırıp bulduk. Allah kaçan siz almayı kapsız mı?
0: Ah kepte.
1: Bu ülkeden yol kavri. Çoğum el kızıp çırap. Zarısın şarısı başım bekçik ama torla bitti.
0: Ama kul elkan mozdoz.
1: Her yerde çilek çiyona kopal yakın mesele. Kudurayım çilek,
2: kudurayım çilek. Uşurcan kopal ki akıldı. Veytay Beylo koşuyon işte yolla şunun da ravan diye uçurdu. Mahmut Can evet tuttu.
0: Programımız ne şu? Ahmer Vahit Unzu Altını kollap gelip atka istimalçılığa minnettarlık bulduruş için devamlı tırışıp tohtumay yeni maksatlarını işlep çıkarıp açtık. Tohtumay untatı atkan. Untatı atkan ko?
2: Untatı atkan desek burada hem de
0: olabilir. Cuvaz işlep atkan. Yağıtatı da.
2: Onu işlep çıkakan da bunda diyendin.
0: Zamanvi cuvaz. Doğru ko?
2: Doğru, doğru.
0: Zamanvi cuvaz.
2: Açık su içtip de ben de.
0: Untatı da yani nimde de o?
2: Tügmen.
0: He, tügmen de ve cuvazlarda tohtumay işlep atkan.

0: Ahmet rivayet etdik, işçi xizmətçilər alayı tələb qılan.
1: İş qılıb, aşı yədiklə anlıqan bozmuş gəbirinizi, hə? Bizim səl kursumuzun şürüvətdən soçurcan, də paplap palamı bizdən zamanı əsabla da bir sözlügül düşəndürgül tutsa.
0: O da deməkdir.
1: Oxu, yedik əsab üskürlərin ama hem de zamanı yok, hakikaten zamanı yok gidip dedim simçü.
0: Ulan o yamalaydığa yerini ütketken de 5-6 yıldın beri. O birbirimizde yamalışlığa yerini ütketken de.
1: Ütketuk ha, hili konrap.
0: Ulan hazır buğdayı vardı da. Buğday
1: toğuk. Buğday uğratam da. Buğday iyi vardı da.
0: Buğday seti yok ki. Buğday seti yok.
1: Onun üstü gel talıgan buğdayların için. Mesela buğday seti vakandı da. Kegel buğdayını ama ilke derisi var ki karanlığa buğdayın.
2: Açta kaldın.
1: Mançinci derice de hep ilke buğdayını bir tal bir tal ilke neyim kıldıkken kuşunu ilke. Tallab şallab derecik turguzup onun deyinkin özürünün derecisi şuduğan andım şey hakiki yakşı buğdayını.
0: Seti olgan imi.
1: Seti ola dike ola. Onda alam kesil olduğun şey yokken da.
0: Şundan
1: bir oğuzdan alakken. Bırak ki toşmağın alakta Gavsoğu çıksı bulamdı. Dep maşayi Abdullah da Gavsoğu
0: buldu?
1: Çıksız buludu. Lekin deyilgan bir gepi var. Kışınızda şu prağınız bilen okşaş derece ve derecisi yukur buğan. Üç yıllıktan yukur tarihi buğan. Bir beş kadem bir şopur buluş gerek.
0: Adam da buluş gerek de.
1: Adam emez şopurdan.
0: Şopur.
1: Adam.
0: Şopur adam emez mi?
1: Yo şopur adam buludu lakin o şopur buluş gerek o.
0: Üç yıllıkta yukur tarihi gerek.
1: Adam disila şu.
0: Prağusunun ki.
1: Yoklu birisini evilip mağmusun hem de depçü mü?
0: Üç yıllıkta yukur tarihi gerek. Üç yıllıkta yukur tarihi gerek prağusunun ki. Adamdan birisi oturuş gerek siz buldu o.
1: Buldu ha buldu. Sayılı Canop'tan şimal karab mağa yönüşte konu kadımlarının aldığı maşallah bekçik sürat 15 git var mıydı?
0: Hey, konu kadım
1: diye ne vakit?
0: 9 numara 200 koy geldi mi? Yok kursak taşı oldu Adem şey sanma. Hazır tep çıktı Mahmut Can bana. 9 numara 200 koy geldi daha.
1: Şunda oldu da.
0: Onda ki.
1: Şu onda kımalı. İşte bak yolu tosulup gitti diye uçurdu ot evet tuttu. Da bazana aldı bek ravango. Hoten şehrinden Horizon yolları ravango dedi. Ablat hoten taksi kuşkaş rahmet beğen uçurunlağı. Andın kaçkadaki UV yolu yolları ravan dedi Efran.
0: Yaman gibini kıldın evet anlayıp kaldım dedi. Neminin yaman gibini kıldı hep?
1: Neminin yaman gibini kıldınız?
0: Vaytan.
1: Bilip bilmeyle onun bunun yaman gibini kıydı da uçurcan. Şinhua Nello, Şinhua Beylo yolları ravan diye uçurunda Gülnaz'da baba evet tuttu. Rahmet sizge.
0: Bugün Dabazan'a aldık yollar, yayın yollarına ait ravan ke diye uçurunda bir gün ediyen anlatışımız evet tuttu.
1: İşte bak yollarım için de ravan ke diye uçurunda özhal efendim evet tuttu.
0: Abdumobil klubu faaliyetimizde namı kulaktan kulağı yetken pulunuzdan tecaydıgan molli granat doları katlaşkan diken.
1: Şunu da kılgan ha, siz timdiniz mi?
0: Molli granat doları ne?
1: Ben sizin demikin depçü?
0: Sertem kırarınç onda olsa.
1: Sertem kırarın yürürlerini mi sizin demikin depçü?
0: Sertem kırarın kalı göç yürürleri var o kırarınmış. Bizimki Şincan'daki en iyi sertemde izdeş yürüştük. Maktaş faaliyetimizde izdeş faaliyetimizde katlaşkan.
1: Maktaş faaliyetini biz kılaylı mı ne?
0: Şunu olan hem de mi Sertem kırarın da... Molli girin bana gül tas kaptım cümle sertem kırarın molli girin bana.
1: O saçın adam iyileştirip aşı Ahmer White'ın ekilip aşı Abdumobil klubu koşup. Anan iken aşı sertemle operip Abdumobil klubu evlen andın aşı Ahmer White'ı koşup diyen de ki. Ahmer White unluruk basanla sertem kırarın içsiler de mişine geplen kısınız bana he. Arzu bir uçur yollaptı ki. Sizin soraydıgan bir gepin var. Neyim buldu? Neyim küs, yüzünüz yavrunuz külü olman. Bizim dep koyun bizim tane küllü.

0: Şunun olan arzumanda uçur yollaptı. Minin uyum 4-cü kavet idi. Balam yığılap yürüp bir cüp kaptabı kıpagan. İşkayı buğan tünü gün derizine içip koyup diken çıkıp gitip kaptı. Akşamdan yakı iş kaptı. Kilem kemmesine oğlum yığılap köğünü bak yerim bop kaldı. Arzu uçuna uçur yollap. Bir cüp kaptabı kıpagan diken. Şunun olan uçuk gitip da derizine içip koyup. Şunun olan kilem kemmesine oğlu kaptabı köğünü yerim.
1: He kemmeydi.
0: Koyduk ile diyorsunuz nimbola taylıksız mı?
1: Deriz de yıkıttık ama.
0: Ha deriz de yıkıttık ya.
1: Bekayına karab kündü karab avar olmuşsun
0: diye. Kemmez mi?
1: Kemmeydi. Tönüge uç kep. Tönüge kemmi kemmez bıraksan böyle bir yerde. Eski kepte bazından bursun oysa uç kemmez tutuvaldı onu. Hem de sen bana karab dört kepte uçup kalsın o derizin tapmağı bekles.
0: Vay benim ama şahat otup uçup gidip kemmi de kıran.
1: Kemmeydiğin esne kemmesi nispeti 90 neç bir sene çıkılıp açtık.
0: Ben şu kip kalamı deyip şunu da oylağın oylasam. Kemmedi kemmeydik ya onu mu şu biraz bekuağa okşaydı dedim. Adem köz başlarına mürürlerine konu demez mi? Konuğun ikilde tutulup bekuağa okşaydı.
1: Yeni bir cüp bakkanla o seni bir cüp ekip lan mı? Cık olur.
0: Şunu ama yıkındı yeni bir şu şatot uçup gelip. Öyge biz bekuağa aldık onu. İlgisini izledim lakin hala izlesem ilgisi çıkmadı.
1: Eki akça ilgisini makinle.
0: Vay yok ben aşu toplada bizden korunun topları da çoğun 3-4

0: Kılı başında asa sen bayan mı yerde güdek bacı mı? Daha sen yan davamlık dostlarının kema yolluk çoralara karayımız. Yolluk çoraları andan ma aerodrom poli stansiyedeki xeridalarının taksilarına uçur et ehval edin yanda kuşurlar bozsu mu?
1: Mavo Nurdun efendim ama uçur versem katı okumdan da hapıp kaptı hapı mağa bir hapı mağa.
0: Şu hapı mağa. Ben Narat'tan deydim ha semeçen bir yolu sorup demdim. Şu yolu sorugunun bir cevap yeri teyli dostlar. Narat'tan ot ketken köyürkü bağmak çedim. Udulmansan bulan mı ya ki duku gonglu. Cungduan bilen ayınlıp bansam bulan mı?
1: Uyadı kilişmansız.
0: Udul Eryoba bilen basam 80 kilometre kilediken. Eryoba bilen ayınlıp basam 160 kilometre kilediken. Kanda kısam bulan?
1: Eryoba bilen babam siz?
0: Udulmansam yol taza yakış emez. Gönüldükedek emez deydi.
1: Doğru.
0: Kanda kısam bulan?
1: Yük maşınızı bekleyecek. Udul men. O mayak ile mansınız mı? Mağınmayız siz aldın kilişimsiniz. Mağıl olmaydı. Siz o Eryoba bilen menip. Bayın bulak gelip hani bayın bulakta mı da ot ketken köyü kemek çeşin ama onda mağamaysız aldın gelişmişsiniz. Amal yok hemşe udulmağınsız. Oryoba ölemiyorum. Oryoba yıkın bu mu da? Lekin hem de yol yük maçın sizi elci kırak. Abdülkerim efendim.
2: Kutlu hocam, karbaylar motoru yolu, karakolu olma için koşulur yoldur aval.
1: He buldu makul.
0: Anda Nurdun Yasin efendim uçurunuz aldı külme kaka akşaydı bekçe uçur bir men de. Bugün gitme hem de ma. Programımız başını bir saat tek bulaydı dedi. Bir tal uçurunuz kaptı cümle uçur ben sen uçurum çıkmayı şu men uçuru bir işten sel yaltayıp kaldım. Depmişin dep boyuz kaptı.
1: He kapınman. Biz ma uçur bekçe bu kaçka bazı uçurların vakti görü kullanmaydı kemmez. Şu an bir kapınmakan basınız oldu. Uçur rast çık cümle. Hoca nalo ma hungon şey yolu qarapanga yolun içten maşalla köp azraq tosuşpa qarış tarap şunda ravan ke dige uçurun bu halça mevatıp da
0: Abdüvelini uçurda ma Altaylı yollar ravan deydi ha Altaylı andan korulu hava bek yaxşı maşalla selcik bir qancı yad azraq bir sürkülüş vaqalarını ködüm çopur dostlar yolun tosuşu qarmay qeydiş başıyadı alışıp turup ketipsizler hem de yinik vaqala bu vaqta tezden bir yolunu bek alğan bolsaŋlar resimge tatıp baş tertip boyunca Dapma korundu ki şey şuna uçur yollaptı ha.
1: Yusuf Can uçurunuz.
3: Yavuşur yavuşur canım. Hadi bek yolları adıl sol sarayını aldı yollar. Koşunun travanke.
1: Galibiyet yolları adıl sol sarayını aldı yollar ravanke. Makul. Kaşkar şarkı yolları. Donzay yolu kesişken Kızılçırak'ta maşallah köpürek. Tosluş bak yeri uçuruna rıştaya verdik de o.
0: Çentancan yolu yollar şunun da ravan digen uçuruna şireliye verdik de o. Rahmet sizge.
1: Andı yine... Ahmer Vahit'nin ilanı deyip, anda sizler etiyeli sanlar deyip koydanlar he? Molli girin deyip koysanlar deyip, sizler kuyalı sanlar. O molli girin onda digil olmaydı, o kuyup verdi o molli girinle.
0: Siz de navada şuna bir molli girin aptalların almıştırıp bir kuyup bakay deydin o hiyallı bulsa basanız la. Maşınız bunda tekşürüp la, sizden aptomobilinizden ma kıldık aptal maskeli diken. Ya kim aptal almıştırılan vaxt suçup da, vay baken yani bir 8 man min deyip manda, ya 5 man min. Oldu kaytın diken dekçü, basanız almıştır etmeydi deki. Aşın tekşürüp durup he, anan dinkin almıştırıp birden bir iş bağı yedi, cümü?
1: Beycan yolu yemiş, anayın çüdün şehir içi karap yanışta şimaldın canım kamaşılla sel köp geldi ya uçur ne, min yün evet bu. Ah kepte uçurunuz.
4: Oğuz gücün yolu sabırı. Tarakı yatarayın neşen donu kamaşı kek uçurdu.
0: Makul. Rahmet. Şisen yolu yollarının ahval kanda bir uçur bir vesan lağımam da ma şisen lu tarap ki tutkalla dep ma. İyik. Dep isim koyup da mağlı uçumuz. Uçur yollaptı he? Andan Beijing yolu eninçüdün şehir içi qarap meñişta şimaldan janupqa maşallah köp degen uçurun tapşırıp aldık. Rahmet.
1: Baxtiyar uçurunuz. Yaxşı yaxşı.
5: Degen bizler stratlı qoyat da de eninçüler degen her vaqt köşüp turmaz. Sizdan
1: boldu. Rahmet. Boldu sizge rahmet.
0: Rahmet rahmet qatnışıp turun onda olsa. O tatil qoyup bere bemeyl ma tatillik tapşırıqlan vaqtı dişlan dep qoysam ha. Şunalan bizning oyining oldida mashinalar jiqgan, boshqa gapmi yo'q shun deb qo'yadigan deb mavu yasharmi, shoirmi? Qaysi uyingiz qayerda? Sil oshnalik uchur berisizkansiz a? Qashqada havo ray qandadu, sal tumanliq, bir xil bulutliq turdi. Qashqaning havo rayi qarab yiqinglar, bu yomg'ir bormi yo'qmi deb.
1: Qashqada bugun havo bulutliq bo'lib, keyin ochildi. Temperatura 23dan 38 selsiya gradusgacha, jumo. 23dan 38 selsiya gradusgacha bo'ldi ekan. Mucida hava etti kendili ve kisip gitti. Okulçularını meşk sağaç anlavatı mıydı? Çoğupurlu mektedir mektedir.
0: Mahmutcan. Hem de Mahmutcan bana tatil bulsa belki silahının mülkü hizmet salmağınla kıl işip kaldı kudayım. Tatil çıksın Ali Mektep ne pütürüp kegen. Ali Mektep'nin balları. Pravalı da Allah selcik oluyken bana tatilde okupçu.

0: Ma'qul. G'uldi daryo ikkinchi ko'rik ravonlikin deydi. Abdurahmonkam, ha? G'uldidek Abdurahmonkam uchur beribdi. Qashqadan g'uldiq bormoqchi edim. Maytoq kucha tosh yo'ldi mangmoqchi cho'qqim. Voy, maytoq kucha tosh yo'ldi mangdiganlar intan jiqgan jumi. Oldin kelishsiz.
1: Hozir Bolg'ontoydan Naratqa qav yo'ldi manga deb beringlar deb. Endi Oryoba bilan mansuz olamiki velyar. Av. Bolg'ontoydan shu qizlar chiqichi borliqdi chu. Aka oldin kelishiniga shu kelishib qo'ygan bo'lsangiz, mencha Aş bayım bulaklın ki yendiki yolu ile men hep bunu onun için mansız buldu.
0: Az digen de bir gün baldur. Yağımızsa hep de baldur. Aldın yolu kıladığın şüphe, mağdığın bileklerini için. Çancağın yolu mu koş yolun işte yollara var diye uçurduğumu tapışırıp aldık. Mekit'te mi bugün 39'a çıkıdıkken temperatura deyip. Mekit merhaba tortları dikiler uçur yollaptı. Onda az pek çıkmış pişirvamakla pişiriklancı mıymış pişirikli iş kıladığın hanımla. Efendiler. Aşı bek çık pişirip ilip, adaylıkı soğuk saklaşka sep koyuslarken, lakin o pişirik degen bek asan buzulup kalıdı 2 gün, 3 gün geçe. Buzulup kalsın maşını bir, da bir vaxtı da iyitip, rətləp, bir kılanla açı, buzulup kalanım tizip koymayı uyuyage. Onun üstü bek çık kalıslarken, onu sep kulağımsanla, 3 gün, 4 gün, 5 gün, hep tükümü turup gitil akşaydı bir kısımla da kımanla.
1: Şu.
0: İşler dikkat kılaylı.
1: Болду. Анда мау Гүлпәри бер учур яллапта, мау шопурлык мектеп тизимилтеп дейди. Ата интан тизимилтатмаган ахваласыда КМУИ, ДУМЕУ, КАУДЫ ЧИНКВАНША. Канчылык вакыт ичиде имтан катнашсак болду. Шөши, Ленча һәм машина мәшкыга катнашсак болду демекчи экен. Канчылык вакыттан кин вакыт үтүп кетеди. Азыр бу Birinci tur imtihanını çokun bir bulup, onundaki ikinci tur imtihanına meşhur katınışsız kalan. O birinci tur ile ikinci turun ki tertibini almış durgulamaydı. Aldı bile birinci tur aç nezriye imtihan bak o. Açını bir bulup, onundaki ikinci tur ile üçüncü turunu almış durup etsiniz buldu. Deki birinci tur ile ikinci tur almış durup vermeyediyseniz onun gibi olmaydı.
0: Doğru.
1: Onun olmaydı.
0: İki ile üçünü almış durup ilgili buldu.
1: Maşını meşhur kılmak ki ya, nezriye imtihan vermeyi durup çoğu. Onda kıl olmaydı. Andın vaqt ötib ketish masalasiga kelsak, shopurliq maktabga pul to'labsiz. Shu birinchi navoda birinchi tur imtihonini bermagan bo'lsangiz, buni vaqt ötib ketmaydi, qolganda shu shopurliq maktab bilan deyishib yana vaqtingiz yetgan vaqtida almashtirib o'qisangiz bo'ldi. Lekin birinchi tur imtihonini berib olib, imtihonda o'tgan kunda, birinchi tur imtihonidan o'tgan kundan boshlab siz chuqur 3 yil ichida shu 4-chi tur imtihonini berib pravni bo'lishingiz kerak.
0: To'g'ri, to'g'ri.
1: Bo'lmasa vaqt ötib ketadi. Birinci tur imtihan ne ötken günden başlap çıma?
0: 3 yıl.
1: Mektepke pul tapşırgan gün emez. Birinci tur imtihanın ötken günden başlap 3 yıl içinde imtihan verip ütüp buluşmanız gerek. Müşta.
0: Mr. Merdan Mao, cilin tarafla belki salkın, mişe kilinle de biraz salkın kendimi 19'un 25'teydi temperatura.
1: Anda yeni karsak mukapat epakalla de piranla keyfiyat kandırarak buldu ki yani. Yakşı oldu keyfiyatı. Evet, yakşı obdan buldu.
0: Meryem Gül Hanım normal özlem normal.
1: Andı mavo Ali Tortaksiye seyahatlarımız nayet kongulduk yakışı buptu. Yakış seyahat kılıp gile.
0: Seyahat seyahat kıptı mı?
1: He aşağı
0: ki. Kelin kivapsız mı seyahat?
1: Longchuan koçisi işkin doktor hanının ki aldığı yollarda maşallah bek köp diye uçuruna 932 evet tuttu. Yani yolları yollar avanken dalankarız sıkılın merkezci mavo acayip sık oldu. Üzümlerge bize temkirdi mi? Aka, deyip Şirali'ye uçuruyorlar. Temkirip olgan da hele üzümler çıkıp doğu, turpanın üzümleri deyip. Ürümçik yapıp doğu.
0: Hey, üzümler arız. Üzüm, azırak, pek tatlık emezdi ki azırak temkirip doğu.
1: Açık çıçık olsun peyzdeyim. Azırak temkirip doğu.
0: Kırıp doğu. Longchuan koçisi işken doktor hanının aldığı yolladı maşallah. Bek köptüken uçuruyor. 923 evet hocam.
1: Nençan yolları, kumul yolları, garbi şimal yolları da maşallah sel köp. Dike uçuruyor. Abdikerimce evet. Abdikerimce rahmet.
0: Makul buldu rahmet.
1: Yine qarsaq.
0: Qashqadan g'uljig'i bormoqchi edim. Maytoq kucha tosh yo'ldan mangmoqchi edim. Cho'qqim kelishimizmi? Kelishsiz. Kelishmagan ishim de.
1: Nega? Qashqadan?
0: Qashqadan g'uljig'i bor ekan, maytoq kucha tosh yo'li bilan mangsam deydim. Kelishmay mangil bo'lamdi.
1: Yo'q, kelishmangsiz. Kelishmay mangil bo'lmaydi. Juma kelishmay men qolmang. Abdurim kelib so'rangiz.
2: Bir yo'l ketib ketdi, hozir yo'l qavri. Şehirlik hükümetinin kaldığı size şeytan yolu. Yıkıcı yolları, bayanlarla yolları her şey sıra.
1: Bol rahmet, kaç kadar mı? Bolligir'in orduğunu nerede?

0: баян
1: Оятның
0: яқы
1: ямда, ұшынан кепін қуатымыз ма, ауа сіп кеткендікке күнтияу ечіп құлап қаладығалла ба өйләді, онда күнтияу ечіп құлап қамаңла, машиндым ұзындын ұзын күнтияу ечіп маңмаңла, андын тамақ нуақты дияңла болып мүші өпір достыла таксия дейдіғалла. Андын ма о, су толықлашқа әхмет бейріңла, сұзықны көпірек ішіңла, бәк суақ нәсілен жық ішмәңла, деп,
0: ә? Өмәр жан бейзәкче. Болды, рахмет.
1: Мен жоған еллер қошылын іште раван кәжім асасын.
0: Нұр, нұр, нұр.
2: Жиын дадо қошылын іште раван.
0: Жиын дадо қошылын іште раван болды, рахмет.
1: Бәхір әпендім, ауазы құшырым. Біз аңлайлы жүмі құшырымыз бір аңлап бақайлы.
0: Вон чон йолдур кошулун иште асаса раван кеди гав чурнлар иште авет. Раван такси номер чурнлар.
2: Бу ана пал. Раван келе.
0: Ахет кам номер чурнлар кан эле.
2: Инагына мышырда атаны мышырда мышырда.
0: Яхшы ма? Яхшы да.
2: Жаңа лот йолдан сайыл бучур таялдан жаңа көргөн жерден көрүп чыгалар ва.
0: Болду рахмат. Абдикерим апаны чурнлар.
3: Жол кавра карман шарап кучулар машинасы карман күзөт күзөт күтүм көрүп чыгалар машинасы бу шаңгы басылды.
0: Болды, мақұл.
1: Болды, рахмет. Махмутжан мы? Мына учурланы жолдоп та, азыркы температура ахвалларын 23-37 азы.
0: Ойбай, каланлы кыргыз алмай бай хатыржан менлачо. Ички температура карап.
1: Температура өлчөп, э? Тойсе дейдиган достар, мен жана меңип кетип деп, колдоруңларда деризин чыгырып, кигирип дегендек мында меңип кетмеңлар.
0: Кулаңлык болсо, термометрдан бир нерсе бир саат карган окшош. А, 34-ке чыгып да деп мына карап. Э?
1: Экен тамакны вактыда яңла, булупмо такси дейдиган достар.
0: Баян мы бәктә китилдек аңлаучылар, ма у тамакны чукумжыма, вактыда яңлама, ава сыган көлөр адамны иштай сал. Tutulup.
1: El kosa kaşkan bileme kosla el kosağla içi otamdu. Ay aşkan diye içi dep bile bilip bilmeyle mi el kısık ot güzel olduğun şey kaldı.
0: He aşkta kaya.
1: Sıpın yolları koşuyorsun işte yollar havan diye uçuran ablamı tependim. Evet da. Siz gibi köp rahmet Osman Can.
0: Osman Kama o üzümleri her çekilip dike. Tehlerdik üzümler çoğu şunu tatip evet.
1: Kızı, kızırıp duğu.
0: Kızıl üzümken el kos kos üzüm çoğu.
1: Kızıl kaçar.
0: Kızıl kaçar olam demişsin ismi.
1: Ya onda demeydi.
0: Kos kos çoğu kos kos.
1: Biz
0: Kızıl koskos.
1: Biz kızıl koskos deyimiz ha.
0: Onda demeydi. Onda
1: demeydi.
0: Sımba onu Osmanka bir
1: depirin ha. Nimde tokaş ne?
0: Depirin ha'nın ismini.
3: Yolur şimdi ara var uçan gül.
0: Sımba onu.
1: Yigen çağdı bir ismini atap yemeği etken biz değil mi onu?
0: Üzüm deplam.
1: Üzüm deplam. Ben şu kızıl üzüm, yeşil üzüm, manayız üzüm deplam. Aşına yaplı olalımız hem de.
0: Aa velike. Nimini?
1: Nimin nimini?
0: Kişmiş üzüm doğru kişmiş üzüm deyimiz uçak kişmiş.
1: Uçak kişmiş. Kişmiş?
0: Onda Xotan'dan bir üzüm bayrak gibi dağ. Kızılı, kızıl gımayı ötüyor mu dağ? Öyle şişerini açtığında dönüş kalmış.
1: Onu ne?
0: Doğaplı olan kütüyor.
1: Kızıl sayva.
0: Sayva emes o.
1: Sayva.
0: Sayva emes o.
1: Ha bu demse.
0: Emes dedim ben.
1: Hem hakul dedim ben mi? Emes olsa emes
0: olsa. Otu bağırı? Otu bağırı da koymuş. Otu bağırı da emes o. Ak üzümünün gibini koysun siz otu bağırı da.
1: Biz üzümün hazır.
0: Biz üzümün gibi koydumuz.
1: Cücemler bir akır tüydü o akırlı şıp hazır. Üzüm ki geldik üzüm.
0: Ama Kaçkar'daki Moligır'ın oranı Kerembağ Doktorhan'ın töpüdeki Cahizen'ninki karşı tarafı da Dostluk Kaptı Mobil Kulübü Yavrupa Gölü'nün karşı tarafı da 21 sıvı değil.
1: İki sıvı iken de ondan oğan da Kaçkar'ın iki sıvı iken. Kızıl üzüm desen lalı buludu. Deple şunu da deptu.
0: Hotendikelik üzüm, serik sapak üzüm derken bizim cümle.
1: Serik sapak? He.
0: Serik sapak üzüm desen lalı buludu dedi.
1: Sertem hakikaten isilken açık şu konuş yavru. Yerim geçti. Yaman belki tete delikken. Deme şuraya uçurulan yollaptım. Şunu da mı yakış gördüm de. Şuraya ne verip? Ha koruludum. Batur Saraz koruludu. Halık meydanı dedi ya şuracan he. Sertem.
0: Halık meydanında. Yok. Dabazada.
1: Dabazada.
0: Dabazada.
1: Ad üstteki halk meydanındaki.
0: Koruldu Dabazada.
1: Kızıl sayıva deyimiz, munakı deyimiz, umuğu da
0: başarılı. Kızıl sayıva, sayıva deyin doğru.
1: Baya şuna desem bunu da emmesle.
0: Siz sayıva deyimi de olsun.
1: Şuna dedim ben. Desem bunu da emmesle duru aldığınız şunu olay. Ben bilmeydiğin nesilerimle belki şu deyip duru almayı mı adet.
0: Sayıva deyimi gendiniz siz.
1: Ben digen. Anlıcılar digendi, ben digendim.
0: Haydi dene emse.
1: Kızıl sayıva.
0: Yöjinge Ravanke, taksi edelik ustamla Amalba, Ava Tanışı Güçlü Aslanlamo, Meyli, 4-5 saat edep, bir 20 minut hareket kılınla cümo çokum. Bedendeki terlerini şu arkalık çıkırıp etmişsinizle bek siyallıkken, salametlik bek muyum, salametlik bek dikkat kılaylı. De bu çürü yollap da şireli, bir 10 gekip de bir ahire.
1: Sonra ben tontisandok işletmeyi ben normal

0: bölüp katnaşık çak koyuldu. 6'nın 30. günden başlap tövendeki yollarda katnaşka uzak müddet çak koyuldu. Huangshan köçüsü yine şu Hunhu yoldan Suihu yolu uçup olan bölükte pütülleri takılıp otomobil ve piyadelerin meyinişe çekilindi. Huangshan köçüsü Taishan köçüsünden oyalanıp yürüyüşü bulundu. Huangshan köçüsü yine şu Weitai şimal yoldan Suihu yolu uçup olan bölük pütülleri takılıldı. Huangshan köçüsü Weitai şimal yolu Suihu yoldan oyalanıp yürüyüşü bulundu. Şimali vokzal birinci yolu yine şu Yehu yoldan Hunhu yolu uçup olan bölük pütülleri takılıldı. Yoxu yolu veyi yoldan ayrılıp yürüyüşü bulundu.
1: 7 ayının 1-ci gününden başlayıp tövendeki yollar basqışlar boyunca takılıdı. Dongting yolu yani Songshan köçüsünün Huangshan köçüsü gibi bulan bilek 9 ayının 14 günü gibi takılıdı. Huangshan köçüsü Songshan köçüsünün ayrılıp yürüyüşü bulundu. Songshan köçüsü yani Sünyamra yolda Weitai şimal yolu gibi bulan bilek 8 ayının 31 günü gibi takılıdı. Sünyamra yolu Weitai şimal yoldan ayrılıp yürüyüşü bulundu. Taishan köçüsü yani Yehu yoldan şimal vokzal 4-cü yolu uçup olan bölük 8-ci ayının 22-ci günü geçi takılıdı. Huangshan köçüsü şimal vokzal 4-cü yoldan ayrılıp yürüyüşü bulundu. C-15 yolu yani C-16 yoldan Çendao yolu uçup olan bölük 8-ci ayının 29-ci günü geçi takılıdı. Huangshan köçüsü C-16 yolu Çendao yoldan ayrılıp yürüyüşü bulundu. Poyang yolu yani import export pişiklap işleş rayonundan Lushan köçüsü gıç boğan bilek 8. ayının 20. günü gıç takılıdı. Lushan köçüsü Sünni Yamra yolu Huangshan köçüsünün ayınıp yürüyüş gıp oludu.
0: Ondan sonra anlaştığa yeni bir uçuşurunu etkizeyle. Şincan Mağarıp İmtihan Mehkemesi uçuruğa asaslanğanda Şincan'ınki 2026 yılının kiyinki 20'deki otur başlangıç mektep okutukçılık salayet imtihanının yazıkçı imtihanı 9. ayının 12. günü elindiken. Torda tizimli dış hizmeti 7. ayının 3. günü resmi başlandı iken.
1: Ondan sonra anlıkuşlarımızın uçurularına bir karayla. Sanfangı Unzaot'un aldık yolla. Şimal Karapmanga yönlüşte amaçlılığa köyüp. Canop yönlüşte yolla ravan diken uçuruna şükran evet. Sizgimi köp rahmet.
0: Rahmet.
1: Sayfanın uçuruda say yolu Şimal'dan Canop Karapmanga'nda. Hunan yolu köyüklüğünün aslığı kegende belki eğer tozulup gidip de bir kutkuluş yaptı mobil bakken tok. Ayad ütem atı doğmuş yaptı mobil bir yol bergen bulsağla bir ütüp gitken bulsa deydi cümle sayfa.
0: Anı Abdikerim kamdaki bir avazı kusura bakan öyle.
1: Kağılıkta 92'de 7'de anlaydıken cümle.
0: Ne 92'de 7'de çıkıdı kağılıkta.
1: 92'de 7'de akını bay bir anlık ucumuz. Evet koyun ki. Rahmet sizge hemen teli efendim. Dağınlık dön koş yolun işte yollar Ravan.
0: Anda ma ihtifak yolum koş yolun işte Ravan ken o.
1: Liuşen şimal yolu yollar Ravan deydir işte. Elkan Bozduz telefon numarını evetse andım biz sizge evet bir eyle biliyar.
0: Aşağılayla, evet mi? Evet, pesa kol sel işte.
1: Ha, hazır işte doğru.
0: Honda Gazhan'da maşallah selci kırak yazdır dedi, tağdır nokçori. Andın Cucan yolu körü ki karap manga yolu işte maşallah bek köpke karşı taraf ravan ke dedi o. 92 diyette, 92 diyette de kağılık ninki altılı iş çastı otisini. Evet ki almışlar.
1: Rahmet, rahmet, rahmet. Emin Allah'a köp rahmet. Rahmet. Hazır mağa Cucan yolu körü ki karap manga yolu işte maşallah bek köp. Karşı taraf yollar ravan dedi o.
0: Töne bizim Ürüm şehrinin kelgüsü 3 günlük avar ayak balığı bir dikkat bakaylı. Ürümçide yine bugün gündüzden keçi keçi bağırlıkta hava uçuk buldu. Temperatura 25'ten 39 Celsius'ye gradusukça. Evet de hava uçuk. Temperatura 26'den 38 Celsius'ye gradusukça. Muşay'ın 3. günü gündüzden keçi keçi hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 26'den 40 Celsius'ye gradusukça bulundu.
1: Demek ki Muşay'ın 3. günü gelgen çağda 40 Celsius'ya gradus çıkıdı iken. Muşunda yukarı temperatürü deyme uçurken. Kışıkçak bile mağaz kanda tersi.
0: Oy, kışıkçak bu ufkuraş tezleşip gitti. Optimobil'in may serpiyatı eşip gitti. Optimobil'in ki yukarı temperatürü berdaşıp gitti. Açak itilip gitti işte gendek çoğu. Hepler buldu. En mühim bek işte kupraydı avuçak.
1: Kışıkçak almıştırma Allah bakken çoğu. Hemde muş yukarı temperatürü kanda o gitti edip.
0: Şu.
1: Oylap.
0: Vaktat almıştırması oldu ça.
1: Ha şu. Vaktat almıştırıyla lan cuma akşam çakna takıyor işte almıştırma Allah bu kasanla ha.
0: Gomuda 93-8'de çıkıyor hemse meslek dep koydum.
1: Gomuda ki şu operatör sahip aydınlık ilan lan.
0: Mayta kuşa taş yolunu kanda kilişimiz meyen şu çöğün dep yollap siz. Bunu aşu slow shooting dige app tita biz hazır birini yollasınız bizge. Bir arayma geldi, şunu savma kılıp, telefonunuzu çürüp ağandın gelip, şu yerde kilisiniz mi buldu? Ya komisar, şu Maytan Kuşatasyonu'nun bir amüvi ünlüdar salonu var. Salonu birisi var, Gongong Ho.
1: Gonjon xalqı var.
0: Aşı gonjon xalqı kirib, u yerdən kilisinizin buldu.
1: Nəki bir gün burun kilisiz. Birlə emas cümə, nəticəsi var ekan, nəticə qıl əpa.

0: ke aşladın aşu birini kasans özünüz ki kays kolay bolsa aşını. Sılır şatı mı pek kolay buludu aşladın
1: kilişi vaksanız buldu.
0: Böyle ki maşı 2 saat aşında her bay her kays vakit böleklerini yaptı aşında kilişini aşken ait tepsili aşağı çüyendirgen.
1: Aşına kılına ya. Aşağının kilişi hep de ya. Sayva Rayanik Abdurrahman Can.
0: Aşkada 87'de 5'te anlayı meyaz deydi o. Aynur Hanım biz...
1: Aşkada kaldım
0: Aynur Hanım siz kıyadı Ceycan'dı Ceycan'dı de Aynur Hanım.
1: Ceycan'dı o deyim.
0: Ceycan'dı o deyim.
1: Ceycan'dı mı Ceycan'dı mı?
0: Ya bir şey yendim. Ceycan'dı mı ya?
1: Üzdepesin cazı.
0: Üzdepesin ha. Anlamadı mı sazır da bu çorlarını yollayan kent o.
1: Abi Nurgan anlaştığımız Roşen Göl siz almıştırdınız mı? Yani o çoğusuna ezdep sorabdı. Almıştırdım midi. He, midi.
0: Üzem desem mi buldu onu?
1: Almıştırma diye o almıştırmaydı onu mu?
0: Ya heydi mi kendikin depçi men? Sen ben bu pek tesir badaydı o şurcanım. Almıştırıyorsun.
1: Heydi heydi mi sen tesir yok? Salkın yek toktu koysan mı buldu?
0: Ay salkın turdu ha salkın yek
1: toktu. O niceydi başta peyde esle. 87'de 8'de çıkıdı o kaşkaya da yadaydı ha aslım hemen. Asas heydi meslek o ne?
0: Heydi meyimize. Heydi meslek hem de işte. Miyadi gemdi. Maşına edip çıkılmayı da hem de idare maşına edip kırk etsem bu.
1: Aynur Hanım'ın yol dışına tokulgan günü ya bugün. Şunu şu program arkalık ma yol dışından tokulgan gününü Çin gönlümden tebrikleyim ha. Tüki diye şuna olayan deydi
0: o. Buldu mu şunca ola Adem'le aldı da tebrikleyin ağzına özüm o. Hala ımda iş mübarek bulsun.
1: Şimali Gollini'ye hemme işkili yolun iş yollar aman ki de tor taksi 55 53 uçur yollaptı. Hani memteliğinin avazlık uçur bakalım.
2: Yaşın 470'e dolusu yollaptan kaçta yansı altı yollar avan. Yansı 870'e kışkıdı o.
1: Oldu rahmet.
0: Hey andan maşın 6. yılı supağı çıkamdı. Maşa çüyü taraflaşında supağı çıkıp yıllık tek şuruş kıldığa uğurla boz bir depes anlayamamdı bana. Yapma iyiyim sorabdı ki 6. yılı şu supağı çıkıdı.
1: Çıkıdı.
0: Supağı çıkıdı o maşın ağız. Hem de Şahçı'yı tarafta yıllık tekşürü çıkıldığa uğrullar desiniz bunu anlıyorsunuz.
1: Sayvan Raylı Kasatmak kimsinin yenideki yıllık tekşürü çıkıldığa uğrun batı. İsmini unut kaldım ha yani ki o ismini.
0: Alıncılar depesin hem sen.
1: He.
0: Sayvan Rayon tarafta yıllık tekşürü çıkıldığa naydı tez. Ondan kıladığa yala bu sabır tevsiye kılanlar için ama o im isimlik anlıyorsunuz maşınsın bir yıllık tekşürü çıkıvasın cümü.
1: Sayfa, çoruz.
2: Şimali aylanmada hoş geldiniz ki Ravan kendi gelmez. Sayı oldun şimali aylanmada açık bulanmak turbatı be.
1: Sayı oldun şimali aylanmada açık bulanmak turbatı be dedik o.
0: Donalyan garbi koçuz yollar Ravan deydi he. Andın 6. kilo nimdeydi o muşu örük bilenle çay içmekle deydik yani. Kandak bir kandak murabba bilen çay içsek bulduk yani. Neymiş kundak?
1: Kosak ağır geldik yani tam.
0: Aşında kim de örükünü bek YouTube isim kosak ağırıydı dep ma çoğla. Onun da memes ma örükünü çö bek çık isim kosak nağırdı koyğan nime.
1: Uzanlarını mı cezgi asas
0: elinde? Kalalık yoğun dikin çö. Mesela aşkazan üç aylar bek yakşemez edemle örükünü mesela sen soğuk kilga meyvelen cık yavasa ta oz koğun. Cık yavası mı sen aşına bu kalıdı o?
1: He. Şunu digen gep o. Şimhua şimal yolları koşuyorsun işte yollar ravan kere gavuşuyorsun. Seher haber tuttu. Rahmet seher.
0: 3-4 gün udağa açına örük yapık ne? Cecan Şavşin koçuda dedi Aynur Hanım.
1: Dondalyan garbi koçusu yollar ravan kere. Dondalyan garbi koçusu yollar ravan kere dedi bak oğul.
0: Çiğhanızı da kanca da anlayamayız dedim ben Meryem Gül radyonu.
1: Tor radyosu da.
0: Benim etip ben ne?
1: Çiğhanızı Tor radyosu da anlatıyorsunuz.
0: Farklılık anlayız. Cuma.
2: Sayvaq rayında, Sayvaq rayında hayat sopu mektubusun keyinige doğru kilodu.
1: Şu?
2: Şu, Sotay yolunun buyda.
1: Sotay yolu buyda.
2: Sotay yolunun buyda, sopu mektubusun keyinige doğru kilodu ayyada. Ayyada 25 yılan orumda.
0: Makul makul, buldu. Rahmet dostlar, emme Allah'a.
1: O, hem de turup lan bir ürünün hazırlıklı bir gibini kapaysak, emme onu kapap, ürünün tılayıslak o.
0: He?
1: Kuzuzluk kentsel deme yürüktüğü aç kazandı buzudu bizim bol dondak oldu mu dak oldu dep yakışığı yürüktek tuşunda abdan
0: hem tatlı hem çıkıvası bulmaydı demek ki onu mesela aç kazan sel acizrak aç kazan üçe üçe
1: yüzünü ahvalı

0: Gün, ha. 2 gün, 3 gün, o da yiyip de örük ne?
1: O bir ay olayla kalıyor ki yavatkılı günde.
0: Ama sizin aç kazınız bek yakış yok şeyin hocam. Aç kazan 3 ay bek yakış yok
1: şeyin. Örük ne yapıl atmıyız?
0: Bir kısımla tesir kıldık hem. Mesela en adıyız mesela yemek içmeklerden mango tesir kıldık Allah'a bak. Gomiye kıldık Allah'a bak.
1: Uzanla ne? Havalı kasarsan kısanla buldu bunu.
0: Alka maymun şapta o yiyiz gomiye kıldık Allah'a bak. Kogun yiyiz bir nes örülak yitildik Allah'a bak. Süt isi mu tesir kıldık Allah'a bak. Mesela okşumaydı. Şunun karta hem de uzanlarındaki beden ahvalı, mücazı karta hem de insanla buldu.
1: Buldu ha. Yemek çoğu. Bir gekılaydı ya. Bıptı.
0: Gekıman bıptı.
2: Hayvan aynı maşinsin yankılış için aşağı yiğitiven. Yiğitiven tarafta bir imtihan meydanı var. Kılmız penminçe. Kılmız pen kılçan var. Aşk kılçanın yindilen bir çıkan yankılaya var. Üyada üsre peygamberi yok. Kürüldürüklüm uzuluşunu tutturup kaçın oldu. Üsre yok takatlam.
1: Buldu. Rahmet sizge yakışı orundan birini depediniz. Ya şimfo.
3: Yürekmen memnunla yaman çetin tarifler kesmanla kosakma ağırdırdı. Kaçık kavge toprağı Allah. Obda küçük bir yer versin şu. Kaçlar abla kutsu iş. Ancak kaydın kutsu.
0: Ha şu bizim aşılağı dedik. Mehmetcan uçur yollaptı bayağıdan Tayvan şimal yoldu. Maykaçlaş punktuna kırıp maykaçlığan pul tülesini unutup kaptı mən. Hem de karsan pul yan çukumda yokturdu. Ya yan, pul yan çukumda durdu daydı. Sel durup heridan apırıp yenip verip pulunu tölü etdi deyip oylaştığım pulunu tölü müsem hızmetçi vallahi bir kağı bir gün işleyen bir kağı işleyen bop
1: kalmasın
0: ama ben apırı gittim şu pulunu ya deyip ben Mehmetcan çö. Mehmetcan mıkıl ondan çoğun oğan
1: yakışı balıkken,
0: könlü yakışı balıkken he.
1: Onda ne kumusunuzun birden tapıdın siz ne?
0: Başında he?
1: He.
0: He doğru.
1: Onda yeni karsak sayıyla kazıvendin işveyen körükçe maşallah köp, ürük veşi yeşil. Obdanın nesi koyu yürük tepemde, hem maktavatı da hem de be.
0: Abubte.
1: Ben bu yürükünü pek yakış görme. Ya çoğunlaço aşındaki yürük yiyken de soğuk su, iş depço. Çay bile içse bombaydı o dediken. Nemek bombaydı kandığını ulağım dep biremeydik edip. Ben muhmudum.
0: Isık soğuk hop ketmesin demek ki mi ki ya? Aşkazan
1: gülçü.
0: Aşkazan gülçü. Bazı bek soğuk neslerini yap kendim, bek ısık neslerini yap. Bek açık ile tatlıkını araylaştırıp yap. Bana kıma deydi o ilk aşk kazanından aşk. İlişiplik idi o aşk kazanından deyip çoğu. Sonra hemen yazım kılanmayı istedikten yapma ki. Sayıyla kazanından yüşen köyürük için maşallah köp diye uçurlarına tapçırıp aldık.
1: Cucan yolları, yan yolları. Mavo yan yoldan itibak yolu çıkıdıkan dön. Bu yollar ravan diye uçurlarına. Alım şanyo bana verip durak mert.
0: Ondan mavo Gülkemer uçurumuz tapşırıp aldık ha. Maşından bu bir ayol çıkan radyo programını anlayıp silen bir muş tariflep gitti. Kudüme bilmeydi kandık. Bilinme aşkınlani. Tonu inhan tursam bana tonuşturup silen diye şunda cık kek gitti.
1: Bu da. Bu da baktan gitti. Rahmet cümle. Mavo kucadın narat kıvasak mı aldın gelişem dok da. Kucadın karanay bayın bulakça gelişime kesinizin buldu. Lekin bayın bulaktan narat kıveriş için uyuyordu. Kilişi dağın gel, bayın bulaktan aç kızıl açığı çıkıyor. Hoş da iş var.
0: Doğru. Dabazanın aldığı yollarımı koşuyorsun, işte Ravan diye uçuyorsun, şükürlerim. Evet, tuttu. Anda mavu Paktıkarı'nın gül kızı diyen nakşını var koyup etseniz, Rüşengül unmusum koyup yerine de, ben adılcam işine de gitme. Nakş koymayın diyseniz, unmayayım ama.
1: Unaysız o.
0: Ben hata düşündüm.
1: Öyle sen durup koyup yerine. Ama 45'ten ki koyup yerine.
2: Kırız yakını tut, uzun yolu kavri.
1: He.
2: Şifalı olur. Ravan, Kızılçaklardan şimdi maşınlarsa zıkırak. Kızılçak bir de destek için. Maşınlar normal şimdi gene.
1: Oldu makul, rahmet. Programımız ne kadarlık kanlıştırmış. Ahmer White un zavutunu kollab kili vatka istimalçılığa minnettarlık bildiriyor ve istimalçılığının sağlanmak için devamlı tırışı vatkan Ahmer White un zavutu alayda talep kılgan. Programımızın yeni şu Abdumobil Kulubi paletimizde namı kulaktan kulakı yetken pulumuzdan tecaydıgan Molli 20 abdolları katlaşkan. Yeni şu ne bitti?
0: Ne mi?
1: Şincan'daki en
0: iyi sınıftan izleş paleti Sertem Kuroren Uygurlar katlaştı ya.
1: Sertem Kuroren Kaliguç Uygursa Uygurhan'ız katlaşkan değil mi? Bilgili onunla. O adlı cevap çoğunuz.
2: Sonlanan dediğini ürün filan bu hafkını iş. Diye bir şey kocakan kutmaydı o diye.
1: Makul makul. Memtili.
2: Maşın bir zetmiştir. Kaşka yanışa hava bulutluk.
1: Kaşka yanışa da hava bulutluk bana dedim akıllı.
2: Bayın kulu kurlu kutlarını sandırım o.
1: Bayın kulu kutlarını.
0: Muşu cıx şopur dostlar maşınının işçiliki keynini körüş eynikini işletmeydiğindu. Neymiş işletmeyizler keynini körüş eynikini deyip mayı?
1: Maşının işçiliki?
0: Maşının işçiliki keynini körüş eynikini işletmeydik cıx şopurla deyip.
1: Uxmaydı. Emlettim ha keynini kevatkan. Avtomobillerini küzdedigan oca. Oğun tırap tiki masraf dedik. Oğun tırap sol tırap anı maşının işçiliki keynini körüş eyniki. Onu asasen tek köpünç hanım kızla yüzünü körüş eyniki kıvagan. Pat pat yüzüğümü de karap koyup çöp. Yüzünü onşaydıgan eynek kıvagalla
0: acak. Aslında kıvaldık ha.
1: Emlette onu ha keynindiki derizdi ma keynini kevatka avtomobillerini. Ahvalını küzdedigan ağamda. Çıkaga eynek o. Yüzü karap. Ol asasen tek dek doğ. Dikkat kıpaktım ben. Hanım kızla yüzü kartı oldu kev eynek.
0: Aşşu. Aşşu
1: Takıldık rast ya?
0: Rast.
1: Pat pat yüzünü mu da karab, yüzünü onuşa başlar.
0: Yüzü karab belki memnunluk his kılıp çı, mağımız.
1: Memnunluk his kılıp?
0: Ha, memnunluk.
1: Korktum ki daha vaktir bağda yüzü karab mı da karab?
0: Yok, memnunluk his kılmız.
1: Ne karab, çocuk korktum ki daha ne
0: kalır? Nimdan çıraylık mende çı.
1: Onda az, azırak. Eyla.
0: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çaycı.
1: Tonatkudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
0: Dada dada emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı. Onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi. Yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çay.
4: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini assanızla mukapatlık pahaliyatı katmış alaysız. Brazliydin keltürülgen kualana koştulan. Xeyka işçimliğini içsiniz. 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.
5: Şiltibatkan numarınız eğizgi ravan kelmese, sabahdaşlarınızga bir kanç kettim deppemi kiçe eğizde tutuval almaydıgan bolsa, Şinjan telegrafının okuguçlar numarına almıştırın. Eğizinizgi ravan kelidu. Mektepki tizimga aldırganda, sabahdaşlarınızga deppegende, əsti asan kalıdu. Özünüzgi təvə yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni durmuşanızla başlan. San çeklik. Tezden Şinjan telegrafının ticaret sağlığı berip pejirin.
4: Yettinci ayının 31-ci günü, 8-ci ayının 4-ci günü geçe 26-ci növetlik Şinjan Halkıra Avtomobil Sanayeti Körgezmesi Şinjan Halkıra Yığın Körgez Merkezi'de ötküzdü. Gərbi Şimal rayonu Organ Tərəfinin bir dərəcilik Bayraqlar Avtomobil Körgezmesi de 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanı cəmb oludu.
6: Avtomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillə qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletigə həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillərini tövən bahadə seti bilişini oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kilin.

0: тостыш болады. Ошонун себебинен деп 9:32 деп тоо мына.
1: Dilmurat efendim, İlgar muallim, memalarını uç orun tapşırıp aldık ha, zara doyunu içip körü atımız.
0: İlgar
1: muallim mi çö?
0: Neydi o?
1: Doyunu açsam, yan işkin lağı.
0: Haydi şu, açtık.
1: Şuna olay, gözümünü kuvvetlep dep, şuna dep. Yöcüngey, boğdu yolu yollar aman digen uçurunu alım şan güven, evet du.
0: Şıda çoğu, koşuyon üstü yollar aman ki digen uçurunu rişte evet du. Yöcüngey yollur koşuyon üstü yollar aval işip et digen uçurunu şükürene evet du. Adılcan sizden bu sorunuzu tapşır aldık anda akşığı bek amıraktım yakışını kuvadım. Kurbancan bilu ağalı olsanız biz hoş olduk. Rahmet.
1: Şu boyu içeğinde. Sizden bahanınız bile mi başkanlık uçlarımızın hılı köp bilu aldı da boyulduk. Nurgun dostlar sonra atı da hemde matatlı oğanın yakı. O yoldu mağınlık anlık uçlarımız pek çıkken maytak uçağı taş yolda. Şu anda anlık Allah'ım şu oğlanıp düşen de anlık Allah olsa etrafı anladık hem de dost buradarla. Uruhtuk Allah şundan maytak uçağı taş yolda. Mağımız değilse bir eskertip koyunlar belki pekat alım alınan buluşu mümkün. Mayta kuşa taş oldu mağası aldım bir değişip gelişip mağdığının için. Şunu bir çokum dep koyunlar ha.
0: Soju yolu, şu Beycan yolu taraf karap mağa yolun işte. Tianjin yolu yığızı kege baktı da maşallah bek köp, bek tozulup gitti. Dike uçurunu köre bir hava verip de rahmet.
1: Yani bir nimi dedim ikin digem mu demdi o İlgar muallim.
0: Sarap bu nesin deyip o. Maytağ'dın çormağıcı boğan bölekte kilişimiz mi? Kuşadın naratıcı boğan bölekte kilişimiz mi?
1: Kilişimizin bu bulamdı dey.
0: Hazır depedim ko. Bayın bulaktan maytağıcı boğan arlıkta kilişimiz. Meyli maytağ'dın bayın bulakçı olsun. O naratkı veriş için çok olmuş şu çormulağı kile. Bunun ondaki üyte bunun ondaki bayın bulak varımız ko. Kilişimiz. Met dursun efendim.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejaq qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
3: Qaysi taksi keldi? Yo,
4: chiqinglar. Taksi. Shu o'tiray, shu o'tiray. Ey qizlar, saat
5: qancha bo'ldi? Ey ustam radioni qatnasan, radiodan
6: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texima ma'nilik qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun lazimat qilish bizning burchimiz.
6: Har kuni diqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
7: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
6: Safaringizda biz sirdosh.
7: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
8: Safaringizda biz sirdosh.
4: Bu programmani Xotan shahri Qorqosh yo'li 55-chi nomorga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan.
3: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik, yeb ketdingiz-ku.
6: Voh, tamoqlaringiz bog'an sir o'xshab ketyotdi desa.
3: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz.
6: Barakat ulurdi shu. Un tigisli Barakatnikini akringda quluqimga singdirib aytgan tursangiz.
3: Barakat uyingga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
6: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
4: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
6: Çınak bambay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıkılarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken. Bunun dike balam işletirken. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopuna koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirkenimiz mengülük tırık ve tırık.

Hazırlığımızda etkiye uçurlarını yetküz vətken bosaq, vaxtı ötüp kitip qamızın, ğar baylanmadan kelip, qarma yol kötürmü körük arqılıq, şebel uçuşuş eğizi dınmandım, bu yol toslu kitipto da puçur berip to sayfa.

Ağam da bolsa balla mama tatil vaqti boldi. Asasan balla tatilge chiqib boldi. Şoňa şu fırsatda atallamy uzanlanyň dämilşi togrunyp qalsa ballany elip, üý içi uruk tukallar bilen olaş jolaş jygylyşyp, şundaq taglagy berip, salkındaýdygan jaýlagy berip salkındap, hem köňüllik bir günni ötküzgäş, hem salkyn bir günni ötküzüp kägeýsiler. Rişte Dongfeng yolları ravan, Yaşla yolları, Guamin yolları koşulmuştu ravan degen uçurunu yollagan gene. Mekitin Emercan uçur yollabdu. Zöhre men de sizge belki de uçur yok. Sizin ehval sorusam bulam da ehvalınız yakşı mı ısık ötüp kalmayı, zukamdap kalmayı, sağ salamet oğansız, naştı kıqansız de. Yakşı tudum, naştı mı kıp geldim degen de gel, rahmet ehval sorunuzga. Şirali, nim bugün boldur çıkıp apsız o kadar? Bugün keşti ya çayağı barısız ya bir ya marka ba çokum deyin, marka ba çokum deyin nim deyin gap. Düşünmedim. Keşti yine normal işleyimiz. Yupırmaqnın uçuri, özüm keselikle doktor hansının aldı da maşincik emez diyen uçurunu bəgən gənə. Onda biz yine yol basın uçurunu anılgan bozaq. Makul buldu. Abdurrahman Somkiçimo anlawat kalygyny bildiripdi. Sevimo hem şunda qa rahmet.

Onda qosa yana anglıqçılarımızın uçurlarığı qarsaq. Taqdiri marka degen turpan pichalıqlarının toy tükün degen gipke. Toy tükünge baramsız demek çıkan tıqta yaq yaq yaqında işla yok. Davos ayının uçurlarını bəygəş tuğsağına, həm uçuru bəygəş, tümündeki məzmunğa uçurğa diqqat qılışınlarını ümit qılımız. Ürümçildeki bu 8 yolda yep qalatı quruluş qılış başlandı. Onda xosa qays-qays yolla bir anlıvasanla, anlıqıcıla. Çöpür dostlarım alaydı diqqat. 6 ayının 30-cü günü saat 0-dün başlap, Ürümçi şəhəri Huangshanjie, Huangshan köçəsi. Anandikin Huangshan köçəsi. Dongtianhu yo'li qatarliq 8 yo'lda butunlay yep holatda qurilish qilish boshlandi. Bu qurilish 10 ayning 30 kunigacha davom etdi. Ana mushu mazgilda qatnash boshqarish tarmoqlari qurilish rayoni va atrofdagi yo'llarda yurishni cheklash ham qatnashni tarqoqlashtirish tadbirlarini qo'llanadi. Shahar aholining safarga chiqish liniyasini oldin planlashni eskartamiz. Umumiy muxtirish muddati 6 ayning 30 kunidan 10 ayning 30 kunigacha bo'lib, har qaysi yo'l bo'laklari bosqichga bo'lib taqiladi. 6 ayının 30 günüden 10 ayının 30 günü geçe uzun mezgillik takıldığı yollar bolsa, Huangshan köçesi yani Hongho yoludun Suihu yolugucu boğa yol bölüge. Bu yol amda bu köçe bütünleyi takılıp, avtomobil ve piyatlarının yürüyüşü çekilinudu. Aslında Huangshan köçesinin yürüdüğün avtomobilla Huangshan köçesi, Taishan köçesinin aylanıp yürüsü buludu. Yani birisi Mao Huangshan köçesi, yani Mao Weidai şimal yoludun Suihu yolugucu boğan yol bölüge. Bu yol mu? Bütünlüğü takılıyordu. Aslında Huangshan köçesinin yurduğun avtomobilla Huangshan köçesi, Weidai şimali yolu, Suihu yolu'nun aylanıp yürüsü buludu. Yeni bir yol bolsa şimali vokzal birinci yolu, yani Mao Yuehu yolu'nun Hongho yolu'cu bulan yol bölüge. Bu yol mu bütünlüğü takılıyordu. Aslında şimali vokzal birinci yolu'nun yurduğun avtomobilla Yuehu yolu ve Yi yolu'nun aylanıp yürüsü buludu. Şimdi 7 ayının birinci günü'nün başlayıp bölüklüğü bulup takıldığın yollar bolsa Dongting yolu. Yani Mao Songshan köçesinin Huangshan köçesi gibi olan yol

Yeni uçurlarının beri programımızda dağımlı katnışınlarını karşılığımız anlıqıcılar. Anda hazırın özüde yolda kedi vatkaş anlıqıcılarımız anlıqıcılarımız mı köp buluşu mümkün. Anı şu anlıqıcılarımızın özü men vatka yollarını uçurunu anlap bilgen bolsaq. 5-ci salonumuz Şinjan 1074. Rişta Dostuk Cənub yolu, Şiğun Qarbi yolu, solğı qayrılığan kızı çıraqdan maşın köpürək, azıraq tosuluş ba, degen uçurunu bəgengen. Аплат Хотан такси, Зухра ханым, сіз кешік программаға чықмамсыз бүгін. Әмді ма

0: programmaga chiqibsiz deb. Undoq emas, kechdimi chiqaman? Yana uchurlarni berib qatnashinglarni qarshi olamiz. Nima bu Gavdi xaritasiga qarsak, hozir to'silish ko'rilayotgan yo'l Suju sharqi yo'lining sharq ko'chasining qo'shimcha yo'li ekan, ya'ni ma sharqdan g'arbga bo'lgan yo'lanishi. Yana birisi ma Sanfangu shimol yo'li. Bu yo'lni o'xshashlam to'silish ko'rilayotgan ekan. Qayg'a uchurlarni anglovchilarimiz bergan bo'lsa, hozirroq e'lonlarni anglab qaytib kelamiz.
1: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
2: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dodo, dada emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi yenili soğukluk çay o.
2: Tallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çeyi.
3: Abdumobil aydıgende, heyka işçim, royumuzunu urgutun. Biraz diyedin keltürdügen, bu alana koşulga. Heyka içimliğini içseniz, 6 saat içe ruhumuz urgup durdu. Heyka içimliği.

Onda olsa anlıqçılar programımız aralıqda yana köngül aramanlığa Pati Gül Hüseyin uğurluğun Lalı Reyhan'ın Bulay namlıq naqşını sunumuz. Qine huzur ağaysla.

0: Beşnin avazı kucurunu anlayılı. Canım bu güzel kaylanganda.
1: Yoldur katandım, haylanmaya diyenler. Katandım, bırtılar diyenler. Sonra zaten
0: taksi 5805 avazınız 5 şovkulluk çıkıp kaptı. Uçuk emezge, bu sımış uçurunuzu yazmış evesiniz. Mən bir anlıqıcılığa bir əskertiş berip koyulmuş yol doğrusunu mən bir ilan kılaya. Bu kaydedim bir yazımı çıkılıp evet bəgən bozsunuz. Onda olsa yana uçurla bilen programımızı qat nişanlarına karşı alımız azır elala deken kaydıp gelimiz.
2: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
4: Toru işletip atkanı kete olsa, işçiniz pişamdı.
5: 21 yuenge etken çay seti verip içişki kosuğunuz ağırımdı.
4: Okuş bitiriş pesi de, pol ticaretinden epçil çarısı geldi. Şinjan Telgrafının Ali Mektep imtihanına katnaşkanlar Universal Menfaat Yürüyüşlükü'de Ünsün Aylık Karısı. Çay içimlik beltidin halıganını talih alaysız. İçimlikini halıgan içip torgu ravan çıka alaysız. Tezden Şinjan Telgrafının ticaret sağlığı verip icram.
5: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
2: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
5: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
5: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
2: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
0: Hürmetli radyo anlıqçılar, anlavatqınınla 107.4 Qatna Sənət Radiosunun səpirinizdə biz sırdaş programımızı. Bu programımızın Xotan Şəri Qarqaşoli 55-ci numurğa caylaşqan Bərəkət Aşlıq Mayzavuti alayda tələb qığan. Pakızıq beğuşluğucu, yana tığları ötkür bulğan, tırıq və tırıt tığlarını bazağı sağan, tırıt sodu çəklik şirkti alayda tələb qığan. Çünkiyen diye anlıkçımız mektup anlavat kalıgını bildirip uçur evet genken. Ablat Xotan taksi Xotan şehrine Atırgül yolu ravan deydu. Kadirli anlıkçılar, sapırınızı biz sırdaş programımızı uğurlaştırılgan mezmullarını yine dağımlıq anlaşanlarını karşı alımız. Emdi radyo sayı ayeti sahibimiz dektanladı buludu.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымызның айырылмас бір қысымыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
1: Әлбәтте, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Amrak avtomobiliniz haqqidagi turlik bilimlar, avtomobil sohasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli uchurlar mening avtomobilim programmasida.
1: Mening avtomobilim programmasi avtomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
3: Mening avtomobilim.
2: Mening avtomobilim.
4: Bu programmani Xotan shahri Qorqosh yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi aloyida talab qilgan telefon 187-09-03-33-37.
5: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingizmi?
6: Voh, tamoqlaringiz borgan sir o'xshab ketyotdi desa.
5: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
6: Barakat ulurdi shu. Untigisi Barakatnikini akringda quluqimga singdirib yotgan tursangiz.
5: Barakat uyinga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
7: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
6: Sakılın boz kaç yirik edipini birer tırık ve tırık.
8: Yani şu tırık ve tırıkın gibi mi?
6: Çınak bambay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırık yürüyüş tıkılarını burun dadam işiltirdik. Hem de ben işiltu atayım. Bunun dike balam işiltirdik. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopuna koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirdiğimiz mengülük tırık ve tırık.
5: Bu programını Şinhua Janubi yo'lidagi shaxsat ig'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat ig'iz bo'shliq ambulatoriyasida bolalar ig'iz bo'shliqni aslik keltirish, tish undirish, ig'iz bo'shliq enak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Şinhua Janubi yo'li 578-chi nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275-chi nomer. Telefon 0991 322 98 98.

0: Ən yeni avtomobil uçurları.
1: Avtomobilga ait bilim savatla.
0: Avtomobil seti, setiveliş doğrusudaki uçurla menin avtomobilin programısta.
1: Əmdi de iqtanladı buladığını menin avtomobilin programısı.
0: Mən Uşurcan Xızır.
1: Mən Rüşengül Basit.
0: Qadırlıq anlaşılaq en hazırdan başta programımızın ait qızgılıqla qatına sala buldu bizden ve işin salonumuz.
1: XG1074FM.
0: XG1074FM programımız qatına çıxalıqda callıq callıq qatına çıxalanı mütkülümüz. Bağaltıdığı avtomobilla olsa avtomobilin uçurunu sel inğıra qılıp yollasıyla rahmet. Anda Tursunjan'a otup koydu, Allah'a otup koysan da buldu.
1: Tursunjan ustam hem de Allah'a atkan bolsa. Elke akıldı ayakıcan, andın bahaltılığı aptomobilleri alanı. Setiydiğin aptomobilleri alanın uçuruları bolsa mı amal bana ait. Tepsiyle kılıp yazıp, evet ama.
0: Ma 25'ninki Univi'nin, yani Çangan'nın Univi okşaydı. Univi aptomobilden bir sıvati bağlı pekan bolsa.
1: Tursunjan ustam bana gekıptı.
0: Şikimen yazıp, evet bir ama güzel olmadı. Şikimen 25'ninki Univi dedi. Şikimen 25. Yunivi kaç pul oldu deyip sorabdı. Onda mayada bir anlaşımızın ki bir CRV'den bir suvakken lakin yılsanın demepsiz kayıt bir evet neçin yılın ki CRV'si onda ma yeğen su kıpasa arlaşmenler gelik mi sap maylık mı aşine 300 milyon yuan etrafı da vuçilin seti bağlı bulamdı deyip buludu vuçilin 300 milyon etrafı da etrafı da.
1: Şunlar erken mi bir uçur yollaptı ki? Aldı 3 kişilik kendi sandıkluk maşınığa 5-6 yaşlık ballarını ip ansak bulamdı.
0: Tazın bir sual oldu bu.
1: Bir hatırlık tasmasını tatıp mukum oltırgısak kanda kopkala. Aldı 3 kişilik.
0: Oltırıp da otağızış bulmaydı. Mesela ballarını mı çoğu ballar bir hatırlık orunduğu otağızış gerek. Hazır bir talep tutuyor. Ballarını mı ballar bir hatırlık orunduğu otağızış gerek. Anda oltağızına baktığımda kendi korunu mukumlap otağız gerek. Tamam mı? Vallahi bir hatalık korunduğunu olduğa. Oldu dedi korunu ondan doğrulaşık bombaydı. Hazır mı? Anlaşımızın ki diğer maşinasını bulduk. Kendi sandıklık. Dedi ki oldu tarafta ama şoför şoförünün yanında oturdu bir adam. Yüz oldu bir adam. Birler bir ret mi orunduk?
1: Bir ret mi orunduk?
0: İkinci ret orunduk yok. Bu bir ret mi orunduk? Hazır mı? Şıkılık valasında da oltağılı bulan bombamdı deyip soraptı.
1: Toplamda zor sıçtırıydı. Andan Tursunca ustam yeni bir avtomobil bakıya. İşkime 16'ınki Lindu daydı. Cuma bir de 20. 280 bin ahran, muşun bir bağlayıp bəgən bu. Satımı deydi oras maşını, ürümçide satımı deydi. Aval bir bağlayıp bu maşını. Bağlayıp oğandı kendin bir sataylı mı?
0: He, aştaklaylı. Yeni avat yolları koş yolun işte maşallah sel köp gelirken tostluş yok ki. Dikâf çörünü şükürene verip dur rahmet.
1: Hotel şehrindeki Taybe yolları şunda ravan deydi cuma.
0: Şturpan ayıste hava kapkın türüp durdu. Yağmur yağda avşay cuma. Aksu Şturpan'da deydi.
1: Eslime avazlık bir gəyip doğu, iki sekotluklu bir gəyip doğu yolu çörüp edim ne mağlayla.
2: Tursuncan'ın
1: bir telefonu kısa buldu hemen. Tursuncan'ın telefonu kısa buldu. Tursuncan'ın telefonu kısa buldu. Başarılan bağladı da hazır.
0: Soğumenin ki çöpü bulamdı o adette edip. Ben okumayayım mı onu?
1: Kamiyenin soğumenin çöpü var. Dindin soğumenin çöpü var.
0: Dindin soğumenin çöpü var mı?
1: He, dindin soğumenin çöpü var.
0: Doğrap koygan teyya?
1: He, teyya çöpü var. Dindin soğumenin, gambiyen soğumenin çöpü var. Mesela orjenizi soğumen kılmen deyseniz, lağmenin çöpünü ayırıp selip lıksanız buludu.
0: Kıplik imiş çöp çıkıyor. Oy, onda sekon bayit çöp çıkırdı ayarlar ne? Lekin...
1: Andın, emmi tamakına asasen ba.
0: Onda onun teyit tutkusu var da ha?
1: He?
0: Onun teyit tutkuları var.
1: Yani teyit tutkunu işil dışına belki tavsiye akıp gitmeymen hem de. Teyit tutkunu
0: belki çıkıştırmam var. O teyit tutkunu işin olan birlik koydu ki işin olan. Emmi öydük tamakla okşuş kas. Yok, teyit tutkunu belki
1: tavsiye akımayımız. Lekin hem de kolay bulsun üçün hem de aşındak ba.
0: Elik aşkhanı tem kılma, öğüt tem kılıp bundak ne kılın
1: olmaz. Ama yemek şimek doğruluk mu yapıp kaldı mı? Hava ısı atıdı dostlar. Bir nes gerek ağında bir vaxtıga. Ondan uyak bir yakı bir örüp çörüp. Anan dinken bir ilişkilerin tavsiye kılmış. Meyli mi yüce velinle yakı olmuş aşında bir teyya. Tamaklarını teyya kemer digerlerin asanlar mı bir? Teyya pişiruk digerlerin asanlar mı? Hava sıkamaz mı? Oğay bozulup kaldı.
0: Makul.
1: Andan ilişkilerin tavsiye kılmış mı?
0: Davan şimal yolları mı koş yolun işte Ravanke diye uçurunun nur evet tuttu. Buldu nur, rahmet. Bege uçurunuzga. Makul. Tursunca maşınlarını bağlayıp tuttu anla pakayla. Anla
2: ile. Şimal 16'ye dağın Lamando.
0: Lamando.
2: Çılık arbalandırdı maşından bazardan tutarsa 35 bin katrapıda.
0: 35 bin katrapıda.
2: Şimal katrapıda Lexus Vucinin kilen bazardı. 2014'den 2013'ün
0: katrapıda. Şimal.
2: Şimal katrapıda Lexus Vucinin kilen bazardı. 2014'den
0: 2013'ün katrapıda. 2011, 2012'ninki Lexus'lar geldik acaba 300 milyon katrapıda. Vucinin ha? Vucinin ise.
2: Makul.
1: Mangjaliyan taraflar yo'llar ravon deydi. Andin yana bir ish qaptim bilan avatvat.
0: Qajon meytdin? Meytdinki, ha? 2024-ninki sansanlining nusxasi, eng ilg'arisi deydi,
1: ha? Shu qancha pullar atrofida bo'ladi? Tursunjon ustam bir baholab bergan bo'lsa deydi, chimi?
0: Yajoluq mashinningki hozirgi bozor bahosi e'tiborini deb beringlar deb siz maqul hozir qaraylar. Yajoluqningki bahosi nechi pul atrofida bo'layotdi, bir qaraylar. Fengtian Toyota Yajoluq deb turing, ha? Yajoluqningki qarang hozirgi mushu zavod taraf e'lon qilgan bahosi 178800 dan 256800 gacha keldi. Lekin e'tibor qilganingizdek, keyingi bahosi 128800 dan 211800 gacha. Mushu bahoda ayirsdi ekanmi? 50 mingga atrofida e'tibor. 50 mingga e'tibor bo'lsa, yuqori saplimlik avtomobil tipida 45000, tuvan saplimlik avtomobil tipida 50 mingga e'tibor bo'lsa.
1: 2008-niki Camry 2.4lik qancha pullar bo'ladi? Shuni bir baholab bersa deydi. Buni ham avatib qo'ydiqchimi Tursunjon ustamga. Andan 2020 ning suvtangidan birisi bor ekan.
0: 2024 ning Corolla Refund birisi bor ekan. 2024 ningki Corolla Refund 2024.
1: Qancha pullar bo'ladi deydi. Buni ham avatib qo'ydiq, ha?
0: Corolla Refund. Qancha pul deydi, ha? Avatib to'q.
1: Andan Ridge-ma, Ridge, Ridge 2013 ningki, ha?
0: Rüjür ekan.
1: Mushuni bir baholab bersa deydi, ha? Buni ham avatib qo'yaylik. Tursunjon ustamga mana ketdi, ha?
0: OBDmi, Baka?
1: Baka.
2: Roshan Gulnar, to'g'ri deysiz, nima? Hozir shunda tushiroq, masalan, shunda yemekchilik olganda, oldikeni qarab, oldik oldin ketdim ayolim meni qat-qat ekran deb, elik pechena qat-qat pirimin ekran deb ekritsam, kitirib qolgan ekritsam,
0: ha?
2: Kitirib kitirib qapdi, shuni bilan bir minut qapshab mana. Ochib qaytam, almashtirib qaydi.
0: Ha.
2: Anam deken bir zagra kirin deb, zagrna kirsam, ikkina kirsam, bir şey qop qapdı. Yana onu qaytirib
0: qaydi,
2: aqtar durib avarlıq çıxdı.
0: Hazır asa kökür qaldı, bopmu ma?
1: Ha,
0: sırtı uçup durduğan, mada pişiriqla deymiz, mesela nan deymiz, şunu qarab qımsaq qımdı. Asan kökür qalmaz.
1: Ondan aşını yasaydığa ustamlamaylıq, biraqla bəyçiq yesu yasamanlar, dedi. O işib qas ətisigə ondan. Ögünü qılıb başında üzgürəb qaldı. Mən bir emas, iki qatı maşında yev aldım pişiriqni.
0: Aşdama diqqət qıb ya, siz bu aldırmayım da qarab görüb körüb olğandiki onundiki yemiz yerğan nəsdən aldıla görməz.
1: Lakin yevətmədim də mən aş ip pop qarsa maşındaq.
0: Ya mən yevətə oxşaydı qımdır. Onu yevətsiniz hazırkı məşə altınızda yenəşdən nəsdən yeləvətsiniz nimbo ketsiz
1: qarab. Ha nimbo ketdim mən oylab sizə qoşub qalmayım mən.
0: Sanf ona anlaşdı bildiş qılıb. Sanfango cənub yolu məş un zavodun aldıdan şimal yönünə maşınlar bək köp, cənub yönündə yollar ravan deyə uçurun şükran evətib. 2019-ninki toqma yarlaş karollardan birisi vaqa tor taksidən öy maşınısı özgərgən maşına dedi. Oy. 180 minni mağdı neçə pul bola hazırkı bahası dedi. Şairninki uçurun evətləriniz var.
1: Jucan yolu qoşulunda yollar ravan dedi. Hazır evətib yerə. San Fango cənub yolu unza atdım. Uçurulan dep oldunuz ha şükranın yolu uçurularını. Tahircanninkini dediniz mi? 2019-ninki toqma karolla dedi. Müşünümü bir bahalı ötken bu saat dursun can ustam deydi ama anımı evet yüteyli.
0: Mavu tünügü maşineliş arzu oyumun yolu kayıt yollana. Kendi radyo üzülüp gelip belgen meseleyetten anlayamaya kalkan. Aşkına kayıt edip belgen bu saat.
1: Bugün kayıt edeyli, kayıt edeyli.
0: Kayıt yollana işgisi yok.
1: Aladık Allah bu saat ben bile Allah kılışanlar deyip niyadın bir anlık uçumuzun optimobil bakke CRV 2021'nin CRV tüçak söyleydiğen halkı ben. Seyitip çıkamak için. Mən maşının igisi mən deydi cümü. Çıxışan əməz həm də bu istilmiş 4S dükkanı bavyan qığan bir qıtımlıq yan miyənfi bavyansı var bu maşınınki deydi. Şıxalı umdan maşına mış şu maşını ip qılışını xalaydıq Allah bolsa bir də bəş deyikən cümü. Aylı da işləsənlər buludu. Dəb bazı numurun əvətibdü. 185-099-04-29. Namad qalsanız bu avtomobiliniz nəmdə Tursunjan ustam ip qasın buludu cümü.
0: Buldu
1: ya. Ha, mana evet qoyaylıq ana bir Tursunjan ustam bağlap baxsın. Anan ikənimdə bir kilişib qalsanlar.
0: Ha. Buldu ya.
1: Buldu.
0: 2017-ci ilinkə Nissan Tida Zidonxo Chilaran təşkirüşdün məşo qoşnamın maşınısı idi. Neçə pul qalsam? Nə bu getdi? 2017-ci ilinkə Nissan 17-ninkə yəz bərəli mən.
1: Evet etdim. 100 min kilometr minibdi deydi cümü.
0: 17-ninkə Nissan Tida ki qoşnamın maşınısı idi deydi.
1: Ha, 100 min kilometr minibdi deydi.
0: Bopdi. Olca Çolpan Soğut Sarayı'nın ki oldu ki yollar avanken diye uçurdu. Abdurrahman Kamsom kiçe verdi.
1: Rahmet. Rahmet. Kadırcan efendim kayıt yollan kayıta.
0: Тосын жаңа жолап.
2: 2019 жылдан торттаксисте төрмөлөш каралар деп мажинан базар басыпка 25-30 жатат.
0: Торттаксиден түшкөн экен бек
2: ажы. 2017 жылдан тизалып калса 35 кисасын болду нормал базар басы.
0: Ау, хошноңуздун машинасын алдың 35 этрапы нормал базар басы.
2: 2019 каралла торттаксисте айылмышын өзгөрткөндө машинан базар басып калса 25-30 мың атырабы.
0: Макул.
2: 2012 Понтиан издатта машинан базар басып калса 25-30 мың атырабы.
0: Макул.
2: 2024 Karolla Rüfanat'ta 95'te 100 mi atırabı?
0: Makul.
2: 2022 Dagan Sultanat'ta Maşinan Bazabası Fas 55'te 60 mi atırabı?
0: Oldu.
2: 2018 İstitut Kamriyat'ta Maşinan Bazabası Fas 10-15 mi atırabı?
0: Oldu.
2: 2024 Dagan Sultanat'ta Sensalink'e Maşinan Bazabası Fas 105'ten 110 mi atırabı?
0: 105'ten Sensalink'e 105'ten 110 mi atırabı? Bu atırabı bulduk yani.
1: Kadırcan efendim, evet misiniz bulduk encim ama uçurun tipi çıktım. 150'den 200 bin kadar mı? Audi'ninki eyba anmakçı diyeyim. Kaçıncı yılın kilit edip aşına biz kayıtı evet ve tuksuz radyo anlap dursunuzu bulduk Kadırcan efendim.
0: Ma 2019'ninki ahranlık hallendirdim bir sıvaki 7 kişilik. Maşın neç bulgu bulganda bu dep depegen bozları vapadar.
1: Evet iyi değil.
0: 19'ninki 7 kişilik ahranlık hallendirken.
1: Bana bunu mu evet ve tuk?
0: Ma o ot getken körükten. Bayın bulak taraf karab manga yönüştü yollar avan ki de plauta uçur yollaptı.
1: Şimdi ben yolu da zırak bir sürkülüş ve kaya boğan ahval bakken top skelet bilen deydi cümle Muhammed Bek. Avaylap menla bek dikkat kımenla ma yolla ava temperatura örlek it vardı sek avaylap karab manga sile de uçur yollaptı. Hazır ma o ceda maşınları kan hazır çıkıvatkan ceda maşınları kan daktı o maşına. Almıştırattım da ma Asqarjan sorap dikensiz buldu bunu Tursunjan ustam qayvat qoyayli qada bir uşaqda bir tapasuna bir tüşənçi basun jumu
0: ma Ruynadan bir suvaka 2016-ninki jumu 2016-ninki Ruynadan bir suva deydi
1: hazır ma altın kümüş yolda Minhua kotisi şimal janub yolunışta tosluş bakan jumu şu uçurdum mu bir paydalanıp qagaysizlar dostlar andan men 2017-ninki XRV Zidon Khot, hazır baza bazı neç pul bu atkandı, 350 mındaydı, ben neç pullağa alsam bula, digen uçuruna, eyleyen evet, bu da?
0: 2018'ninki K3'ten bir sıvakı, bunu kaç pul seti alsam bulu dedi.

0: Bambaşka bir maşın ne?
1: Kaç gün buldur kelişimiz maytak kuşa taş oldu, men iştim buldu.
0: En az digendim bir gün burun.
1: Bomuz hep gün buldur, bir kelişsiniz bolu yürüdü cuma. Yet gün oldu da.
0: Şu günü verip şu günlük kelişime etsen oldu, senle bulmaydık ya.
1: Evet, bana ben digen günü en keçiksiniz, bomuz yet gün buldur kelişkeli buludu. He. Rusun Cansu'dan mı aldık, yaptım mı bulan bir bahala persiniz, andın.
0: Yolluğulu oldu ki, ma. Sel çakan çakan bomu sakma bomu de.
2: Şu mu oyu yapsam, Nisan silahı parça 35 gün altını buldu, normal bazaba.
1: Ha, makul. Makul. Makul buldu, rahmet. Anlavatkınınla minin optimobilin programısı. Programımız ne? Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarığı caylaşkan, Bərkət Aşlıq Mayzauti alayıda tələb qılgan. Ürüm şehri Şinxua Canobi yolu caylaşkan, Şahsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası mı alayıda tələb qılgan. Trik ve Trit tığlarını bazağı sağan, Trit Xalqara Sodi Çekli şirketi mi alayıda tələb qılgan.
0: Lexus'nın ki NX maşından bir suvakken, 2021'nin NX stepli yollapsız, hazır biz Tursuncan'a bir yollap vereyle. Hadi 2015'nin ki, 5. ayının ki, Bintiyen XRV, Havuqa ben. Hata kaldı mı mı şu? 920 bin mi? He?
1: He.
0: 92 bin değil mi şu? Açı. Ahırda ben artık bu ketkende kaptır da.
1: Hazır bir 3-4 maşın evet ve tuka cili yınxı emiyetlerden birini evet ve tokmuşun bağla pese deydi.
0: Lincoln Dalu 2019'un ki neç pul bu maşına doğruluk bir neç eğiz gep besi bol de. Hoşurcan, hoşurcan.
1: Bunu mu evet ve tuka?
0: Tursuncan de pesin.
1: Tursuncan ustamu.
0: Cili yınxı emiyetlerden birisi var ki. Anı 2015'un ki XRV'den birisi var ki.
1: Bunu mu evet?
0: 92 manı meyaptı cuma 920 manı da bir izle kapta 92 manı.
1: Asa bağlı aptı o alanı bir anlayı mı?
0: Haa, meyli. Ben 2017'nin ki XRV'den Zidonkut, hazır bazar bağısı neç pul buldu, 35 bin deydi o. Aşın bir depegen bulsa, onun ikin deydi. Makul hazır depesin, he? Heh, ben tarafını koyayım, he?
1: Haa, meyli.
0: Siz uçurlarını yolu kaçtıramsınız, siz karar akışlarını kaçtırmaksınız.
2: 2018'den keyifliyim, neç pul alsam buldu, 35 bin katrabıda, bazar bağısı 35 bin katrabıda.
0: Makul.
2: 2016'nki şimdi Rinalet'te 15 bin katrabıda.
0: Makul.
2: 2019'daki akranın kalemde 7 kişi yapsa maşından bazarlarsa kasa 115'in 120'in atırabı.
0: Makul dursun.
2: 2018'den keyifliyim, neşe kalsam oldu zaten 35 bin atırabı da.
0: He makul.
2: 35 bin atırabı
0: da. Makul dedik ki makul.
2: 2016'daki şimdi Rinalet'te 15 bin atırabı da. 2019'daki akranın kalemde 7 kişi yapsa maşından bazarlarsa kasa 115'in 120'in atırabı da.
0: He.
2: Güzellik modu 2018 oldu, eyban için neşe yılın kirli zaten 2019'da 20'in bakanlık düşündü.
0: Eyba'nın mı? Hı. Eykenmez.
1: 2000 kançından dedi?
0: 19'dan 2022 deydi o.
1: 2019'dan 2023 150 mandan 200 bin geçerdi daha bahasını tövermez. Ki kaldı cuma uçurcan hazırı. Kesinlikle bir yılda digen bunda ne
0: bu olsun? Eyba digen ne olacak? Xeyli kıymet maşını var.
1: Asıl bahasını bir kara bakayla.
0: O milyon, milyon
1: takayla maşını çıksa. Yanavat yoldan ihtipak görgüge yollap koş yolun işte. Yollar havan demek için cuma.
0: Şu.
1: Karagay bir.
0: Karapaka ya bu Eyba'nın o.
1: Vay. Bildi o Tursuncan Ustan bağlısı.
0: Bilişi o bildi o. Ben mişkip sel hayran kıvatma demek ki.
1: Hayran kanmana.
0: 560 mandın 1 milyon 760 man gıçı.
1: Ben hazır köklen bazak.
0: Ben gepin de batım. 560 mandın 1 milyon 760 man
1: gıçı. Haa atüven sebleminlikleri ne bular?
0: Mesela 1 milyonluk kılıp kapsa Eyba'nın ki.
1: Haa.
0: Şükür mü 20 yıllarından kep gitem daha.
1: Haa.
0: Kumay kaldım ki neymiş Tursuncan.
1: Çok umkata o kaldı edip ben. Ben hazır köklen bazağa kıra ağıl çıkan miyuchi pifası karsam cüyüze, holungu, labake. Kanda bu ketti deydi o? Nim kanda bu ketti o?
0: Ya şu toğra oylığı ne? Cüyüzü, cüyüzü digen
1: o. Kışta demek ki mi?
0: Oy
1: hazır o kış yaz demeydi o bu ketti o miyvelerini yer verimiz o. Yazdı mı kogun tavzlan yiyeleyimiz, üzümler geç yiyeleyimiz kışta. Hazır digen oyurmaylı yedigan bu ketti o. Öncürler çıkıp yaptık o.
0: Şu, Tursunca.
2: 2015'den ekstari 35 bin kaydı ayda ödüktü. Maşından bazarlarda taşı 30'un 35 bin kaydı atrafıda. Farkı zor taşı. 2018'den keyifliyim. Neşme kalsam bol zaten 35 bin kaydı atrafıda. Bazarlarda 35 bin kaydı buldu.
0: Makul. Ma, Lexus.
1: 2018'deki Biyadi Çin, Hundon, 80, Şuhan, Neçbullah Galadaydı cuma mı ya da bir? Kaktos'niki bahsi. Andın 2017'ninki pulu 35 bin daydı. 2017'nin nime?
0: Aa, hoşunsun maşın sevo.
1: He?
0: Hoşunsun maşın sevo.
1: XRV'ni mi?
0: XRV'ye. Aşı kanca, aşı ne evet.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikin he.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: He, onda olsa. Dağımlaştır elde Roşengül. 2016'ninki kol hot maşına backpackers neçipul bula. S35. Çoğanınki S35'ke. Mamaşının bir yolla pesiniz ben. Programımızı alaydı kolluğun talep kağırılan anlaştığa unutukamışsın. Bir davete ya. Hoten şehri Karkaşöle 55'in numarı gelişkan. Bereket açlıkmayı zavutu programımızın alaydı talep kağırılan. Hani programımızın ürümçü yeri Şenkva Cenab-ı Yılık gelişkan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoru ise alaydı talep kağırılan. Yine tırı ve tırt dağlarını bazağı sağan. Tırt halkıra soğudu çekti şirketi programımızda alaydı talep kılgan.
0: Менин радиорум бир чыгып чыкмай атты, ичим тытылдап кетип бар деп, мен телеп анда машинанын радиосу ашында болуп калдыма? Ошондо болуп калганды. Башкалардын кыл нормал умдан чыгып атты, болмаса мен теле бир көздүп баксаңыз болобу машинанын радиосу?
2: Неде мен теле?
0: Чыгып чыкмай ашында болуп калган.
2: Үрүмчүдө?
0: Үрүмчүдө эми?
2: Ой, онда болсо нормал го бу. Нормал жумо? Мау 18'дин бир машинасы бар экен мау.
0: Ага тийтей.
2: Я ди чин хундун. Neydi?
0: Bunu ben öğretiyorum. Evet.
3: Can S35 Kolkot tepti 15 min katrafında.
2: 15 min katrafında.
3: Şimdi 11'inki Bintiyan Fonsan tepti Macinan Bazarbağ Sopas 10'dan 15 min katrafında.
2: Evet.
3: Şimdi 13'inki Sivir tepti Macinan Bazarbağ Sopası 20'den 25 min katrafında.
2: Vakko.
3: Fonsan'ınki Nisan'ın Livina Macinan Bazarbağ Sopası Nesbuğa Asambula tepti 15 min katrafında.
2: İlan 15 min katrafında.
0: Kolum koşuna olan dikine yazırak.
2: Şu.
0: 2014'ninki 9-cı avlat Svik tonlikiba avtomatik olat neç pulla aksasak pulla deydi otursun canlıstan bunu mu evet koyduk cümü.
2: İş kılıp ağabey nemine hoşnağızdan maşınız tergiz ezan evan mancı mı? Bomuzda meyel dikilik dep me ezan bergen dep başı.
0: Koyduk bir kağı bir üretken ey dep tu dep bir üretken dep bunda ançımın çoşuna gep koyduk Allah bak ya.
2: Şu.
0: Kızık.
2: Azırak aç bazar bağısı bu içe ya onun azırak kımet deyip kalsanız deyip kılın ki herkese eza yap kalmak. Bomuzda yüzünden ezan setvetkinini bilip bay hoşuna da yok. Oy maşınlar falan ile edep yürüydü o dese. Bay şu ben bedi de ne çıplık verdiniz mi? Ezan bu kaldı mı o kandak dese. Tuyup durup oyla etçi. Ha şu hem de bu kolum hoşuna o kandaki ezan verdim.
0: Edep kalsın dedim.
2: Yani sizi kıkan bir yakşılık upkan mısın o bir kere pulu uzatkan dese.
0: Neres. Ma 3-4 yıl vakti bana taksi maşına kanç pulla etrafı sitü akıl buldu şu can.
2: He?
0: Ya ki maşınının vakti uçup taksi ayda icazet namı sitü
2: kandak maşına.
0: Taksi ayda taksi ticaret.
2: Onun bağısı bek çıkıdı karan bu 3-4 yıl mangan bu sen 4 yıllıkla vakti kaldı digen gap o. Çokun maç 8 yıldı bırak oldu.
0: Kaç pulla etrafı buldu?
2: Ne de?
0: Evet ticaret kinişkisi kaç pulla etrafı buldu aşın sitü tişini oylaş kalla dedi onun sitü etkili olam da ticaret.
2: Aşı bırak taksi ile koşup ötküz birdi aşı. Ötküz birdi. Yani şil tişi kokunca ötküz birdi bana. Aşın değil.
0: Onu
2: maşını ulan koş 300 net man bu atka hem de anın ki resmi tut net pul bu atı ki tan.
0: Azır kanda bu at. Özgürüş bu azırak çüştü o dayım ötken de.
2: O çüşüp çüşüp 300 net man koş kaldı mesela.
0: Azır 300 net man çüştü mü? 300 net man tıt oğra bir vakitlerde. Korlu şehri karılgun yesinden öyle ki bek tatlık idi cuma azır korlu şehrine ki taş tencinin üzümü bek tatlık geldi. Koyla balan şuna uçurulan yolla.
2: Taş tenne?
0: Ha taş tenne ki. Üzüm bek tatlık daydı o üzüm.
2: Taştan ne üzüm yaptı? O yer şekillik tazına taştak üzüm gibi mas geldi
0: kanı. Karayılgunun öyle ki tatlık mı?
2: Var karayılgunun öyle ki ne bek noce o tatlık. Okşumaydı o.
0: Karayılgunun çimşi öyle ki okşumaydı kendimiz ha.
2: Okşumaydı. Niyim kıkınınız gibi sizi öyle ki verdim kızık mısınız mı?
0: Şu bana baş kumuldun şunun dakımdan kişmişler çıkan tabi bir tanem beğenmedim. 2013 yılındaki Şenday Langdon işik barmak hot maşın backpackers neç bula bosu bula dedi İlhamcan. Manım evet evet tuşu mu? Dursun canım ustam kamera.
2: Makul. Esli benim burada ağzı kuşurlar var ki.
3: Bu konak diye şimdi de bebeğin ne yapıyor? Şunu ben de evden tutmuşum ben de değilim.
2: Kanlaşma.
3: Buraya ziyaret edince tekrar bir para. Başka işte yolda hoş yönü sıra var. Sosuluş yok.
2: Makul buldu.
0: 2018'ninki Kia Jipao. 110 mıngını mangan. Neç bullağı bula? Depma Bilal Tur taksiyeninki. Bunu mu evet koyduk çünkü Ürümçü'nün taksisinin seti almak çıktım. Çünkü kaç pulla etrafıda bula. 3-4 yıl vakti ba. Taksilani kaç pulla seti alayım ama taksiye deydiğen dostlar bir de bakan bulsa deydi. Hani taksiye dostlar sile inek bilisler bunu yakıcan. Bir depes anlayıp dike.
2: Tursunca.
3: Bu 18'den siler ripodatı mecnun bazarda topkasa 40 min etrafıda.
2: 40 min etrafıda.
3: Şuna 23'inki odosya dertte mecnun bazarda topkasa 155 min etrafıda.
2: 155

0: жана э кияжы фонду баалап болдуго кайтка Билал баалап болду жумо
1: канча пулга баа баалдап
0: болду мына
2: сына 20 сеңке одосе деп машинан базар баткан 160
0: мың атырат мына
2: 2018 жылдан силер жиподап тон машинан базар басып калса 40 мың атырат
0: 40 мың атырат болду экен сиздин жипо нечин жылдыкты окуйду экен деп не тоң нечин жылдыкты
1: экен 4 жылдыкмы 5 жылдыкты окуйду 4 жылдыкты кудайма ай окшош мындан көшүрөм биздин балдар
0: ишкылып
1: булап
0: мага 2019 бир машинасы бар экен 2019-ники KX түшкөн бужумбу KX3 э Кияныки экен Кияныки KX3ке 2019-ники ашы машинаны баалап алган болсо дейт анан эми мага бир аңлаш досумуздунки оролаш энергиялык автомобиль сатып алгандан кийин осураш акы осураш жаатта ушу майлык автомобильдарга якынараак болду деп кайсы кылдыки оролаш энергиялык автомобиль сиздинки азыр оролаш энергиялык автомобильдарныки маселен токтук автомобильдарга якынлашып кеткен оролаш энергиялык автомобильдар бар маселен майлык автомобильдарга якынлашып кеткен оролаш энергиялык автомобильдар бар дагы бу эмне дегениңиз десеңиз маселен оролаш энергиялык автомобильдарныки мындай карасаңыз чинхун дейди мага иник аралаш энергия техникасы колдонулган депчи бул эмне могу асастык майдараак май ток деп койду эмне ушу токтук машина майлык машинага якынлашып калганараак майлык мотор ушу азыркы майлык автомобильдарныки мотор коробка аракетлендиргүч күч системасы жаатта ушу азыркы майлык автомобильдардын техникасы асас кылынган анан кийин кошумча токтук мындайкы маселен эми бир кыл маселен и power дейбиз мотор пакат токул алып таминдейди аралаш энергия эмес зыңчың алат экен бул автомобильдар болсо кандай десеңиз сап токтук автомобильдарга якынлашып кеткен мында ба анда сырттын ток жетип ток каштайдыган аралаш энергиялык автомобильдар бар бул эм токта эм майда маңызды эм бүтүнлөй ток алатк таңшап коюп макул болоду бул ишкилисиники артыкчылыгын өзүгө мужассам деген дегендек мына үч төрт кыл арылды даңа бу шуңа бул асыраш жаатта баазы элдери токтук машиналарынын асырышыга кирип кеткендер бар эми баазы элдери майлык автомобильдарныки асырышына асас кылганлар бар дегендек шуңа буну чукум алды мындай асыраш кылса деп айтсак болмойт анан автомобиль иштеп чыгарган кархана окшомойду анын койдуган талап окшомойду иштеткен материал окшомойду техника окшомойду шунун асасен автомобиль иштетиш колдонмусуда бул автомобильдин асыраш усулдарын инык языклык манчы миң километр маңган чагда маз запчастьны манчы миң километр маңган чагда мааны деп инык языклык шуу убактыңыз жеткен чагда ушу сатып алган автомобилиңиздинки автомобиль иштетиш колдонмусуга бир карап эгиң
1: макул
0: сиздимдиме
1: аңлагучумуз чукум макул деди менде 2 жыл болгон таксиден бирси бар 350 000 сатыман дейди алкамжан бай такси алыман деген достумуз 2 жыл болгон такси экен бул 350 000 сатыман дейди мен бир ала кылышып бакай көрүшүп бакай десеңиз мен алкамжан телефон номерин абатса андан биз сизге абатып берейли 2023-ники фыңтиян лейлин ток май аралаш дипей 47 000 маңга нече пул болодугандо дейди жумо мушуну мы абатып койдук э
0: турсунжан устан бир баалап берсе 14-ники чижундун бирси бар экен 2014-ники нестан чижун 2000-лик
1: могу бияди чин хундуңду бааламадым а
0: кайта ойлоп койдум азыр мен
1: кайта э кайта бир
0: жолдо кайта бир баалап берсең кане бияди чин
1: мархаба эмне болупту машинам эмне болду демекчи экен мархабанын машинасы 2014-ники ниссан чижундун бирси бар экен да мушуну бир баалай деган иш экен да шундаймы мархаба
0: мен жолдоп койдум
1: жолдоп жаттыңызбы
0: жоботоп кеттиңиз деп эм сиз жолу мага халланда 2002 2019 4-нчү айда номер тактысы аскан 5 кишилик бир колдук машина 100 000 маңдай азыр базар баасы нече пул болот дейди 2019-ники 2002-лик халланда 5 кишилик бир колдук айдеген машина нече пул болот
2: 2018-дан бияди үчүн 80 000 алык дептим машинам базарга сатып калса 30 000 атырабы
0: 30 000 атырабыда
1: бияди үчүн 30 000 эман
2: 2014-ники 2022-дан машинам базарга сатып калса 30 000 атырабы
0: бум 30 000 ай
2: 2022-ники лейден токмай аралаш деп 47 000 километр маңган машина экен машинам базарга сатып калса 70 000 атырабы 67-70 000 атырабы
1: 60 000дан 70 000
2: 2019-дан кияк түшүп калса 45-50 000 атырабы такси жаңы жолго чыккан жаңы расмият кылган машиналар 380 000 атырабы соодаларды дейди алдыңкы жылы bir yerimiz olan taksiyle 385 kimi de o sütüverken. Şuna 18-10 kilerdi. Kodakta mecburen pazarda atıp kasa 40 bin kadar yaptı.
0: Cepsini bildi ki cimamış durusun ya.
2: Şuna 23'ün ki o da şey yaptı mecburen pazarda atıp kasa 150 kadar 160 kadar yaptı. Şuna 13'ü ki kendine namun yaptı 15 kadar 20 kadar yaptı.
1: Kündü aşımış kaynamdı kaynaydı kan durusun canısından bir 5 vakit. 2018'ninki cigerren 20 kilometr mangan E3, Audi E3 satım hemen şu maşını deydi ömür bağla baksın kanı ya. Evet koyduk şu mu Ali Can?
0: Tursun Cakan'dan bir kalıs toptu ki mübarek olsun de koyma yollarlı verdi.
1: Mozaylı koptu.
0: Boptu.
1: Mübarek olsun ha çırayla mozay. Mozay digem şuna umak nimdise.
0: Obdan baksanız 10 bin koyu okur ekeş.
1: Aşlar mı?
0: He.
1: Ay amdan bakamaydık yani o yıllık bir kalısınım digen iskelet teklik koyup duğu.
0: Şu. Opsnop'dan bekan siz. Opsnop'dan baksanız zaten mozay çoğun oldu. Opsnop'a bakmayın bu keç mozayın sılaplan bu. Kaplan fıçorunuz.
2: Taşıcı yaşıma döşenir yaşıma taksiyelime digin baba. Hazır taksiyelim ki Zeynep'ten daha 70 man olardı.
0: 70
2: man, 35 man. 3 man karta insanlar. Zorosun direkçe aşında etibatı buldu.
1: Yağısına
2: onda alın. Daha oranla.
1: Yağısına onda bulan bu sıfır 3-4 yıl kalanla digen. Kala azam bulam değil mi? He?
0: Şu. Hazır bak kala azalıp gitti o taksinin ki çok. Ya o resmi de ayrı amanın ki o maşına ayrı mı gep bu. O resmi de yine o maşının ki mesela Roşen'e karan ama taksinin ki maşının ki bırak vakti olsa onu bırak ve tutulam ama resmi de boğandı ki onun resmi etin ki yeni bir yan maşını Apple saldı ama da kış. Vay ben ay siz okumadınız bu gepte. Enver Efendi'nin of çöre.
2: Yaşı da yaşıma. Taksiyle iki hazır öğrenken ben bu şiddetin okumdan lak olcunun vakti kalan da taksiyle sayıya çekmek için götürüyorsun. Şunu olmalı bile şunun hocam üzerinden nemisi kendisinden ahir kayıtlarsın dedi. Evden kezimi hazır tekme evden kezimi. Buna bir inimiz bu. Resmiyetin lan bir cil vakti kalan resmiyetini 250 yılın kaptı sayıya çekmek.
0: Resmiyat ne iş güzel. Tursunca.
2: Şunu 18'in ki Audi E3 yaptı. Macina mazar basıp kalsa 60'ın 65 bin kadar adına.
0: Audi E3 ya?
2: Şunu 19'in ki Kallan'da 5 yaptı. Macina mazar basıp kalsa 85 bin kadar adına.
0: 85 bin kadar adına. Makul. Rahmet.
1: İli Hacan'ın avazı kuşurunu anladık mı?
0: Ya.
1: Avazı kuşurun bir anlap yakınla adaydı. Ben hiç çok olmuş taksiye doğruluk yakıldı.
0: Makul ya. He.
2: Ben Neltivantırlı Şia Huridi taksiyonun resmiyatları ile 365 bin aldım.
0: Yeni ki amaçını çoğun. Huridi.
1: Hesaplap kovasyon dedi ha. 2017'nin akran 9. evlat sivik tunglik bağı ve hiç bulağı satsam bulağı bu maşını dedi ablacan.
0: Ma 14'nin ki 2014'nin ki akran 2014 deyim ha siz hata dedi onları.
1: Kanda hata değil mi?
0: 14 demeyen siz?
1: 14 dedim bu.
0: Demedi ya? 14
1: deyip eve atıp durmağa.
0: Siz 14 deyip okumdunuz. Boştalıksınız burnunu değişip kalmayan cümle demem siz.
1: Ya kay bu sizden bir nesil değişimi koşak mıydı?
0: Andıma Donfong'un bir maşinesi var ki bu. Donfong, PK maşini ismin deyip yürün ha.
1: Ay andı maşinalı çoğunluyan bağımı koyup koymalı acımı.
0: He.
1: He.
0: Aşu sıkta ama maşının içindeki temperatürsü ama sırttan temperatürsün rağruz içip gidiyordu cuma.
1: Bazı
0: bir 60'lığı çıkıyordu ama işte akvallan bulduk yani. O andın ma sırtlağı çıkan vakti de balan maşında oturup da dep deri izlerini itip ben çavuşa kırıp çıkay dep. Anda otağızı koymanla man bir inek dep koyayla.
1: Aynak küzeyine koyup koymanla koyup. Aldık ama. Çıklar küzeyine iple kaldırdık şamal tuzuş aynak var o. Aşından kırgıl koyup koysla. O bu meydanda çakmak diyen de nesrenlerden koyup koymakla ayege. Muşulağa bek dikkat kılınla he?
0: Şu maaşlağa bek dikkat kılınla cuma. Alay dikkat kılıp. Olup mu mavo? Andan bir kısım mavalık eynek tek nesle bak yani. Botulkü mu mesela kork içimlikten botulkü soğusu mu? Nur anında ötke vakti da. Bazı da ma abdumabalık toyusu ot kettin ama da buraya ekvalla bu kaldı.
1: Nur yıkıvalı demez mi o?
0: Şu bunun mu alay dikkat kılınla gerek cuma.
1: Lişan Eylül'ün bahasını körpe alsanız öptük ya şuradan kadaydı.
0: Lişan'ınki Eylül.
1: 50-ыныкы баасын көрпөсүңүз, бек жакшы көрүп калдым деп.
0: Болду. Азыр бир көрпө эле, төмөндө азыраак эле аңлай эмес.
3: Yettinci ayının 31-ci gününden 8-ci ayının 4-ci günü geçer. 26-ci növbetlik Şincan Halkıra Avtomobil Sanayiti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgez Merkezi'de ötküzdü. Gərbi Şimal Rayını Organ Terapının bir derecelik Bayraktar Avtomobil Körgezmesi'de 60'dan artık danlık marka, 800'den artık avtomobil tipi nəx meydanı cəmb oludu.
4: Avtomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar veriş salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə seti bilişini oylasanız, Şincan Xalqara avtomobil körgəzmisi kilin.
0: Hoş, anlavatkın anla 107.4 Katnaz Sanat Radyosu'nun.
1: Benim Optimobil'in programısı.
0: Programımızda Xotan Şehri Qarqaşöylü Əlik Pəşinli Murgu Caylaşqan Bəriket Açlıqmay Zavutu'ya alayı tələb qığan.
1: Ürüm Şehri Şünxua Canobu Yolu'u Caylaşqan Şahsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası alayı da tələb qığan. Güzel qaçtışından qəşirik ki, vanzı qoğuşan.
0: Tırıq və tırt tığlarını bazağısağın tırt xəlqara soğudu çəkdi şirkti programımızda alayı da tələb qığan.
1: Şuna qığan, man Nurcan man ənsən tərəbdə çoğlanı sayıyad qapırmaq çıxdım. Yaxşıraq bir yələ bulsa təvsiyə qısanlanmamdı.
0: Əkbərin buldu o, Əkbər qanxınik.
1: Numurun əvət bir ilə man Nurcan uçurumuz xatırlı bab tükən qoyuş şunu bir əvət bəsənla.
0: Anlıq da bildi. Əvət bəsənlə.
1: Bir numurunu dönögün soru saxlaş. Don bəyan qudik ənəmdi.
0: Hə.
1: Don bəyan qudik sayıyad onun işçi qırdığan işkən Nurcan.
0: Telefon qılıb sorab, qandaq mağımız, qandaq
1: qışlar var. Onda bir telefon qılıb, ananın ikin dəydi cümə. Məsələn, aş don bəyan qonu oynab, sayət qılıb, tüggəndən kin aşağı kırıb, əm də tamaqlarını yap qayıt kəsənlər
0: budur. Yaxsız ol, tək yaxşı dedi, yaxsız ol.
1: Don bəyan qonu kırışdan ilgirdim, burundun əm də aşağı bir adam, bir qoy, çoğlağa yaxsız qo deyəmə. Vallahanı on qoy mu aşındaq. Azraq o don bəyan qonu üzün iki nimisi var cümə?
0: Aşağı tapşırıb,
1: Sayat mənzil oranı olgan deyken, ayay kırışınki azraq belti var. Lekin biz deyken sayat oranıqa hem de uyay gönda planmaydı.
0: A kırış beltin tölep kürdü.
1: Ya Nurgulla kanda çüşün kaptı desiniz. A şu sayat oranı izi getireyimiz bu ne?
0: Ekber aldığa oksaydı böyle kaptı mı? Ya ekber amaydı o ne?
1: Böyle kaptı o.
0: O ayrı mı?
1: Ekber efendim amaydı. Amaydı. Doğun bayan goğuz siz. Ula bu muğan takıdı dedim aşağıya kırsınız maşındak.
0: O Ekber tapancısı bile göğsünün pulunu aldı. He. Kağıtla.
1: Aşındak kendi cümle duracağın kanı özünüz karap yakın ahvalga
0: he. Yaksız barınağa yala okuyup az anlaşılığa da pesin hem sen. Yala ege verip oturup yılanlığa da.
1: Mesela Tiyan Şen daha aşağı goğu çıksan lan iyi ege mi?
0: Pul tapşırmıyız. Pul tapşırıp çıkılan gibi sayıda oran emez mi?
2: Bu çocuğun aşkına 39'dan 5 kalenderinin ki Sabamda tutumluluk olası ve tüpersen zor çıkıyor.
0: 2019'dan. Baksan. Halenda. Halenda'nın satamsız bağlatkan anlıkçımız satsanız telefon numaranızı kaldırıp koyun. Anlıkçımız aldı ki.
2: 2019'dan akranın tokunu yalan direkt yaptım. Bacımdan pazarlar satmakta.
0: He.
2: 32 atrabıda.
0: 32
2: atrabıda. 2018'deki Audi E3 yaptım. Bacımdan pazarlar satmakta. 60'dan 62 atrabıda.
0: Makul.
2: 2019'daki Halenda 5 yaptım. Bacımdan pazarlar satmakta. 85'inki atrabıda.
0: 85 mi atrabıda oldu?
2: 2018'den ziyade için 80 şunhanlık yaptım. Bacımdan pazarlar satmakta. 32 atrabıda.
0: Makul.
2: Şimdi 14'teki işçiler çizim yaptım. Bacımdan pazarlar satmakta. 32 atrabıda.
0: Makul buldu, rahmet.
1: Makul, makul. Rahmet cümle.
0: Şükür mün 25 nam veylanda dedi o. Şükür mün 25 nam veylanda. Kancı kasan buldu dedi.
1: Nişanlı bahasını ne kıl...
0: Yemi dedi ki.
1: Siz kürpem ne olsun?
0: He ma.
1: He.
0: Şükür mün 25 nam veylanda neç bulu kasan buldu dedi. Nişanlı ki kaysını dedi
1: o. Eylü dedi. Eylü dedi. Nişanlı ki Eylü'nün bahası bir karap baksanla. Ben yakış görüp kaldım dedi. Hem de Nişanlı ki Avtomobillerini yaxşı görə qatqanlar bək çıxkən. Ana.
0: İba Elio. Eləməsə ey ha. Atoxtıq.
1: El 6 Elio deyib iki xil kən
0: ha. Hə, ma bununki bahası qıran 249800-dən 269800-ə keçə. Bu 249800-dən 269800-ə keçə. Məşu bu hada ayırısı oldu ekan, cəmi.
1: Xotan şəhəri Baxçı bazarı yotqan xarabısı sayat nuqsuqç bu ağırlıq intay ravan deydi. Şin-şindən uçurayım ha.
0: Oldu
1: ha. Bayan bulaqdan bevasını naradqı veriş üçün oldun tızımı tamduq ya ki bevasını
0: bazarı. Tızımı tıpansız.
1: Bayan bulaqdan.
0: He. Navadəmdə ayılınıp mağam etsiniz. Mavo, navada ses. Азыр Байынбулак кеп болуп, тизими тудган үлгүрөмөй кеп калсаңыз, кандай маңызсыз деген жагда Байынбулактан ау өт кеткен көрүккө маңдаган жол бар го, Байынбулакныңки 60 км келемди, нече км келди. Ашу да Байынбулакты бойлоп маңдаган өт кеткен көрүк берип, уядан сол тарапка келип, Дөлөт жолу 218-нче линиясы аркылуу нараткы маңсыңыз ма болду, ма орман менен маңдаган жол. Күнэс орман менен маңдаган жолчу. Буя менен маңсыңыз, сен тизимлатмаймаңсыз экен, Байынбулактын удул 217-нче линия буйса, буйча маңыма десеңиз, унун да болмайды.
1: Ма, мерхаба. Мерхаба дейди. 30 000 сиңген дедим ние, пайдап турай болды мен.
0: Айдаңа болды ашу.
1: Болды, сатмадым деп машинасын. 2014-ники Nissan чүрүн 2.0 не, а? 30 000 койго.
0: Баасы аштакып кетти азыр маа 2-нче
1: колоптума бул базар баасы. Уну сүйтүп азыр айдап аткан машинаңызда кашында бир пакыз машина ашу баагы тахы. Анда болду, ай болдула, айдап эмемиз.
0: Şu.
1: Maşınağa kayıs kıldı ki aynak çaplığını çaplısı ölçemlik buldu. Her yıllık tekşürüşte aynak çaplığını doluk ele edip kaydı çaplayımız mı? Mış aynak çaplığı doğruluk bir tepsiyle uçur alınsak buldu. Maşına 10 yıl başkan maşınıydı deyip ablam için uçur.
0: Bu sizce ölçemlik uğurluğa verip çapıltın onu. Kovup kar içini köyü olmaydı. Körüş dair size tesir yetkizdiği aletti ki bir kısım çaplakla var. Bu kıl çaplakını çaplısınız. Yıllık tekşürüşünü ötmeydi soyuğuz itti de bunu. Soyu et deyip. Maşınağa kış karan. Şuna?
1: Hmm.
0: He, açtık. Ölçemlik uğruğunu verip, ölçemlik enek çaplaklarını çaplısınız buldu.
1: Nurcan Az Hayat Nuri'nin telefon numarını yollayıp verin Allah'a hem de. Ali ki açtığına hak dolayıp kırsız, özünüz haksız da varsınız.
2: Şuna 25'ten ki Veylan'ın adapta çok maylı kopkasa, biriz 40'tan 45 milyon atrafı. Maylı kopkasa, biriz 15'ten biriz 20 milyon atrafı.
0: He, makul.
1: Ay, Hayat Nuri'nin uğruğunun numarını bildiğe Allah'a bir evet pekken bu sağlığa bu pek.
0: 19'nın Veylan'daydı o Bek'ninki Veylan. Şimdi ben 19'nın Bek Veylan. Kaç bal dedi. Şimdi ben 19'nın Bek Veylan.
1: Şu Nur Ustam mı biletken? Nur Ustam. Abdullah Hüten. Hemimiz hatırlı yaptı ki. Evet ve sen yaptı ki Nurcan'a evet koyaylı.
0: Şimdi ben 20. yılınki Ford Mondeo.
1: Kinişki hep bakmayan adam bir vasıtı. Aha şimdi kinişki iltimas kılanmaydı cümle Şahi Abdullah kılanmaydı. Aşk pırağını bir yuvası da kullanmaydı, değil mi?
0: Siz çok aram, 5 pırağı iltimas kılın aldı bilen. 5 pırağı iltimas kılıp, ben de 3 yıl toşkandı ki, anda aşk pırağı iltimas kılsınız buldu, değil mi?
1: Aslı ben sizin bilettiniz o.
0: A, telefon numarını ya. Nezer efendim uçurunuz.
2: Geçen gün kanal almak gösterdiniz mi?
0: Yakşı.
1: Yakşı mı?
2: Kulağının aldı. Toplak toşlar, lekin sen mi makine kılıkı?
0: Muğa niye uyuyak toktuğun? O bir maşına. Makul makul buldu. Rahmet.
1: 2014 yıl 12. ayının şende London, Akran, Kolkut. Muşu maşını. Boşenden 2000 yuan tölem ağan ahval bağı. Kaç bulan satsam bula deydi Eysa Can'a.
0: Bunu bir yola pereyle.
1: Evet koyduk çünkü. Kaysa andın... Eptin tizimitimiz naratkı bir iş için. Sılır şitinde Eptin tizimlasınız.
0: Sılır şitinde tizimlasınız mı oldu? Anda Mayta Kuşataş yolundaki Dukul Gunlu dep basınız bir Gonjong Hava. Aşağıdan tizimitmasınız mı oldu? Dikin kem digende bir gün burun. En az digende bir gün burun tizimitip mi yaşanız gerek?
1: Doğru doğru. Şimdi aşılaba hem de cümle.
0: Dursunca.
2: Şimdi hatta kızım bek milan olmazsa 25'te 30 bin kadar abi.
0: 25'ten 30
2: mu? 20'den Mondeo 45'ten 50 minkü atırabıza.
0: 45'ten 50 kişi. Mondeo.
1: Maşinden 2 ay burun yıllık tekşür çıksak bulamdı deyip ablamı çağırdım.
0: Buldu?
1: Buldu.
0: Buldu.
1: 2 ay buldur adet taşında.
0: Şu ayını öz çıkagan aldım 2 ay içi de deyimiz emez mi? Şu 3 ay vakit verilgen. 3 ay.
1: Ey ben gülcüdü taksiyle kanç bul bu atkandı deyip de sorup deyim de ben Nicat Can mı ki Nicat Can?
0: Gülcüdük anlı uçlar depesin cuma
1: ona. Gülcüdük anlı uçlar
2: depesin. Şu hatırlıyım ki şimdi Lama Kolkata'da 15 bin kötü 18 bin kötü rağmen.
1: Makul makul buldu. Şu kimin o yerde ne?
0: He.
1: Audi 4 il. Kaç pulla etrafı da buladıydı he? 30 milyon etrafı da tokluk maşını alaydı gen. Tokma arılaş bulsun buludu. Ayalım yiyin pravağın. Kandıgarak maşını kile dep ma sorup tike tursun can ustam gayet koyduk ma numarını ya. Ama uçur ne?
0: Tanışının ki ma o köyde maşınız karan. Tanışının ki D9 DM diye maşınız ki anlaşmaz. Bununki hazır itibarı yokken bahası 309.800'den 459.800'e geçecek.

0: qoşulğan. Xeyka içimligini içsəniz 6 saatgacha ruhingiz urğub turadı. Xeyka içimligi, içimligi.
1: Qadirlik radio anglovchilar, anglavatqaninglar 107.4 qatnas san'at radiosining
2: Mening avtomobilim programmasi.
1: Programmamizda Xotan shahri Qorqochuli 55-inchi murg'ijalashgan Barakat ochliq may zavodi alohida talab qilgan.
2: Programmamiz yana Urumchi shahri mushu Xinhua janubi yig'ijalashgan, ha? Shaxsat ig'iz bo'shqan bulatoriyasi. Ha, alohida talab qilgan.
1: Programmamiz yana Trig va Trit tig'larini bozorga salgan Trit xalqaro savdo chekish shirkati alohida talab qilgan. Ana programmamizda nomi quloqdan quloqqa yetgan.
2: Ha, pulimizni tejaydigan Aysal Abdul
1: Molligirin Abdullar bo'lmoq, ha? Tavsiye vasılaga.
2: Kuşadın naratka tızımlatmayı bir vasıta bağlı buldu diyen tığınız koşurca.
1: Ya başta bizim başta diyen.
2: Maytağda narat yönelişçeki mangalla aldın tızım tıkmağıdı diyen tığla. Siz şunda diyen tığınız koşurca.
1: Diyen ya beş yılda. Kendin anda bu özgeldi bu. Yani da işte başlangıç vakti işte diyen ha. Şu,
2: şuna diyen.
1: Çorma diyen mi şu kızla çıkıcı var.
2: Aslında sen bu şu şimali bölükü.
1: Narat, çorma, onun ikin ma balgın.
2: Maytağ kuşatı şunun şimali bölükü.
1: Diyen. Kendin anda ma bayım bulak ulan. Bayım bulaktın. Narat açalı var, kızıl açıcı var.
2: Bayın bulaktın, narat.
1: Kızıl açıcı.
2: Aşağı geçim tizim.
1: Uyaya geçim tizim tutan bu.
2: Demek uyadım azıra kuruluş badingin gibi.
1: Muşta.
2: Onda hasa muşu namı kulaktan kulak yetken pulunuz neticeyi deken Mollegir'in Abdullar'ın da bir tavsiye bakken deyse sap toklu kaplı mobillerinin bataryasına işletiş ömrü adet kaç yıl buludu. Ömrü işletiş ömrü 8 yıldan 15 yıl geç buldu kendi mi? Hem de bu mu şu bataryanın tipi ve işletiş adetine bağlıken mesela 3 elmetlik litilik batarya normal işletken de adeti 8 yıldan 13 yıl için mukum işletkil buldukken. Şu çağda hem de sığımı acizap 80% etrafı çüşüp kaldıkken. Tömür fosfat litilik batarya tekim çıdamlık işletiş ömür uzun, umumüzikalı 10 yıldan 15 yıl için yetirdikken. Nurgun hem de aile optimobilleri optimobilini bırakılık için bataryanın almıştırmışsın buludu. Devlet ölçüm boyunca bataryalar 8 yıl ya ki 120 km'lik süpet kapaltıdan bahraman buludu. Bu mezgilde sığımı acizlap 80%'ten tüveyin çüşüp kalsa remote kılış ya ki almıştırıştan bahraman buludu. Kündelik durmuşta zor tuğuk koyup veriş, daim test tokaçlaş, uzak müddet aptap kaklap koyuş, tuğuk yok ahvalası da uzun vakit tok tutup koyuştan saklansıla batarya optimobilini köpgeli hemra kılıp işletkili buludu deydim.
1: Yoqursa ham nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Mollegirin Abdulden sizlarga tavsiya.
2: Shundoq.
1: Qadrli radio tinglovchilar, programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Roshangul Bastov bilan
2: O'shirjon Xizr.
1: Navbatchi muharrir Murat Qopir.
2: Xayr xosh do'stlar.
1: Xayr xosh.

0: әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнәт Радиосының Yollarınızda biz Hamra programımız. Bu programını Fokus Sılıklaşmayları'nın baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Orni Alayı'da talep kılgan.
1: Akı avtomobilimini asırtay digen.
0: Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Orni bara. Bahası muvaffak Mülazimet Etraflıq Fokus Sılıklaşmayları Xalıq Soğutsu Katlaştırılgan.
1: Aşındak yakışı bası hazırlı baray.
0: Caylad'ın vakaletçi akırdı. Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıqını oylaydıgan, hem köpçülüknün uzun umuyen kolluğalıqı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit Ullur üzülmeydikken ha?
2: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit Ullur'un pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bilen işler çıkarılgan.
0: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit Ullur'u yedisek bolduken de.
2: Elbet şunda, kanca maktısam maktığım kilidu.
3: Yollarımızda bizemrap.

0: ne kadar bilirsiniz?
1: Olmaz bir yüz yetti, yollarımız ravan.
2: Yollarımızda biz hemra programımız. Biz hemra programımız.
3: Qadirli radio olmuşlar, şükürler hayırlı olsun. Şinjan radio televiziyasi 107.4 qatnaş sanat radiosining tushlik yo'llarimizda biz Zamra programımızda boshlab ketdik. Yoqtirib anglaysizlar, Adil janoblarga biz sizlarga o'tib salom.
4: Qandas aytir dedim, sizlarga salom.
2: Yo'llarimizda biz Zamra programımız. Biz Zamra programımız.

0: Adın Tursuncan Efendim. Tursuncan Efendim. Olacağı bugün taksi.
1: Vay Adıcan tağlamışın da gitti orada. Siyah tağlamı. Şehirden taksi salkılayını yiyen bir yana. Yiyem o şiş gitti. En yakın üye yakışık yer salkılayın.
0: Doğru doğru.
2: Çıkma yedi ha da zor.
0: Taz aram eyle be.
2: He, ma sualı cevap verin Adılca. 3 kişilik keyni sandıklık maşınıga 5-6 yaşlık ballarını elip mağazak bulamdı. Balanı koyup koyuş imkaniyeti yok. Bir hatarlık tasmasını tatip mokum oltırgızsak mı sualı cevap verseniz. Üç, nece? 3 kişilik keyni sandıklık maşına. Resim tatip evet peki hakan abi. Moto mu? 3 yaşlık maşını mı? Bilemeye kaldım. Nece kişilik? Şimdi çocuğunda nece kişilik de ba? Aşını bir şinkercinin tatip evettin ya ki. Ya mat rüsümü tatip evettin ulan da. Yol havri yeni hoç özende yöcünge ekeldim yolla arafandaydı hazır tele.
0: Şimal dostluk yolları, bayın kolun yolları, sifendaşı yolları şunda arafandaydı ha. Abdülkerim hakkımız rahmet. Yana uçurladın Abdülz efendim.
1: Ay salam bir rüsü tutuyorsun kaşık kadar
0: seriyatı.
1: Ma mükerden çıkıp önce korak maga yerine işte köyüsü çıkıplam yandaş yolda. Bir videosuzu kattı, onu da yüktü. Bize mangan ekkenden yolman yandaş yolda oturduk ki köket yoluna soğur etti, karakmanın özünü buldu.
2: Buldu, rahmet.
0: Yine uçurladım avu, ne minin? Yen kutçazandın yöcengey terapke şuna rabandaydı, ha? Buldu rahmet. Erkem nimdeydi, erkem bir meselelerine inkas kıptım değil mi?
2: Şu bayağı kutçaz.
0: Yine doğulgan günahsını koyup bırakla, a kızcağa bile anlayılı edip. Bu da sel durup uğralaştırayla hazır yolu çürürler anlayılı dostlar. Kaşkay Kovunişer Naya işçidin bulak su yesigitçe yolla şunda rava, nava ısık dostlar ısık ütkam su dikkat kalaylı deydi o.
2: Bayın bulak salkın deydi lauta efendim bana.
0: Viliyarına uçuray.
2: Yaşım ses.
0: Vilyar kayıt evetine uçurunuz fakat uçuk ağlan bir değil Leyla oğlun kaldı mı ha? Şuna kılıp tünü günkü talaşta çıkanda oldu ya azlı boğan azlı kağın tipi uşalı oğulaydı. Sıpın yolları ravan daydı bay raziye kağını üzanla cevap deyip anladınızla ha? Mutallip. Mutallip.
1: Adılcan, Kuzey'de yaşımlar.
2: Yaşım siz.
1: Serinci çırak kuruşu. Son için yeni çıkıp çırak çeydik yolla. Asal çeydik o.
0: Baldur, rahmet.
2: Yinçay yolu ravan, Sfenda şu 66. otur mektep etrafı tosluş yok deydi.
0: Baldur, rahmet. Abdülmedeni deydi, yöcünge yolları şunda ravan deydi Abdülmedeni. Manım aralı bir şey daha. Çınık çıp baskaş anlamadım deydi. Ahmet Niyaz. Uy, beti yana git kaldı o. Ahmet Niyaz Karkaş'ın uçurun anlayla.
3: Adılcan, kumcu sayıda başlandı, başlandı. Ben bir yaptık anlamadım, ben cim o.
0: Başlandı.
2: Buldu, Ahmet.
0: Muradıl bir inkas isteysiz o. Çonhundun kısa, kim o sende? Asasen emmisi çoğun yük aptomobilleri bulup kalsa normal tesir etdik ya demek ki mi? Muradıl? Sıla inkas kısanlar buldu, kursantla mektepke aşu iltimas kısanlar buldu.
2: Yinçay yolu ravan deydi o, Sfenda şu 66. otur mektepli, şin yiyilu trepli ha?
0: Kaplan.
1: Abi zaman ne yapalım o yüzden ne yapalım canlar zor geçerler o.
0: Buldu rahmet. Aşı tarafını kitemeyiz. Yinçay yolları şunda ravan. Sfenda şu 66. otur mektep tarafla da yolla ravan tutuluş yok dedi. Rahmet.
2: Hazır mı? Cicanga olsun. Yine Divopo konu aeroportu. Kegende maşıla bırak gibi ki dostlar. Şu sancı tarap kumangan. Ta Divopo görük. Şu Divopo görük kumangan da.
0: Ablaz efendim.
1: Yaşım şaşırtı dostlar. Yeni bir eskiye çıktılar. Masın sırrı ayakır koyu olduk valla, ben de kalktı onun acım o. Birisi asan otaldı, yani bir sak siyerlikte su çükülge yani çükü kızcım o. Meyli kurum bu son, meyli asılı bu son üstelik ki. Su tekrar yerini çükü kızı.
2: Buldu. Hazır.

0: Халық майданы тараптык жол деген Жуңсай жолу тарапты машылар бараш көп кежим алышлар.
1: Болду, рахмат. Кандай? Иттифак жолу Раван сен идаранын алды аралы Раван деген ушуну тапшырып алдык.
0: Кызыл так жолу кош линияда Раван экен достор. Кызыл так жолу тарап кош линияда Раван.
1: Бир автомобиль көргөзмөсү тогурлук досторго тавсия кылган бир мезмун бат, э? Алайлы.
2: Yettinci ayının 31. gününden 8. ayının 4. günü geçe 26. növbetlik Şincan Halkara Otomobil Sanayiti Körgezmesi Şincan Halkara Yığın Körgez Merkezi'de ötküzdü. Gərbi Şimal Rayini Organ Terapinin Bidarizlik Bayraktar Otomobil Körgezmesi'de 60'dan artıq danlıq marka, 800'dan artıq otomobil tipi nəx meydanı cəmbi oludu.
3: Otomobil seti alganda hükümetten məxsus yardan puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik otomobillar qartılgan itibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 katnaş radiosu ve 107.4 katnaş sanat radiosunun programları katnaşsanız, otomobil körgezmesinin biletine haksız erişiş fırsatı var. Yaxşı otomobillerini tövən bahadi seti verişini oylusanız, Şincan Xalqara otomobil körgezmesi kilin.
2: Allah batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Beybasta Anlıkalı Batkan Yollarınızdı Biz Emrah Programımızı Yollarınızdı Biz Emrah Programımızı Yollarınızda Biz Emrah Programımızı Biz Emrah Programımızı

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қадырлы достар, программымызды аңлышады. Аңлап атқыныңла Шинжаң радио телевизиясынан
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының
1: Yollarınızda biz Zemra programımızda anlaşıldı.
2: Şimdi bu programını Ahmervayet un yağ gürüş açık sularını bazağı sağan Ahmervayet zavutu alayda talep kıldı.
1: Programımızda şildot kalla maktab bir birisi tabi siyaklaş vatka. Yakşı Abdol Foku Abdoli alayda talep kılgın.
2: Foka. Anlıkçı dostlarımız mı kollab kuvvetli atıdı. Toyin shopping havalı dedik dostlarımız. Lagim köptün köp rahmet. Kanih dağımlı kızgılıkla anlaşanlarını karşılığımız sen tekrar kıldık.
1: Ruhu şimali yolları var neydi ha?
2: Oldu, Necdet Khan'dan uçurayım.
3: Benim işte o suden tördüğünde çiftli olmasın, sen git basak bir çiftli maşına çağırıyor kıldı dedi de ya dedim ben yolu tutaysam o kiliyi ver o maşında 78-80 kendim ben at kılsam yan bir çiftli maşını kısılık çırı baktı burla bağlasam tükürür bana hep ikinci yolu ben şimdi.
2: Da video tatu aldınız mı Necdet Khan? Eğer tatuğa video boz inkas kısınız buldu tamamen.
1: Aslında hem de yakışık yollarınızda indi. Bir kıl azarı yap kapsız değil Necdet de. Bıttı. İşinim olmaydı. Kendi kısak falan bıttı.
2: Nur. Oy. Avazınız çıkmadı ha. Yakışık yollarınızda bir yasakçılar obdan tutunlar mı? Alardın aksuğu bardağın yukarı sürek taşı yolunun çıkış iğizi ne de deyip begen bulsanlar. Bu yıl kayadın başlayıp kayada ayaklaşıdı. Dana Adılcan. Onlardan aksuğu bardağın yeni mağı yukarı süratik taşı yoldaydı. Biz ne bir...
1: Özür dilerim ya.
2: Karapakayla. Yibonu uçuray.
4: Adılcan, Kulca, Kanda, Yakşıma.
1: Yakşıma, selamet mi?
4: Beyzin yolu. Maşınlar bir kadar köp. Ama tutap kalış yok. Maşınlar normal yürüyüşlerdir.
2: Buldu. Aydıççı fangdışı adabısım koygan dostumuz ha?
5: Ana tabi adilce makas kavlar işin doktorunda tijan falan da var bana bunun 25 konuştuğum yerde işte öteki tipal kalsam bu işin 20'de 10'da 19'da sonra kusayla turda kaygazı yollamışam bulandı ya
2: Aşın Şanyan kıldığı vakti de yollusunuz buldu. Lakin ongıcı mavu tijanın vakti ütep gitti demez mi? Şu cahiyenin kaydeden tijan kısınız buldu. Ne şu vakitte?
1: Aksu Aral Alar yolu. Yine devlet yolu 3030. yılı niyesi. Ama şu aynı 7. ayın 1. günü bugün ha yine. İçilirdik ya. Umumu uzunluğu. Yani 15 gün yaksız geçme dostlar. Hmm. 7. ayın 1. günü bugün kayıtım oldu diken haksız sınav tarihi kısta bana dikenmez hani kendim bu yol böyle ki doktorla ben tepsili uçurunu hazır edip bire ya
2: mavu kayıs günü balam top oynap şunu bilen kolunun piyi çöçüp getip durdu top oynayacak yanda şunu bilen şu Nur Mehmet doktorunun kışığı apağan тыңып койды, әксіз пұл амапты, мен рахметімді бүлдіріп алған болсам, менің таксирім бір шыққан болсын, мен бір ашу апырып қойған болсам, мәнзілге бір әксіз мұлазымет қылып алған болсам, рахметімді етіп алған болсам, аш докторының ішілер оңыштық болсын, тен саламет болсын, шында сөйініп қалды. Пұл амығыныға әмәз, бір қыл адемелік ноқтыдың қанда көңілімдікін іш бағдалап берішін білмей ватты, мен іш қылып бәк сөйініп қалдым, бәк хош болып кеттім. Мүші рахметімді бүлдіріп қойған болсаңла, мәмі бір қызметіні қыбаған болсаңла,

0: Hoş geldiniz dostlar programımızda almışa da dağılabatın Allah.
1: Yollarınızda biz Hemra programımızı.
0: Bu programını Ahmer Vahit, un, yağ, may, gürüş, açık sularını işlep çıkarıp uzağa sağan. Ahmer Vahit yezgilik şirketi alayı talep kılan.
1: Şelti pakalla mahtaydıgan dost buradarlar bir-birine tavsiye kılıdıgan. Esil Abdul, Fokı, Abdulleri alayı talep kılgan.
0: Bu programımızın yine dostlarımın ayeti yaktırıp anlatıkan Kattaşkı dağır sualanla olsa soru kaçmayanlar dostlar.
1: Şunda akını. Kegen uçurladın yet güzeli Abdullah Kutay.
2: Sürüyün yetip için yolu süre köpür dostlar. Andalaklarda adıcan acı kuşa şaya şınha ile manmay. Acı yukuşat yolu menüp de alay uçuştu kutayını da kestek bulundukan da.
0: Bulu dike karanla. Bulu dike ma hazır ben ma tekşürüp çıktım. Sen bunda deydi karanla bu yolu bilen çukun bu yolu bilen mangle menip görüp akıldı sanla mesela Hotenge Ürümçi bilen Hotenge beriş cereyanı ve Hotenden Ürümçi kiliş cereyanda mı şu Agunglu deydi kemiz kıskatıp yine Aksu alar yukarı sürekli taşıyla. Bu liniyede mangle deydi sanla şu azırak başka ne çok ne yak manga yoldan azırak artık menip kaldı kendisine. Bulu da deydi o. Maksan bulu da lekin bek mi tavsiye yapıp gitmeyimiz azırak rolu dedi, doğru rolu dedi, azırak ayınlayıp gitse, beygunluyu çıkmanızı dedi. Kandaki adamla, sıla o yolda çıkmayın bakkan, mesela Hotan'dan Ürümçü ile Arlık'taki yolda. Bu yol kandamandı kendimiz diken de hazır mı o? Tüy tüven, tüy kaydalı uşanını bizge çıkırıp durdu. Hotende Ürümçü mesela Hotenden çıkıp yolu çıkıp devlet yolu 315. liniyası Kaşka arkalık Aksu devlet yolu 30. liniyası geçip Leyungan qorqası yuqur sürat taş yolu bilen Ürümçü kesen ait en tez en kısa liniya dep bizge tavsiye qığını. Emde Abayqı yolunu dep bire ya mana Hotenden devlet yolu 315. yolu kirep Godavsa yolu Aksu'ya geldikemiz Aksu'dan enenkeyinden canlı qılıp bugün açılan yeni devlet yolu 3030 liniyası AA Gavsu'nu Aksu Aral yukarı süre taş yolu kirip mağı dikenimiz menip enekeyinden devlet yolu 30 liniyası Leyungan qorqası yukarı süre yolu tutuşup ürüm çekildikenimiz. Deki bu liniye abay men mavu devlet yolu 30 liniyası Aksu'dan bivastı goda sanşı liniye düşken karaganda ma bugün açılan yol ile mağsağın hazırak uzun ki. Hani kendi hesapla be dedim ben hazır. Kançılık uzun da. Hesapla be desem. Eslideki liniye. Hotenden Aksu uçup Aksu'dan Ürümçü'ye Leyunga devlet yolu 30. liniyesi. Hani kendin bir şey düşüp. Turpan Hotenden yukarı süretik taş yolu arkalık kesenler. Mesela ma, konu yolu ile devlet yolu 3012. liniye. Ürümçü kesenler cami 1561 kilometr yol yürüdü kesle, konu yol. Hem de hazır ki bugün açılığa yolunu çukun bana medep kalsanla AA Gavsu ulan 1821 kilometr çıkırdı ki Ürümçü'ye. Demek 260 kilometr artık mağazıyla değildi. Doğru arabayı lüyoş günlüğü. Maşine gitsen şu 2-2 saatten 3 saat kişi artık aydıysa değildi. Şuna Hotendeki dostlarımızla bizki ben tavsiye kıldığımız bizden tavsiye kıldığımız. Aşk konu yolundan mansal tezrak bulduk ya. 260 kilometre perklendik ya.
1: 2 saat etrafı diyor lan.
0: Cuma.
1: Çünkü bu da dostlarım işte ondan paydalanla. Cefan Beyludun Semen yolu kayırılan liniyede maşallah be köpken ediyor. Ayfulana uçuruyor. Sayıyla canıp şimal tibi daşı körüktün ütüp yandaş yolu da bir ve kaybobdu sürkülü şu sebepten tosuluşpa muşu yoldan ütüp kesek ravan digen uçur ne şireli evetip du köp rahmet yasın ümülük
3: evet ve abirse sinopoje diyel sonra evetim başlanma kayını getir kangustan bir son bir dakika bir dolgu.
1: Fakat ölçemi yetmepti, işgılıp aram mandım mı burakta, deydi.

0: Washington kelib kelaman.
1: Yana bir uchur.
0: Shunda ko'rishni ustas siz o'tirgan taraf mavqeingiz Washington.
2: Bo'ldi, rahmat.
1: Adiljon, men naq siz degan banshirni etibotaman dedi.
2: Mana
1: lazzat chizilarmila, bisanlay o'n bo'ldi qarasa. Mehmetali.
0: Siz ziyaretler yol kavret, Beşiktaş yolu koşuyor ya draba.
2: Buldu rahmet.
0: Siz ziyaretler yol kavret, Tayyar Şimal yolu koşuyor ya draba.
1: Yine.
0: Siz ziyaretler yol kavret, Tayyar Şimal yolu koşuyor ya draba.
1: Buldu rahmet. Mehmetcan hakkımız ha, Mehmetcan Toğrı hakkımız. Fukam Adilcan, sanırım kunduza yakışı mı? Hava ısıp getti. Selam salametlik anlayı dikkat kılınla, ehmet birinla. Senin salamet duruşunlarını için kalbimden ümit kılmen, telek taşmendim. Rahmet Mehmetcan ka. Mənim işte yaxşı, çıraylıq tiləklə, arzu, ümidlə, həmimizgə qanat bulsun, ə?

0: بس ہم یار بر یولوش چورلر وای کیا دوستا حاضر دا وین بیلو ترپ ماشاءاللہ یا انتاین کپ کیا یعنی چانلوین ترپتن مشو سیینن الدیگچا دا وین بیلو ہے ماشاءاللہ انتاین کپ بو یول بلگی دے قورلش کوات دو بالا بلسلا تۆتلی لینیا قالدی اشکیسی جنوب تن شمالغا یعنی اشکیسی شمالدن جنوبغا شکل لینیا سیینن الدی شو بر برمز یول بیریپ میگم تورایلی قورلش بیتگچا انی کیندی دا وین شمال یول یمش خیجاشان ترپتن کیگندا 10-nji ýol beketi Jinkün B ultrak raýyny 4 köçe Fukang köçesi 4 köçe kesiş egzigiçe maşallah intayn köp döňden düşkende ha dawam beýle Muşalada azraq tuzluş bolup atdy. Onuň garsaz Jichangawsu hazır programmyz başlanypla aýerdurum tez süratli ýolda şu Kona aýerport ýa-ni Diopa aýerport gazga galýanyna tuzulgandy. Ýene sanjy tarapka manganda. Bu hazır bu tuzluup hazır Jichangawsu yani şarıktan garipki manganda. Hazır mı şu Musaychan körüktün başlayıp Diopa airport karap manganda maşallah intayın köp kerjim o dostlar. Süret night asta maşallah bek çık ki. Sanji tarapka mangan çıldı.
1: Balımı aldı keyni tatil buldu. Şunu bile atanla ballana ip sayatla mıngıp sledi etize.
0: Hazır hem de sene şu yandan toz çangıça. İttifak öyle. Tuluk otturdun toz çankıçı. Toz çankı kızılçırakçı maşallah köpüye de ütke sanlı şekil tarafı raban kendin. Adıl da sana aldı galibiyet yüle. Daba zağı mangalı iniyordu maşallah biraz köp. Ama en yüle, daha ben Cenab-ı Yüle tevhesi de dostlarmış o. Kerşe Venkı. Taraf tuzlu atıdı hocam maşallah köp.
1: Çancın oturuyorlar ravan dedi hazır. Sıpın yollarım şundan ravan gene.
0: Rengeyinden hazır ki 21 liniye Nurluk yolu ve Kızıltak yolu koş liniyede maşallah intayın köpke. Bulup mu Kızıltak yolu bek miş miş muşu Sisi Mol'un keyin terpiye maşallah intayın köpke dostlar.
1: Muhtar Can'ın avazı okçun anlayalım.
2: Salam 1074 Ağlıcan Kuzey'de
0: Rahmet. Üç supu ba. Şinjan Jojing de bir vişin salonu ma şavçong şu. Bunu çın tutuyorsanız da Şinjan Jojing. Yeni birisi Tianshan Pingan Tianshan. Pingan Tianshan. Bu Kongan Tingniki bu şu iki salon. Birisi Şinjan Jojing. Yeni birisi Pingan Tianshan. Yeni birisi Şinjan Luwang de bir Pingtay ba. Üç Pingtay. Bu üçünün kaysa kırsanız buludu. Şinjan Luwang deyip kırsanız mı buludu? Tianshan Pingan. Bu şu kırıp Şinjan Jojing. Hani kendinden karsınız bu şu Tuku Gunglu Yüye deyip kiliş stonu var. Aşına kırsınız. Maşın numaranız, telefon numaranız. Hani kırgızıp kıyıpla kaçan mağınsız mesela. Beş bölek var. Bir etkendin keşkici boğa ağırlık. Yani Beycim vakti 8'den keşkici 21'ci boğa ağırlıkta. Beş bölek kiliş vakti var.

0: Buya kirip maşın numaranız ve telefon numaranızı doldurup şu bir günü mesela 7'nin 10'u oğan bası 7'nin 10'uncu günü saat 10'dan 12 geçe ya ki 12'den 14 geçe ya 14'ten 16 geçe muşun tallapla maşın numaranızı arkalık kirgizip koysanız da oldu. Şu günü aşı vakitte verip mansanız buludu. Baldır verip alsanız kirip alsanız olmaydı. Kim kırıp alsanız olmayın. Aşı belgelerinde özünüz tanılan vakit içeri kırıp mansanız buldu. Ha?
1: Kenşan ve kını aldıdın. Ya en yolluğunca maşallah bak köpteydi. Şokranla uçuruyor. Köp rahmet.
0: Tönü gün karanlı şükür. Ayol maşını çıkıp vudul eyden ustam. Dep koyup lük. Haşı odun gazırını çıkıp çekirip oturdu dedi. Taras. Taras çıkıp. No karı makılık bomba de acıla desem. Gazır çaksam. Gazır çaksam kanun kılap mı ki? Deydi. Dep şunu ola toktutun ha bol diye ben çöp kalım ha dep çöp kaldı. Muşun da mı kiri de la bak çakmandısı mı? Unumaydı kan de. Aşın çüşenmepti de ama bir muhitte aşın da meynet gazır meynet şüphek taşlaşını bilmeydi kendi.
1: Her kıl kızıkışla her kıl mışnaşla uçuraydı. Eyf ulam dedi. Bir kiri de çıktı ama. Ha bir ham bu ap çıktı ama atı hop patığı şundan mizlik burdu. Onu az degende tega musağan kılını aş gurt gurt gurt qıp işkendi. Maşının degen ama bir ap maqul saqnın aşqında. Özen bilme dedim ne. Eflan aş xeridanı çürp olup siz mi dik kirib berib aş ham bodan şikinli yap çıxmamsız. Qosaq aşmısın dostlar. Qosaq aşdılam siz qıt qalı degen.
0: Davan canı böyle temşen fenkını aldı. Yen en yolu gıcı boğa arlıktı maşallah intayın göbde. Şükran.
1: Ma bu Musaycan köyrüktün ötüp maşallah bek göbdeydi. Ayrı durum karap mangalini ye. Musaycan'dın ötkendin kin maşallah bek göbke.

0: uçurlardan yetkizeyle, kelgen uçurlarının vakti ötmüsün. Kani iştipak gülislerinin idarının tozcan yolunuşta her halde buludu yolla deydi Abudu'nun uçuru. Çanlıya'nın aldım yolla şunda Ravan ke rahmet. Ettir gülüm isimlik anlıqıcımız.
1: Yaşmışlar yaşasınlar. Mağuzum, mağuzgüre. Çoşuri, Abdavan'da. Yaman, tüman bu tüketti, mağamayatımız. 10 metre
0: alıqı sözü olmaydı. Bir dikkat kalanla, katına sakçılarımızdan, buna sektarmaqlarının yol yetekleşige boysunup dikkat kıp əmdə. Çıraylıq naqşanlığı... Çıraylıq naqşanlığı rəhmət, deydi o bulbul qoyadımız. Abdükerim.
2: Yol xavra, nəxo, şimal yolur, şimal idikə, qıdana tərtlik malda yolur olan.
0: Yeni bir uçuray.
2: Uçura, nəxo, şərək uçulur, nəxo, yerov yolur, şefik şərək yolur, yolur olan, kunza yarılcan.
3: Rəhmət, rəhmət.
0: Cənubi azadlıq yolları, şunda ravan, yen ən yollarım bu ravan, deydi Nurun uçuray.
3: İştifak ilə, sılın idadın toz canı manganda, hər halda buludu, deydi.
0: Ayıp olan bəxt duyğusunu bəkirləb bizlə. Qaynanam telefon qıbdı tamaq kırslı balam. Dəb oy neyim ətkən desəm. Monta ətduq dedi silə amıraqdılə. Dəb miş öy isip kətdi. Bir qanç gün dünkin çıqaylı. Dəb şunu da xoşub kettim. Maqul dəb. Şu öyge kırıp tamaq yeyim əmən deydi. Yaxşı. Bəxt duyğurunuz. Yani uçurladın. Yani en yıllar şunda ravandaydı o, he? Nurun'un uçurayı. Hınan şarkı yıllar şunda ravandaydı o, Şirali'nin uçurayı.
3: Uçurayı.
0: Dostlar, yetküze uçurladın, yetküze ilme.
3: Bana alı yütle.
0: Makul.
2: Şimdiler yerdekiler, tatil yok Rusya'da. Hazır aydırıldı, mavo, polisten sıra gönderecek kademe kaldı. İbocan'ı ikiye düşür, Feride Ağlan'ı yedi, körüsü ah kadar etti. Mavo sağlar verir, şükür Allah'ın tarif et sağlar.
3: Ne mi çandı?
0: Toz çandın hep anladım ben.
2: Şimdiler yerdekiler,

0: yazını yaxşı görüşümüzün səbəbi nəhayət köp. Cüzi təmlik qazlıq su, şirin təmlik meyvələ, hava təngşüqüş aslıda oldurub xoğu yegəş, kəşki şəpəxnin güzəlliginə nazurlanış. Mana bularının həmisi yazının biz ən yaxşı gördüğün tərəfləri hesablanıdı. Yazını yaxşı görməsliyimizin səbəbi pəqət birla. O bolsumu hava bək ısıq. Şuna tomuz külləri sıtqı çıxanda küllük, şəpkə və qarı gözəynək eləvilişini unutmaq. Öyge kirgəndə köpürək su için. Hava təngşüqüş, ya ki şamaldırğış şamalının beyvaslı uğruşçudan saxlanın. Şundala tomuz ısıqını sağlam, teş aman ötküzələyiz.
1: Торыш шилтіватқанды қетіп алса, ішіңіз пұшамды.
0: 21 юанге әткен чай сетіп іліп, ішішке қосықыңыз ағырымды.
1: Оқыш бүтіріш пәсіде, пол тежешінің әпчіл чарыс келді. Шинжан телеграфының али мектеп имтиханыға қатнашқанлар универсал мәнбәт юрішілікіде өнсін айлық кәртісі. Чай ішімлік белтідің халығанны талия алайсыз. Ішімлікні халыған шичіп, торғы раван чыға алайсыз. Тездің Шинжан телеграфының тижарат залығы беріп бежірім.
2: Автомобил айдыганда хейка ичип, ройыңызды ургутуп. Бирок эдин келтирилген ууаларына кошулган. Хейка ичимдигин ичсеңиз, 6 саатча ройыңыз ургуп турду. Хейка ичимдиги, ичимдиги.
3: Hoş geldiniz dostlar programımızda almışadı da Allah vatkınınla.
4: Çişlik yollarınızda biz Zemra programımızı.
3: Yollarınızda biz Zemra.
4: Kızlar bu programını Ahmerwayt Unyağ Gürüş Açık Sularını bazağı sağan Ahmerwayt Zavuti alay talep kıldı.
3: Xo'sh, unda olsa programımız deyin işli tuat kılığa maqta bir birçik tavsiye kılışkan. Foku Abdullah alay talep kılın.
4: Rahmet.
3: Ajna sadamlıq dostlarımız, şuruqların bəgəş minla yolların ahvalları asasən bək rava oxşuyur əmdə. Qatnaşqlar sual olsa sığırqaş, yaxşı paranla olsa, inkasla olsa, uçurlarını qaldıqaş manqa izlə hazır. Baya bir uçurunu körüb qaldıq. Yeni mavu, çayan çakar isimli qanlıq ucumuzdan uçuru kəmən da deydi o dostlar. Yaxşı tutunlar mı, muşaqtanlar, xayrlik olsun. Akşam yüz bəgən bir işin sizlərə bəhirləy dedim. Менің үйім давенде, ақшам краны түгітіп, өйге қайтыш жолы да, сағатына түшірмепті ме, елда бірсе тосып қалды, тоқтап, неге барсы әфқа?

0: Adam da sen poyuz stansı çıktı. Ne çıpıl çıkıdı o çıka dedi. 25 koy etrafı da çıkıdı o desem. Aka 20 koy ben sen çıkıp koyarsız mı degen de. Ben bu taksi tutsa afkam. Bunun bağıtalaşsak bulmaydı o saat ne çıpıl çıksın şunu bir dağın gel. Tüven çıkam da yukarı çıkam da desem. Hem meylemiz de bir de hem turu bitti. Hem meylemiz çıkıp koyun aka dedi. Çıkıp koydum. Çıkıp koyup Beriş ceryanda oylap kaldım. Bu şu inimnin beşiği bırak bir gün düşmeyen boz ya bir pulu boğan boz tuluk bire boğuydu. Dep oylap bağaş. Boptula ağızdan çıkanı al, elip apırıp koyay. Azırak pulu kamlaydı kağıkşoydu. Dep oyuldum. Basam poyistan sıkıp kep kaldık. Onun için 28 koy çıktı dedi. 28 koy çıktı. Şuna olan işkilik kodunu skanırla atkan çağda. Onunla dedim Ufkan boldu diginanını bir kağınığı bir su işkeş kitese atıgınanını bir sen makul deyip hoşup gitti oyunum. Hoşup özürlerini eğitip hep kaldı. Konulanın kolunu cüz kol kep yüzünü cüydü digini dek işçim bu rahat deyip kaldı şunu bulan. Şunu bulan poyu stansından çıkıp peski düşüp peski dükkandan bir su elip işkeş mangaydı deyip maşını toktuk su elip çıksam. Maşının indi bir aylan durdu. Bana mı siz deyip. İşke alınıp durup gitti. Ben bana ay dedim. Bana ay sen maşına çıkıp lan. Daven gedeydi. Kulkum kışanmaya kaldım. Benim oyun mu daven. Daven kaytmak istedim. Daven gedeydi. Şuna ulan. Şuna hoşup gittim. Hayranlık ilgide. Bu yakşılıkla bunda işte kaytıp gildi kallığını özüm mü? Eski maptikim mi? Üzümün şu yakışıklığının tesirlenip kaldım. Şuna şoför dostlar kolumuz dinkes ayıma yakışıklık kılayla. Amını kaydırırken ben o hıridani ağanda saat işki boğan vakit. Ameliyatta adam mı yok diye uyuyordu. O trepte suni ep çıksam nereden peyda olup kaldı diye tuyuksuzlu bir peyda olup kıp. Ana şundak bir yolda ep apırıp koydum kırağı kıkış. Birden de yakışıklık kaydı bana dedi.
1: Bazı işler bir yardım muhtaç kişilerde, kolumuzdan gelişi yardım kısak. Hani uçurlarla yine karaylı, Nur.
2: Yaşı, Arçı, Yüksek, Fukan Kortları'nın şunda ravan.
1: Buldu. Çentancan yollarımın şunda ravan. Huangı yolu, Cumhuriyet Doktorhanası'ndan aldık yollarımı ravan. İştipak yolu, Koç Liniyada ravan dedi. Abudu'nun uçuru. Abdükerem akımız. Болды, рахмет.
0: Болды.
1: Сәйір бұл болады, ұшырыңыз тапшырып, елбатымыз рахмет. Сіз құйтқамызсын, қындық дәмленген чайланы ішчіңла деп, найлғы яқши тілеклеріңіздің деп сізі, рахмет. Яны қарайлы ұшырладың, айдын кешіледі.
2: Я, қандай болым я, заты жабылаңызда, қымызға айтқа, жақшына, дәлем тұрдығылыма, мәмізілі. Lazım hep gitmeme etsenler, kapital kırak, dağda önceli gitmeme, hava şunda kal kırak, kulağı tutuşun kusumu. Bizim kesem yamgı var mı ki yok mu ki? Yolda çarpacağım, bir meluma temin edeceğim. Geçmişten ne oldu ben?
1: Yamgır ne herkes oylap saman. Heylikin kulcu da azırak yamgır bakken kuma var ay karısak. Kulcu hava bulutlu, kin azırak yamgır ba 20'den 35 celsiya gradus teyde. Akçan o yamgır mu? Ya ki de karab boğuşul tügeydi akşam ötep gittin. Nur ne uçurayım?
2: Yaşı, arşı, yüksek, fukan kartları düşünler havanı.
1: Şeyyunun aldı da maşılla köp, selpel tosuluş bağ dedi Nur ne uçurayım? Yine uçurladın. Bulbul göya hede. Vay rahmet. Evet atkan mezmularınızı rahmet de. Matiyen şavanızın koyduk mu?
2: Şimdiler ya tekiler ya tekil şoför ustalla. Hazır aydırız değil mi o koyuştan?
1: He bayan bari. Kegen uçurke kaydeden yanılıp ki kaptım. Tiyan şaraylı katına çoğun etretini aldıdık yolla. Şunda ravan deydi Nur'un uçurayı. Sizler bir gepin dükküm ki kaldı deydi. Bunu biz bunun kolayla. Biz bir kör olaylı. Yani uçurladım bayı gittiydi. Bugün ne oldu? Şunda yola ravan go. Bek ravan yola çıkıp memanga hem mi yola ravan dedi bay yigit. Yola ravan bulsun dostlarımız.
0: Ondan sonra yine uçurlar da ayrı durumda kıra bağımı da şoför dostlar. Ya bek ücret saklap gitemiz mi? Uçur bir versen la dedi.

0: Hoş geldiniz dostlar, programımız dalmış atıdı. Vaktimiz mi az kattı? Kegen uçurlarını yetkizimiz bu programımız ne? Ahmervayt un yağmay görüş açık solan işlep çıkarıp bazağı sağan. Yeken Ahmervayt yezgilik şirketi alayda talep kılgan.
1: Şelt pakkalanın amısı mahtaydıgan dost buradarlar bir-birge tavsiye kılıdıgan İsil Abdul Fokı Abdulları alayda talep kılgan.
0: Programımız ne yana?
1: Dostlarımız
0: talep
1: kılıp.
0: Dostlarımız talep kılgan dostlarının uçurları kara bakayla.
1: Altın Kümüş Yolları Hazırcı Ravan digen uçurunu Nur Evetipdu. Abdurim ne uçuri?
2: Hemen onların bu şuan kıyılık olsun. Potemli yol kavuru, Potem şehrini karpaşına ait kaldığı peki. 3-5 yıllık devlet taşı başında Ravan.
1: Buldu.
2: Garip şeref çıkılmış bir Ravan.
1: Buldu, rahmet. Kıyılık balan.
3: Ziyaretçiler, yakışımsızlar, kalı avalanlar, kalanlar tutunlar ama
0: Kurdu'nun
3: yolu sürdüysem, Kurdu'nun yolu ne ağaç pek zamanı.
0: Bolu da, rahmet. Peki
3: hava pek işte, hava pek zaman pek işte. Şu an, Kurdu'nu tespih edilen, şoför ustamlar olsun, meyli her kayıt şeylerde pek şey edilen ustamlar. Ama hava pek işte, kalanlar tutunlar, dikkat kılınlar. Çöpler su içir. Salamet bulunlar.
1: Rahmet, yakışı eskertişleriniz ki. Aerodromdan mavu garip şimal yolu geldim. Yollar şunda Ravan deydi, Abdülmet Efendim. Cenubi Vokzalı'nın aldıydık yollar bek Ravan. Şamurcan'ın aldı mı Ravan? Çangcan yolları Ravan deydi, Abudu'nun uçuri. Ondan başka yine Yinchuan yolu mu? Şuna Ravan deydi, Şiray deydi. Rahmet. Havarayı Karapakaylı dostlar, bugün 2026 yılı 7. ayının 1. günü. Çarşamba. Ürümçilerin kelgüsü 72 saat havarayı karısak, bugün gündüzün keçigece hava uçuk, temperatura 25-39 Celsius gradus kıca. Şikinci esla gündüzün keçigece hava uçuk, temperatura 26-38 Celsius gradus kıca. Üçüncü esla gündüzün keçigece hava uçuk bulup kim bulutlundu, temperatura 26-40 Celsius gradus kıca. Bu da diken, yanılam dostlar da edeğimiz temperatura sel yukarı, hava ısık, şu an dostlarımız. Bir hatalık alayı dikkat kılaylı, sık ütüp kalmışsın, dostlarımızdan yakışık eyfetlerdi yol yürüyüşünü ümit kılımızı. Nurun uçuray.
4: Yollar geride, halak yollarım koşuyoruz Sırman canı.
1: Ahırda katınışıp kaptım he, de Ekber Efendim he. Et bir yollamsız, bulamdı Ekber Efendim, et bir yollam he. Hani?

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası 174 katlı sanat radyosunun kanunsuzca hemrah programını anlayışından karşılamız. Ben riyasetçi Daniyar Mahmut.
1: Dostlar, kanunsuzca hemrah programımızı Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası'nın yeni taratkı aptisi Siluşetin Dimas Kadem'de anlatıldığı programımızın Siluşetin aptisi arkalık anlayışlarına karşılamız. Ben riyasetçi Kadir Yakaysar.
0: Bugünkü kanun siz kamera programımızga tüvendik mazmunlarını o'rinlashtirdik.
1: Avval, kanun haberleri sayfamızda bazar nazarat qilish başqurish baş idarisi 6 türlük yemeklikni to'liqlab tekshirish usulini e'lon qildi. Qarmay shahardagi taftish organlari 10 türlük tadbirni e'lon qildi degan xabarni tafsilotini anglatdimiz.
0: Dilo va qonun sayfamizda ichish sotikiri zakalat pulini ilib bo'lib, yana uyini boshqalarga raniga qo'ysa, uy sotib olguchi 2 hassa zakalat to'limiga erishalamdi degan dilo misolini taqdimlaymiz.
1: Ammo uchun amaliy ish qilib berish sayfamizda Keriya noyalik sot mahkamasi yez egli kichitiladigan yer majrosini da'vodan ilgari hal qildi degan mazmun taqdimlanadi bo'ladi.
0: Programımızda o'rlashtirilgan mazmunlarni anglash, anglovchilarimizning yana davomli programımızga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Veshin sipimizning nomeri XC1074 FM. Qaynam siz do'stlar, amdiriq tinglab bugungi qonunsizga hamroh programımızning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızın da olmaştıratımız kanı dostlarımızdan kegen uçurlar qarapaqaylı.
1: Buldu.
0: Ahmet Niyaz Qarqaş, hoş kepsiz qarşı almız. Rahmet programımızı yaqtırıp anlığınızğa. Qolam Muzaffar siz mi hoş kepsiz qarşı almız?
1: Onun başqa yana Yangguang Boy degen dostumuz sizni qarşı almız.
0: Şandaq. Sen küçtiki ang yaxşı salqınday sarxıl programlarda sizlərinin yiqimliq avazınlarını anlaş dep rahmat. Abdu apanı hoş kepsiz qarşı almız. 7-nji oturning aldırki yollar avan dep tu. Badam taksi siz mi hoş kepsiz qarşı almız?
1: Qarşı almız. Yana
0: dostlarımız. Bulbul goya edimiz mi? Hoş kepsiz qarşı almız.
1: Qarşı almız. Sağ mı? Mən mi keldim? Yaxşı mı dostlar dep uçur berib tu. Rahmat qarşı almız.
0: Rahmat qarşı almız dostlarımız. Yana davamlıq programımız ne? Yaqtırıp anqaysizlar.

0: 7-nji aýynyň 31-nji gününden 8-nji aýynyň 4-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şenjan Halkara Avtomobil Sanayiti Körgezmesi Şenjan Halkara Jygyn Körgezme Merkezinde ötkezildi. Gärbi Şymal raýony organ tarapynyň Beýderijlik Bayraktar Avtomobil Körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardım puludan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 174 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianshan külü tuzunun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setiladı.
3: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeycu.
4: Donatkudun emdaldim, sel toğuzup şikine.
3: Dada, emdişsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
4: Tallop içidiğiniz yanıla, pesil soğukluk çayı.
5: Hürmetlik radio dinleyiciler, anlatkınla 174 qatnaş sanat radiosundan biwasit anglatkan
6: qanunsizge hemrah programmasy.
5: Programmamız Şenjan radio televiziýasynyň ýeňi taratgapçysy Suluşy Tengda maskadamda anlatylýar. Programmamyzny Suluşy Teng aýtdyrmy aňşyňlar garşy alamyz.
6: Şonda dostlar, onuňdan başga ýene weşiň supumyz uçurlanymy berip meňşeňlerini kyzgyn garşy alamyz. Aň ýeňi ýol uçurlary onuňdan başga ýene programmamyzda agandan kiň täsiratlaryny ortaklaşsaňlar boldy. Weşiň supumyzyň nomery XG1074 FM.
5: Şondaq Qanunsiz kamera programmamyzny Xotan şäheri Qarqaşyoly 55-nji numarga jaýlaşgan Berekat açlyk maý zawyty alaýda talap kılgan. Alaqylyşyş telefon numary 187-0903-33-37. Ýene tirik we tirit tygyrlaryny bazara salgan Tirit Sowda Çäki şirketimiň programmamyzny alaýda talap kılgan bu orunlara köpden köp rahmat aýtamyz.
6: Rahmat.
5: Dostlarymyzyň kelgen uçurlaryna garap bakaýly. Onuň uçurlarymyzdan Nur hoş gelipsiz garşy alamyz.
7: Sağven, Cenab-ı Yıllarımı koşuyorsunuz, Seravan Kerem.
5: Buldu, seher bulbuladımız mı programımız niye yoktırıp anla uydurdu?
6: Ahmet Niyaz Karkaş diyen dostumuz mu bak gene devamlık?
5: Anlap durga isle programımız niye köptün köp rahmet?
3: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeycu.
4: Donatkudun emdaldim, sel toğuzup şikine.
3: Dada, emdişsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çayı o.
4: Tallop içidiğiniz yanıla, pesil soğukluk çayı.

Hürmetli radyo dinleyiciler, içiş sodigere sakalat pulunu elip bulup yana öyünü başkalarga rehineke koysa, öy setip alguchi 2 hissa sakalat tölümüge erişe alamdı. Delo ve kanun sayfamızda vaqtki delo misalga kulaq salgaysizlar. Tavar öy sodisida sakalat puli öy setip alguchining samimiyetining ifadesi. Şunaqla ikki tarafning toxtamni ado qilishiga haydakchilik qilishning kapalati. Ammo ayrim içiş sodigarlari sakalat pulini olgandan keyin kelishim imzolashda sustlik qilib, aksincha o'yini ayrim bir taraf qiladi. Yaqinda optimum

0: Aylık Yukarı Halk Sot Mahkemesi İli Oblastlık Şöbesi 2. Sotta Sakalat Toktamı Macerası Dilosini sot kılıp ahırlaştırdı.
1: 2024 yılı 5. ayının 29. günü şu ekiz məlum öyücay şirketi bilen məlum tür zakalat kilişimi imzalab bir yürüyüş öyü setilişini pütüşken. Bahası 1 milyon 75 mün 317 yuan bulup şu ekiz 1994 mün 40 yuan kapalet zakalat buldulgen. Bu zakalat pulu iki taraf tavar öy setiviliş, setiş toxtamını resmi imzalığından keyin öy setiviliş pulunu kime yetişke işiltildiğen bolgan. Öycay şirketi bir parça hücce çıkarıp pul tapşırıviliş mezmununu öy setiviliş pulu edip inik yazgan. Şu ekiz tavar öy setiviliş setiş toxtamının endizilik nüshısığı imza koyup muayenleştirgen. Öycay şirketi tamğı besiş gereklikini sebep kılıp toxtamını kaydırıp algan. Şunondan keyin öycay şirketi toxtamğı imza koyuş resmiyetini mi becirmey, şu ekisinin pikirini mi almay, deyloğu çetişlik öyünü ayrım bir taraf kılgan.
0: 2025 yılı 8. ayının 27. günü şu ekiz Xolcu Şehirli Xalq Sot Mahkemesi'ye dava kılıp, sakalat kelişimini bekar kılışını, hem de öycay şirketinin sakalatını işke hesselap kaydırışını talep kılgan. Xolcu Şehirli Sot Mahkemesi 1. sotta mundaqtap qardı. Deloğu çetişlik, məlum tır sakalat kelişimi kanunluq küşke ige. İşki tarafının sakalat tapşırış məxsidini pütüşşi, rəsmi, tavar öy setiviliş setiş toxtamı tüzüşünün kapalıtı bulup, bu kelişim aldın kelişiş toxtamıga təvi. Gerçi öycay şirkete çıxırıp ergen pul iliş ispatıga, öy setiviliş pulu edep yazılgan bulsumu, amma pul iliş vücudi şu ikisinin imza koyup itiraf kilişidin ötmegen. Onun üstüge kelişimdeki pütümge uygun gelmeydi. Alaqtar işki tarafının kengişi birlik kelişi arqılıq, sakalatne öy setiviliş puluğu özgertkendikini ispatlap berelmeydi. Şu ekiz toxtam tüzüş mecburiyetini aktif ada kılgan. Ama öycay şirkte toxtam tüzüşünü teşebbüskarlıq bilen alğı sılcıtmaylı kalmasının, əksce öyünü deloğu münasasız kişige ayrım bir taraf kılıp berip, səmimi buluş, ləvzde turuş prinsipiga xilaplı kılıp, toxtam tüzmeyi durup, toxtamğı xilaplı kılışını keltirip çıkarğan.
1: 2026 yılı 2. ayının 6. günü, Xolcu Şehirli Xalq Sot Mahkemesi iki taraf imzalığan məlum tür zakalat kelişimini bekar kılış, öycay şirketi şu ekske işke silip 388 mın 80 yuan zakalat pulunu kaydırıp beriş doğrusu hüküm çıkardı. Öycay şirketi kayıl bulmay, şu yılı 2. ayının 20. günü Abdunum rayonluk Yukarı Halık Sot Mahkemesi'nin ili oblastlık şöbesine arız sunup, pulunun öy setiviliş buluğu özgertilgenliki. 194 mın 40 yuan değerini kaydırış, hem de məbləğ iyiləş haqqı tüləşini təşəbbüs qıldı. İli oblastlıq şöbü sot məhkəmsi 2-ci sotda mundaq dəb qarıdı. Bu deylodiki talaş tartışının muyum noxtisi, deyloğu çetişlik pulunun xarakteri və toxtamğı xilaplı qılış cavabqarlıqını bekitişdə. Birincidən, iki tərəf imzalıqan məlum tür zakalat kelişimidə bu pulni zakalat pulu edəb iniq pütüşkən bulub, həqiqi məqsəd işbadısı hesablanıdı. Öycay şirkəti öz aldığı çıxırıb bərgən hüccətdə öy setiviliş pulu edəb xatırləngən bolsumu, ləkin iki tərəfnin keniş birlik kilib, pulunun xarakterini özgərtgənliki ispatlap berilmədi.
0: İkincidən, şu ikiz gerçi tavar öy setiviliş setiş toxtamı hücudiki imza koyğan bolsumu, lekin öycay şirkete imza koyup tamğı basmağan. Bu toxtam texin mevcudqı, vücudqı çıxmağan bulup, sakalatının özlikidin öy setiviliş pulğa aylanğanlıqını bekitkili bolmaydı. Üçüncidən, öycay şirkete sakalat pulunu alğan denkin, kelişimdeki bütün boyunca şu ikiz bilen resmi toxtam tüzmey, əksce öyünü deloğu münasasız kişiyi toğırlap berip, şu ikisinin öy setiviliş məqsidini əməlge aşıralmaslıqını keltürüp çıxırıp, toxtamğa tüptün xılıplı kılışını şekillendirgen. Sakalat caza prinsipiga asasen, öycay şirkete sakalatını işke hesilap kaydırışı gerek. 6. ayının 10. günü İl Oblastlıq Şöbe Sot Mahkemesi 2. sot hükümü çıkarıp narazılık ərsini rət qılıp, əsli hükümünü küşke iki kıldı.

0: Hürmetlik radio oğluçlar, Şinjan Radio Televiziyası'nın Sebriyiz 74 katına sanat radyosunun kanunsızki hemrah programması boyunca anlayış verdik. Yahtırıp anğınınla rahmet.
1: Programı riyasetçisi Daniyar Mahmud Bilan Qadriye Qaysar.
0: Növetçi muharir Malik Hasan.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıdı. Yakı sizi çeksiz şatlık cümdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekişirik'te alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.
3: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-nji numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan telefon 187-0903-3337.
4: Oy, tamoqni bosh ko'tirmayli yeb ketdingiz-ku.
2: Vah, tamoqlaringiz bog'ansir o'xshab ketyapti-da desa.
4: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
2: Barakat ullurdi shu. Un tigisli Barakatnikini akringda quluqimga singdirib yetgan tursangiz.
4: Barakat uyingga ilib kelib degizligini yanali Barakat uni.

توماستن، بلکی تمنلیگن عائله‌لرنن خاطرجم، اشیملیک سو اچیشی بلن مناسبتلیک اشیدی. شان‌شرف و اعتراف قلشقا ایریشگنلیک تخم مویمی مسئولیتدیر. 20 yıl növbətçilik qilish jarayonida başqurish təvəlligidagi turbulensiyada qayta tosilib qelish kashlisi ko'rilmadi. 2013-yili töhpikar xizmatchi bo'lib baholandim. Ayolim doim bu töhpining 20-da mening muhassam ba deydi. Rost shundoq. 20 yil bir-birimizga hamroh bo'lib, mo'rini mo'riga terab sapdosh bo'ldik. Mukofotga erishgandan keyin ishni puxta qilib, tovanchakni saqlab, zimmamga elish tegishlik mas'uliyatni oxirgacha zimmamga elish niyatiga keldim. Ish o'rinda chin turishdan ekologiyani qo'rqdashgacha suv manbasining o'zgarishiga guvohchi bo'lish. Ilgari suv manbasining buzg'unchilikka uchirganligini ko'rganda Jang Jianpingning ochig'i kelib nasihat qiladi. Keyin butunlay yepiq holatda boshqarish, ekologiyani asliga keltirish orqali suv ombarining suyi suzilib, muhiti yaxshilandi. Buni ko'rib u nayt xoshal bo'ldi. U mundaq dedi: "Biz xizmatdan sirtqi vaqtlarda suv tejaymiz. Ker ko'ktat yuvgan suvdan ikkinchi qatim foydalanamiz. Suv boyligining qimmatligini cho'nqur bilamiz. Turbulensiyasining ravonligiga kapolatlik qilish, suv manbasi ekologiyasini angliq qo'g'dash bu mas'uliyat. Shundaqla partiya a'zolarida bo'lish tegishlik angliqlik. Garchi ish o'rnim oddiy bo'lsa-mu, lekin zimmamda xalq turmushi bor. Azraqma bexastalik qilishqi bo'lmaydi. U garchi xizmatda jahonni zilziliga keltirgudek cho'ng ishlarni qilmagan bo'lsa-mu, ammo ish o'rinda mas'uliyatchanlik bilan ishladi. Yolg'izlikqa bardoshlik berdi. Ish o'rnimda bo'lgan ekan men ishni chuqur puxta qilishim kerak. Ish o'rnim har qancha oddiy bo'lsa-mu, asli maqsadni saqlaganda oddiy ishlarni mu ammo partiya a'zolik salohiyatiga yuz kelarligidek voyiga yetkazib qig'il bo'ladi, dedi Jang Jianping. O 20 yıldan bu yan su ambarını öz öyüde görüp, suni asrashni öz məcburiyeti bilip geldi. Pensiyaga çıkandan ki, mu əslini unutmay, ammevi mənbəət yolu da partiya əzalarının məsuliyetini davamlıq yezip çıxdı. Jang Jianping hazır pensiyaga çıkan bosumu, amma qadimini toxtutup qoymay, Leifeng optomobil ətirdigi əza bulup, ali məktəb imtihani bəgücülərgə illiqlik yetküzüş pahaliyyətlərgə aktif qatnışıp, ammağa yardan berip geldi. Jang Jianping mundaq dedi. Su bilan ta'minlash ish o'rnimda ching turib, pensiyaga chiqqandan keyin mo chamim yetadigan ishlarni ko'proq qilishni o'yladim. Partiyaga kirganimga ko'p yil bo'ldi. O'zini beg'ishlash faqat ish o'rnida bo'lish tegishlik mas'uliyat emas, balki qalbimga o'rnab ketgan odatdir. Oliy maktab imtihon bag'ichilarga illiqlik yetkazish, o'quvchilarni imtihon maydoniga yetkazib qo'yish, avtomobil atrofida o'zaro yordam berish, ehtiyojli kishilarga yordam berish qatorliqlarning hammasi kichik ishlar. Lekin ammo ehtiyojli bo'lsa, partiya a'zolari oldida mengish kerak. Yordam qila olsamlar, cho'qim yordam qilaman. Rolimni yaxshi joriy qildira olsam, ko'nglim xotirjam bo'ladi. Su ambarda növbətçilik qilishdan ommaviy mənfəətdarlıq işləri bilan şuğullanışqıçı bolğan jarayonda onun salahiyyəti özgərdi. Amma partiya əzalarda bolışqı tegishlik əsli məqsidi özgərgini yox. Bu şundaqla yana bu şəhərgə bolğan muhabbət idi. İş orında süzük suni yaxşı qoğdab, pensiyaga çıqqandan keyin illiqlik yetkizüş işləri bilan şuğullanıb, qılçı minnət qılmaslıq faqat qalbigə, şundaqla meydəsidəki partiya iznigiga yüz kelalaydigan bolış üçün idi. O, ilgari eng cho'ng orzuyum ayolim bilan pensiyaga chiqqandan keyin billa sayohatga chiqish edi. Hozir kuchimning yetishicha jamiyatga ko'proq amaliy ish qilib berishni umid qilaman, dedi. Ish o'rni cho'ng kichik, mas'uliyat og'ir yenik deb ayrilmaydi. Kichik ishlarni inishga astoydilik bilan amaliy ishlab, burishni zimmasiga olib, asli maqsadni unutmay, puxta olg'a ilgirilgandila, oddiy xizmat o'rindimi natija yarat qilib bo'ladi. İş o'rnini qadrlab, ommaga mulozamat qilish eng amaliy mas'uliyatdir. Jang ustamga o'xshash, 1-safda yildiz tartib, asli maqsadni ching turib, pensiyaga chiqqan bo'lsa-mu, yanala o'zini beg'ishlab kelyotgan sansizlig'an odatdagi partiya a'zolarining oz-ozdan badal to'lishi xalq turmushining tovanchikini mustahkamlab, butun shaharni illatmoqda.

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçilikdeki sizge rahmet etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırıp attımız. Bu programımızı Xotan Şehri, Qarqaşuli 55-ci numurğa jaylaşqan Bərikat Aşlıq Mayzavuti, Tırıt Soda Çeklik Şirketi alay talap qalğan. Yuqurq urullarga köpten köp rahmet etimiz. Qadirlik dostlar, rahmet sizge Avangard Küç namlıq alaydı programımızın devamlaştırıp attımız. Emdi, ommivi avtobus içindeki karlaylisi, şehir koçulardaki avangardla mavzuluk akbarat hikayesi deyip tanıladı boludu. Örümçü koçularda 20 neçi yıldın buyan katnap gelip atkan bir ommivi katnaş liniyası var. Bu liniya uzun emez. Fakat 14.14 kilometre geliyordu. O şehir koçularını kesip ütüdüğün tolumu adli liniye bosumu, ama şehir ahalları tərpidin yakınlı kaldı, optimobil çakı üstüde içilgan kar laylisi dəb atalgan. O dəl, Ürümçi Amivi Qatnaş Qoroyi Ticaret 1. bölümünün 907. yol kar laylisi ayalla qeliplaşqan liniyesi. Xanzu, Uyğur, Qazaq, Xuyzu qatarlıq köp millətdən tərkib tapqan bu ayallar qoşunu 20 neçə ildən buyan iş orunda çıng durub, kiçikinə avtomobil içini ən illiq şəhər gözünkigə aylandırdı. 907-ci yol Şuangyin yezigilik qoşumçı məsulatları xalqara soğudu mərkizidən Bəxit şəhər güllüki Ultraq rayonuqca qatnaydı. Umumi liniya

uzunluğu 14,4 kilometr bulup, 50 ticaret avtomobili, 90'dan artık işçi hizmetçisi var. Bu koşunun en çok alaylıki ayalla asas kılınıp, köp millet itibaklaşıp, ortak berpa kılıngan. 2002 yılı Kar Leylisi Ayalla Liniyası'na resmi nam belirlendi bu yan, evlat mı evlat, ayal şopur, ayal urullaştırıcı, ayal rımnutçı asraş kadımları bir işte çıntırıp geldi. Yani her bir kıtımlık Abdubus Seydeş vazifesini yakşı tamamlap, her bir yolucuğa yakşı mulazmet kıp geldi. 10 yılını bir gündek ötküzüp, yaşanan yolucularga yakşı mamılı kılıp gelgen emgek namunucisi Julina. Bu liniyada şehir dercilik emgek namunucisi, Şincanlı Eciş Güllendiriş Medalı'na erişkücü Julina ba. Nurgun şehir ağlısı onu tolumu kızgın dap maktışıdı. O hazır pensiyaya çıktı. Lekin onun yakşı işleri bu liniyadaki sebtaşlarını ızcıl ilhamlandırıp gelmekte. Julina ustam birinci sebte uzun yıl amivi abdubu seydidi. Onun yaşanan yolucularını bir az saklap durduğun adıtı ba. Bir kıtım yol yürüyüş ceryanında sel aksap mağdığan yeşi çoğun bir akçaşlık ayal abdubuzkı çıkıp geldi. Julina derhal yaşanan ayalını aldın kırettiki en muqim orungu orullaştırdı. Çüşüdüğen beketki azgağanda yaşanan ayal beketini ötküzü yetiştin ensirap aldırap orundun turup arka işki karap mağdı. Julina şu çağda naiti illik bir eğiz gəp kıldı. Bu şundakla yana bütün etrafının daimlik mulazimeti idi. Hede aldırman, siz hatırcam ulturun. Abdubuz toxtuğan dekin aldı işikten aldırmayı çüşün. Bütün abdumobildeki kişiler sizin saklap durudu. Onun kalbide amevi abdubuz seberge çıkıştaki katnaş vasisi boplakamay, teximi moyimi kişini hatırcam kıladığan, kaliplerini illetidigan makan idi. Дәл мұшу көзге челіқмайдыған нұрғын кичік ішіла, оның адеттікі шопырдың шәхір дәржілік әмгек нәмінісі болып бағалынышыға сәбәп болды. Шындақла қар ләйлісі деген намны шәхір ахалларының қалбіде чонқұр елтіз тартқызды. Йолуче тұйықсыз ұшыдың кеткенде амуи автобус тез сөретті жиди құтқызыш автомобилға айланды. Күнделік иллік дәмләдің башқа, яна yolda тұйықсыз yüzбәген жидді әкваладан көкірек керіп отырғы чықыдыған алқылық дәмләмі ба. Илгірі 17 яшлық бір қыз 907-й ол автобусығы ұлтырғанда тұйықсыз бей арам болып, нәқ майданда ұшыдың кеткен. Әйні чағда yol әквалы, автобус нөвәт қетімі нормал юрбататты. Lekin qizchaqning o'shidan ketganligini ko'rib, shopur bir sekundmi ikkilanmasdan darhol avtomobildagi yo'lovchilarga ahvolni tushuntirib, ko'pchilikning ma'qulligini elib, liniyani vaqtliq o'zgartirib, eng tez sur'atda yaqin atrofdagi doktorxonaga qarab mangdi. Aslida 10 necha minutda yetib bordigan doktorxonaga shopur 5 minutda yetib bordi. Avtobusni to'xtatgandan keyin shopur darhol yo'lovchilar bilan birlikda qizchaqni jiddiy qutqizish bo'limiga olib, tashabbuskorlik bilan dori pulini to'lab berishga ehtiyoji bor yo'qligini so'rab, qizchaqning oilasidagilar bilan aloqalashdi. Qizchaqning vaqtida qutqizib olinganligini ko'rgandan keyin va holidan xabar oladigan odam borligini jazmlashtirgandan keyin shopur undan ish o'rniga qaytib, xizmatini davomlashtirdi. Her millet bir niyette ortak berpa kılıçtın devlet dercilik, memleketlik 8. Mart Kızıl Bayraktarları kolektifi, avantgard işçila kolektifi, medeni liniye katarlık sansızlığan şereplerge erişkice 907. yolunun yukurki uluğ neticeleri bir nurana şerep bulmasın, belki adli hizmetini en yukur çeki yetküzüp, fukralarının küçük işlerini çoğun iş de bilgelik de. Rahmetsizlerge karlaylisi. Rahmetsizlerge adli hem uluğ asası katlam avantgard güçleri.

0: Dostlarımızdaki uçurlara bir karı biteyli. Uçurlara karsak, Ahmet Niyaz Karkaş, Abdikerem, Patigül, Kelgüsüm Üçün, Bulbul Güya, Mihrigül Hanım, Katarlık dostlarımıza bir-birlap oku bulamadık uçurlarını. Yaktırıp anlavatkan, özün köngül sözlerini kaldırıp da onundan başka Ayşem Gül Hanım, onda uçur yollaptı. Bugünkü programını Night Estaydıl anladım. Her bir mezmundan bek tesirlendim. Çünkü ben bu bir muşu pensiyaya çıkan bir partiya azası. Partiya azalarının muşu şerep duygusu. Her bir muşu hizmet orullarda bolsun, yak cemiyatı bolsun. Özününki kandak rolünü cari kıldırış gerekliliği katarlık mezmullarda bana nurgun işlemağın aydı. Aydın. Şununla yukarı mezmullarda sözlengen amma üçün Nayti yaxşı mülazimət qığan hər qaysı səblədi ki, barlıq partiya əzalırıqa, şərəplik xadımlığa köptün köp rəhmət eytmən digən uçurunu qaldırıbdı. Rəhmət Ayşəm Gül xanım, siz mü? Beş qədən partiya əzasıqən siz mənə nayti şərəplik. Bugün, 7-ci ayının 1-ci günü, Cungo Komünistik Partiyası qurulğanlığının 105 yıllığı nayti bir xasiyyətli gün. Biz muşu kününki muşu sebepten biz bugünkü rahmet etkunba programımızda rahmet sizge avantgard köç namlıq alaydı programını uğurlaştırdık muşu mezmunlarının hemisi de dostlarımız yaktırıp anlığan dostlarımız emanla bildiğinle naitti muşu hizmetini astaydıl işleyen adli hizmet orunda adli bulmağın neticilerini kolgu keltirgen her bir uşak çüşek hizmetlerini mu naitti uşak adli iştimey nait bunu astaydıl İnişki kılıp, bunun da nur çaknetip, yakşı işler bilen, yakşı işler bilen cemiyet üçün, amma üçün yakşı mülazimet kılan nurgun partiya azalarını ki iş izlerini söz edip öttük. Nurgun partiya azaları ba, cemiyetin her kaysı katlamlarda, her bir idarlada, her bir bölüm işkanlarda biz programımızda materyallarını biz tılgı elişki ülgürmegen nurgun partiya azalır ba. Muşu münasibette biz yeni bir qetim Uluğ Cungo Komünistik Partiyası kurulğanlığının 105 yıllığını çın kalbimizden hürmet içi de yeni bir qetim tebrikleyimiz. Şundaqla barlıq partiya azalarının ki işlerinin asan buluşini, yollarının ravan buluşini, köptün köp yollarının ravan buluşunu ümit kılımız sizlere köptün köp rahmet. Belkim radyo aldığımı nurgun partiya azalar anlavatkan buluşunla mümkün. Sizlerin ki hizmetinle naiti şereplik, nurgun işlerini sizler ündünsüz hizmet oranları yakşı epmanğalıqınla üçün cemiyetin nurgun uşaq halkalarındaki işler, naiti görelleşme yakşı mamakta. Köptün köp rahmet eğitimiz.
1: Avtomobil aydıganda xeyka ichib, ro'yingizni urg'uting. Biroz deyadin keltirilgan guvolana qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi, ichimligi.
0: Dostlar tövende, Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava aydın aldı məlumat anlayımız. Ürümcide hava uçuk temperatura 25-38 gece. Ürümcide yukarı temperaturdan kızgı seyrek renglik agaklandırış signalı çıkan. 6 ayda azırak yanvar yağdı, temperatura 22-35 gece. Çöçekte hava bulutluq temperatura 22-37 gece. Olcada hava bulutluq temperatura 20-36 gece. Bordalada azırak yanvar yağdı, temperatura 20-36 gece. Karmayda azırak yanvar yağdı, temperatura 27-38 gece. Kuytunda hava bulutluk bulup kine açıldı. Temperatura 25-36 gece. Şeyhanzide hava uçuk bulup kine bulutlundu. Temperatura 24-36 gece. Sancıda hava bulutluk bulup kine açıldı. Temperatura 27-41 gece. Kumulda hava uçuk. Temperatura 25-43 gece. Turpanda hava uçuk. Temperatura 32-49 gece. Korluda hava uçuk. Temperatura 26-40 gece. Aksuda hava uçuk bulup kine bulutlundu. Temperatura 24-39 gece. Atışta azırak yağmur yağdı. Temperatura 27-39 gece. Kaşkada hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 22-37 gece. Xotende hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 27-37 gece. Ürümcide hava uçuk. Temperatura 25-38 gece. Havaraydın. Melmat anlattı.

0: bu programını tırt sodacak şirkti olaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer tırık ve tırt. Tırık ve tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varis markalık sakal ağışı.

0: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setilirdi.
1: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
2: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdi sen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
2: Tallap içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
3: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğzini assanızla mukapatlık pahaliyatı katmış alaysız. Brazli'din keltürülgen dualana koşturan. Heyka işçimliğini içsiniz. 6 saat geçe royunuz urgup durudu.

0: Dodo, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Toğlatkudun emdi aldım, sel toğuzup içkine.
0: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi?
2: Süyünün küçük dostlar, Gülgünçüla programımızın davamlaştırıvatımız. Bu programımızda Tırıt Soğuk İçerik Şerkide Allah'ı talep olgan. Emdi meşhur şahsılarının bağlılıktaki kayları sahibimizde, Yenli yip arkalık acayip işlerini pütken Zangzhou ayal Lamao Yejong'un hikayesini anlayımız.

Çinxay Şizang İgizlikinin şarkı şimaldiki Çinxay ülkesi Xaynan Zangzu Abdonum Oblastının Güynan Nayası'da deniz yüzden İgizliki 3100 metr kildiğen karlıq tağ bilen otlaq arasıda yipyanı arkalıq acayip işlanıp bütken bir Zangzu ayal Lamau Ye Rungba. 2026 yılı 1 May harpısıda o şarap bilen Merkezi Komitet Teşviqat Bölümü Memleketlik baş işçiler uyuşması birlikte ilan kılgan en güzel işçi hizmetçi tizimlikiye girip, bu kıtımkı bahalaşta Çinxay'dan tizimlik kirgen birden bir ayol bulup kaldı. Şunlarla Çinxay boyunca bu şerefke erişken tonce gayri maddi medeniyet marasının vekillik varısı bulup kaldı. 1986 yılı Lamau Ye Rung, Güynan Nahiyesi Şagau Yesi Daman kentideki Zangzu Keştici ailesi doğulgan. Güynan Zangzu keştiçiliki Güynan yip yeniçiliki dep mi atılıdı. Asaslıqı Güynan dehkancılık rayonu etrafıda tarqalgan bulup, Zangzu keştiçilikinin muhim iqimi hesaplanıdı. O, kiçikidin tatıpla momisi, anısıdın keştiçilik hünerini öğrengen. 16 yaşıda ailesinin qiyinçiliki tüpeyildin, dadısı onu çöngdoğu işlemçilik kılışka apağın. Çöngdoğ muzeyda nəps keştilengen tanka onu çöngkür hayran kaldırgan. Aslida Zangzu keştiçilikide mu muşindak nəps əsərlər bakken. Bu qitimki keçirmişi onu Zangzu keştiçilikini teximi kən əvci aldırış iradesigi kəltdirgen. 2006 yılı o aşxanı içiş arzusundan vazgeçip, yurtdığı qaytıp dadısının şirketige kelip Zangzu keştiçiliki hayatını başladı. Zangzu keştiçilikide en-envi məşud deyip da pəqət 7-8 yıldan bulup, nəqş keştiləş intayın çəklimigi uçuraydı. Lamau Ye Rung bütün memleketke berip muapıq məşud deyip izdəb, ən ahri Sujo'dan köp yıldanlik məşud deyip deyip, işlətkili bulduğun ranglani 20 nəçi yıllığı kenaydı. O yana aktiflik bilen sırtkı

0: Navay ustam, nallarınız acep sıngıyıp şıp da.
1: Hemerini berket onu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket onu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdi malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işiltip, ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
2: Hemen meşgulatını özünüz kılavatam siz.
3: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysayız.
2: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bihater, işençilik, köp üskünlüğünü yolçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın. Hemen meşgulatını özünüz kılavatam siz.
3: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysayız.
2: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bihater, işençilik, köp üskünlüğünü yolçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyesi programması, katnaş sahçılarımız bilen sizden aralıkınızı yakınlaştırması.
2: Hem de anlaydığınızla Şincang Radyo Televizya Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun Katnaş Liniyesi Programı.
1: Katnaş Liniyesi.
0: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtı da. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Kulak silip anlaş, hürmettim. Fikir almaştırış, işençtim. Yardım kılış, mesuliyettim. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara kaydan belgelik arlıq saklan. Süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil haydab teni zaman öyünüz kaytışınız ümit kılımız. Hürmetlik radio anlıqıçılar katnaş liniyası programımızın yaxtırıp anlaşılanı karşalımız. Mən programı riyasetçisi Hidayet Kılşemşidin. Katnaş liniyası programımızı için can radio televiziya stansın yan taratqo əpsi Sılu Şıting'da maskadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şıting əpsi tümü anlaşılanı karşalımız.

aşu mektepten mektepten aşu koruldaki imtihan berdigan mektep bağı şu mektepki yetkeşki doğru keledi. Eğer de vaqtlıq bolsa siz koruldan qaytıp kep yana Aqsu'da turma devamlıq desiniz, Aqsu'u koruldaki işlerinizin tüketip olgan eken Aqsu'u berip 4-nji tur imtihan qatnışın. Eğer de men koruldu uzaqraq turup qalatdım, aşağıda evessem bolat deydisiniz, şu boyunca bejirsiniz boldı. Awal siz şu koruluğu berip şoparlıq mektep yoki siz özüňiz turuşluq Aqsu'daki şoparlıq mektep bilen alaqalışıp qanday qılmadysanız aşla eniq dep berdi.

Alım canına uçurunuzu tapşırıp aldık. Şöpür dostlar, yol uçuruyor. Hınan yolu, Beijing yolu, erişkili yolun işte. Şunda kravan. Avu, şunda ısıp ketken, ava şunda ısıp ketken bolsun mu? Gerçi biz ısıktan korkma yolunu... Yolgan su çiçiş, yol süpürüş meşgulatını ilip git barımız deydi o. Süratlerine evetip de, bana yollağı sularını çiçeği ütüp de o. Bana şunda pişkırım ısıkta yollağının ki... pakızlıkı şundaklamış o havanı salkındı diş üçünmüş yollağı su çiçip bir taraftan süpürüş degendek meşgulatlarını ilip yeri ödüptü cepa çektiniz onundan başka Abdurrahim canı Kaşgar şehrinin yumulak şehir yollağı koşu yönlüştü ravandaydı buldu rahmet uçurumuzga Kaşgar etki dostlarımız muşu uçurdan önümlük paydalanıp kalkaysıla. Onun başka Abdu akımız, yol uçuru Saymacan taraflarda maşinla köprek, bahar yolları ravanken deydi. Buldu rahmet uçurunuzga.

0: Abdulla Hoten, Ludan Körükten 20 dasa karapmanga yönlişte Körükten üstüde bir maşini ot getipdi, yolunu tosu etdi, mangul bulmaydı, deydi. Azır yollan tosu etipdi, aş bir maşini ot getip sebepdikken, şuna dikkat kılaylı dostlar. Avtomobilin işçide, maşinin işçide asan ot aldığan buyumlar bolsa derhal avtomobilden evet eyli, şu maşinlerin işçinin mizlik burad, Sambulat diye mizlik posu bulat diye de bazı dostlarımız hem de avtomobilin mehsus pıraklık meselelerini işletmeyi eterlerini iyi aldıgan, eterlerini sevildiğin ehvallar var. Şu eterlerini iyi biteyli, asan ot aldıgan çakmaklarını iyi biteyli, közeynekler posu iyi biteyli dostlar. Onun başka Abdurrahimcan. Abay okupabdı mene uçuramaz ne? Yani uçurlarını yanılıp karsam çöntiyen degen dostumuzda yakışmışsız mami yaktırıp anlamadım ben. Deydi buldu rahmet. Onundan başka Ahmet Niyaz Karakaşmı mami anlamadım ben programını edip özünün anlamadıklılığını bildirupdu. Köpten köp rahmet. Ahet Canbanın avazlı uçuru edip geldiği anlaylı bu dostumuz kaysi yol bileklerden yol uçuru bədikin.
1: Sonunu idatı, Zarmıgay Füze Fevri, Maşin Aşağı'nın yolları, Kargaş Kıyırsın Şık, İstas Keyitli yolu kıyıklatıra ben.
0: Buldu, rahmetten, yeni bir uçurunuz.
1: Örüm Erçisi Öpür Dostlar Yol Fevri, benim şu Sen Han'ın kere İstas ile, bunda gaz konağı gazlarla uçit varmış, May gaz, normal gen.
0: Buldu, rahmet uçurunuzga. Şöpür dostlarım, şu uçurdu önümlük paydalanıp kağıyız ile.

0: ən yeni yol uçuri və əla mülazimət 107-də tötdə. Abdomobilinizga oltırıbla radio çastotanızını 107-də tötkü toğırlaşını unutma.
1: Do'stlar, anglavatqanlar Shinjang radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining qatnash liniyasi programmasi. Programmamizning egiz boshqa sog'lomligiga ko'ngil bildirganlarning yaxshi tanlishi bo'lgan Urum shahri Shenhua janubi yo'lidagi shaxsat egiz boshliq ambulatoriyasi alay talab qilgan. Aloqa qilish telefon nomeri 0991329898. Shu munosabat bilan yuqori o'ringa rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.

Tanha yurak. Qashqar Saman yo'llari qo'sh yo'lnishdi ravon deydi. Bo'ldi, rahmat mushu Qashqardagi do'stlarimiz mushu uchirdan unumli foydalanib qolgaysizlar. Undan boshqa vafodor do'stimiz, vafodor ismli do'stimiz ham men etizda ishlagach anglayapman. Atigan soat 7dan kech soat 1gacha to'liq anglayman. Hamma programmalarni to'liq anglayapman deydi. Bo'ldi, rahmat. Ayşem Güladımızın avazlıq uçuru bayka, lekin aldımızgı peyqirap kəp bulamadı Ayşem Güladı. Avazlıq uçurumuzun vaxtı bək uzun gən, anda uzun uçurla peyqirap çıxmaydı aldımızda. Onadan başqa Məhmət isimlik dostumuz, dadamdan namıda bir maşini baydı. Dadam bu yıl 60 yaş kırıp qaldı. O maşini asasi cəhətdən məhəydəymən. Şuna namım bu yötkü olaydı gəndim. Qandaq rəsmiyyətlə kitidğandu, deydu. Müşnunğu bir bildiğin dostumuz bolsa, müşnun bir uçur qaytuğan bolsanla. Ma dostumuz dadısın namıdaki maşini həydəydikən. Əmdi şu maşini, dadısın namıdaki maşini özünün namıqı yötkü olmaqçıqa. Yötkü etsəm qandaq rəsmiyyətlə kitidğandu, deydim. Müşni təpsili bildiğin, inik bildiğin dostumuz bolsanla, bir uçur bir vətkən bolsanla.

0: Dada balı bop qalsa nopos yetkiyash üçün boj pulu töleydu. Ər ayal bop qalsa haqsız yetkiludu. Deydu, ə? Ə, toğra, toğra. Məhmetcan, ə? Ma Məhmetcan, a Məhmetcanı cavab beribdu. Dada balı bop qalsa nopos yetkiyash üçün boj pulu töleydu. Ər ayal bop qalsa haqsız yetkiludu. Deydu, toğra, ötkəni proqramımızda müş doğruluq sözləgən tuqa. Abudu akımız yolu fıçori Huanxılı Joni doktorxanısının aldıdaki yollar avan deydu. Boldu, rahmet fıçorunuzga. Nurnun avazlı fıçori itip kepti anlayli. Nur. Ey? Nur.
1: Adı tükidik, maşin ilim çektim bu iki yürtkeydi şu. Başbulu tövle, kağa seycun orası yetlerini bizire. Şu bu iki hep vardı. Başbulu tövleydi.
0: Boldu, rahmat uçurunuzga. Yani uçurlarını yanılab qarsam, tuyuqsız digan dostumuza.

0: Turdi Samatninki ovozli quchori yetib keldi, ya? Anglaylik. Turdi.
1: Riyasetçi, yaxşımısınız?
0: Yaxşı.
1: Bu vaxtınız xeyirlik olsun.
0: Rahmet.
1: Mümkün bolsa yakanın avariyaga bir qarapasınız bo'lib ketgan.
0: Oy bu yakan deb chiqmaydi. Qashqa deb chiqdi, ha? Endi yakanningkini shu birdan bir amalsiz telefoningizga qarsangiz bo'ldi. Qashqaningki chiqdi, ha? Qashqaningki shu havo ochiq bo'lib, kim bulutlandi, temperatura 22 dan 37 Selsiya gradusgacha.

0: Oddiy kerama akimizdan shimoliy do'stlik yo'llari ravon deydi. Bo'ldi, rahmat fikringizga. Abdu akimiz yo'l uchuri g'arbiy cho'n ko'rikning ustidagi yo'llar ravon ekan deydi. Bo'ldi, rahmat fikringizga. Undan boshqa Abdulla Xotanning ovozli uchuri yetib keldi. Anglaylik. Abdulla Xotan.
1: Men 30 yildan bir narsa ketib uyimni deydi. Bo'lsa biz suchat qilib o'tirib ikidiki, u
0: shu, chatoq ish bo'pti. Shuna do'stlar, bexatarlik bek diqqat qilaylik, avtomobil haydavotganlar, cho'qim diqqat qilaylik, ha? Endi yo'lda manga vaqtinglar, cho'qim kontiyovlarni ichib mansizlar, eshik derizlarni dumlab mansizlar. Lekin ma'lum bir to'xtalg'uga kelib to'xtagandan keyin o'tni o'chirib ham tushib ketisizlar. Shu avtomobilning ichida oson o't oldigan buyumlar bo'lib qolsa, u muchataq shunga diqqat qilaylik do'stlar, ha? Azroq ilon anglaydigan vaqtimiz kelib qapti, ilon anglab qaytib kelamiz.
2: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şıpta.
3: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım alay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızın.
4: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarı selindi. Kutunun eğzini assanızda mukapatlık pahaliyatı katmış alaysız. Brazliydin keltürülgen Guvalana koşturan. Xeyka işçimliğini içseniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.

Dostlar, anlavatqınınlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programımızın İğiz Boşluğu Sağlamlığı Könül Bıldıqalarının Yaxşı Talışı Boğan Örüm Şehri İşin Hoca Nubiyoldigi Şahsat İğiz Boşluğu Ambulatoriyası Alay Talep Kılgan. Alay Kılış Telefon Numarı 0991-322-98-98. Şu münasetle yukarı oranına rahmetimizi bildirimiz. Rahmet selagi.

Hürmetli radio anlayıcılar katnaş liniyası programımızını davamlaştırmaktımız. Tövende de iktidarla devamlı karak içip otomobil heydeş ve mesalette otomobil heydeşki dair meseleler de bulsun. Köp gittim harak içip otomobil heydeş kılmışı körülse, ceza iğırlamdı. Şundak, yeni kilip ceza körünerlik iğırlaydı. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin yol katnaş bir xatarlik kanununun 91. maddesinin 1. tarmıqdaki belgilimine asasen, harak içip motorlu katnaş vasıtası heydigeligi üçün ceza alınıp, keyin yana harak içip motorlu katnaş vasıtasını heydigen bulsa, 10 gündün tövən toxtutup koyuş cezası verildi. Koşumca 1000 yuandın yukarı, 2000 yuandın tövən cerimanı koyuldu. Pravisi bikar kılındı. Hem de 2 yıl işçide pravini kayıt ilişiğe yol koyulmaydı. Bu yerdeki yana harak içip otomobil haydaş bulsa, birinci kıtım harak içip otomobil haydap cazalangan denkin, yana harak içip otomobil haydaş kılmışı sadır kılışını köstüdü. İki kıtım harak içip otomobil haydaş vaqt arlıqının kançılık buluşu, katnaş hadisi peyda kılgan kılmağalıqıdan kati nazar, ikinci kıtım harak içip otomobil haydaş ölçümü boyunca caza berildi. Onun üstüge toxtutup koyuş, memuri cazadaki cismani caza bulup, şoförünün cismani erkeligi çekilmeye uçuraydı. Yine pravisi bikar kılındı. Pravini iltimas kılıp iliş ve işiltiliş belgilimizge asasen, işkil işçiden kayıtı imtihan berip pravi ilişiğe yol koyulmaydı. Bu şahsın hizmeti ve turmuşuğa naid zor təsir köstüdü.

0: Siz?
1: Ol kaç 174 yollarımız rava.
2: Yollarınızda, biz Hemra programımızı. Biz Hemra programımızı.
3: Şuna kadirdik anlıkçılar, yollarınızı biz Hemra programımızı. Anda 10 uçluk başta aldık. Ondan sonra anlıkçılarının uçurlarını anlaşıp başlayıp gidelim daha.
4: Aşta kılaylı, ondan sonra özalının uçurdun başlayılı ya.
3: Makul.
5: Bedirik sezede, zöhrede, azrak seçip gittin, isim akının mevzuları kadar aval ona yakışın var. Yakışın bildin, güzel bulsun.
3: Yakışı.
5: Yol işler birisi, şirte yolu, şirte yolu, şirte yolu, şirte yolu, şirte yolu, şirte yolu,
3: ay rahmat, rahmat.
4: Nurluk devetken bulsun, azrak çıkıp gittin diken gep orunuğa. Bek mükemmel o kitetti de.
3: İşkılıp, kandaz olsun, azrak bulsun, bağlıkın itiraf kutu.
4: Ha, şu.
3: İlham deydu, nurluk başak öbürüç yaşadı. Armağa istedir, rahmet.
4: Buldu. Reyhan Güladımızın uçurunu anla bakayla.
6: Nesliyar Sitler, Nevzat İbrahim, Zühre Kirem. Doyuncu da aldı, saklı kutla doflani.
3: Vay rahmet.
6: Ve bizim taşırlık kriyafetimiz, Nevzat İbrahim, Zühre Kirem.
4: Rahmet. Rahmet, bana bugün doyun yakşı ya, normal.
3: Hoş bulduk. Yakşı kişi bir vatı da dostlarımız.
4: Kurban kam rencimigen de, bugün doyun görüp şun koşup otağın da kaçan.
3: Onda olsa anlı koçularımız muşu, Reyhan ailesi kokşaş, kurban ailesi kokşaşırmış, Reyhan dem kokşaş ya. Hemenlani doyunca kırıp bir diyenzen göncü kılıp. İçke Allah'a takip kılımız. Kıydı bilişini kattı yontup kalmanlacı mı? Yer çağrımı deyip de anlaştın başlayıp gettuk deyip rahmet.
4: Yer sari mu?
3: Yer sari.
4: Onda olsa ihbar meyşi anla bakaylı ya.
5: Yakşım oraya seçiler, yakşım şoför dostlar. Kuvanı kualım ben sayılda. Cansı çalgıça. Yollar avan.
4: Buldu makul.
3: O Anver Nasri olmuşturup yakıp da özü hiç. Mevlüt Kerem bilen Zühre İbrahim Miki de. Bunda kemez. Mevlüt İbrahim bilen Zühre Kerem. Doğru da.
4: Doğru. Şunda olmay.
3: Ma bir anlıkçımız yakışımız siz kavas içip abdomobil aydısı bulamdı.
4: Zaten kavas içip bulup iyisiniz kepti de abdomobil balıkı.
3: Endi bu kavasının ki terküyü bağlılık nasıl için? Mesela ispirt çekilinip gidirgen kavasla buludu uzun mezgül tutsa. İşkendikin ademde bir kılık baş kaydıgan. Aşında kılık mesbuluş ihtimallığı bağ bazı bir olametle körülük yapasa kat'i bulmaydı.
4: Şu ha?
3: Ama içtilgen içimlikler bulsa kat'i bulmaydı. En yaksı bulam iki bulmas mı gidige vaktir hem de siz onu okumayız dana terküyünü. İşçi bile bunda bir şans kaygandak alametler bulsa ya kavasında o sılkısınız mı? Gaz çıksa, köpükçüler çık çık git kıyıp kalsa, şunda mı?
4: Şu.
3: İşçilikte vaktinizde en yakısı abdomobilik yakınken ben. Eğer ıssızlık uğrundu ki, ıssızlıkını kandırdıgan, hiç kandık içtiş, ham eşyalı kıytılmıgan kavasına bulsa, içip aydısınız mı olurdu. Mesela hunu yunuşsanız mı? İşçipli kendini tekşürsanız çıkıdı. Hıykanın kimi şundak? Hatta bəz bir meyvə bağı liyolyanma.
4: Ha, ayılqı nemi o?
3: Ha,
4: liyicir
3: deyəndə. Ha, liyicir deyəndə. Həm də ağlanı yəp bulub da təkşirəsi çıxıdı, ləkin 5 minutdəki yoxab getirdi. Ənma kavasından başlayıq, hiç boğan dəsləb çıxıb, kin yoxab getirqalları bolsa, ay, sizsanız tamamen buldu, cümə?
4: Ay, cəhə deyən onuqçımız, körgəzmə mərkəzini aldıdık yolları avan deyən uçurunu beribdi o.
3: Bo'ldi bo'ldi rahmat.
4: Mahmudjon Mavludga sizlarda anlagan shayxu deganchi ichimligidan tushdi bir tal alsam, yana bir butilka deb chiqqandi, shunda qilib jami uya tuqdi chiqib deydi. Voy, yana bir butilka degan chiqiveribdi-da sizga.
3: Uya tuqdi chiqdimi?
4: Do'kondagi suvning hammini mayivatdim deydi jami. Ajab ta'ling sokin sizning.
3: Unda bo'lsa 70% bir koy 1 yuanga 1 yuanga setib olish mukofot 70% siz mol to'shtirib olibsiz mana.
4: Siz bilan to'shib ketdimmi? Mushu nomerni deb qo'yinglar unda sanavlar.
3: Shunda qilaylik, endi bunda top musobaqasi ko'rsangiz oson charchamsiz deb boshlaylik. Shiho denchi ichimligi Shinjongning energiya ichimligi. Nima selingan degan vaqtida to'shqan zadiki xom material qilingan. Anikan şeker miqdori tövən, bədəngi quvvət toluqlaydı, uyqunuzu açıdı, ruhluq qılıdı. Onundan başqa 1 yuanga almashtırıb setibiliş mükafatına erişdi nisbəti 70% bayan qanlıqçımız oxşar. Demək, təlinizi qoyub qalsa, kəyini-kəyindən çıxıdı.
4: Lakin Mahmudjan 100% bu kitibdə cümə erişdi nisbəti, ağındılam çıxıb.

0: Şincan Derici'den taşkırı futbol birleş musabıksı davamlaşmakta. Şimdi dakika. Bugünden başlayıp 7. ayının 5. günü geçe Doyin. Vakın çınarak tutanla 7. ayının 5. günü az kaldı. Doyin, Şauhunşu, Weibo'daki organ terap numarını koşabilip musabıkı alakadar mezmanı yürek versiniz. Galiba kılıdu de paras kılgan komandak söz kaldırırsınız. Doğru paras kılgan hem de yürek bergen aldınkı 3 kişiye 2 yaşık Şihu Dienci işçimliği soğukulmudu. Onun başka çok ikrarlık ranglık dili huzur mükafatım var. Fırsat ganimet bugün 7. ayının biri yani 4 gün vakit kaldı dediğin gibi. Dostlarımızın ki her kaysı talla bazdarlıları kırıp Şihu Dinci enerjiye işçimliğini işleyip musabıklığa gücürek verip mukapatlığa yerişini çın kalbimizden ümit kılımız.
1: Çın dağa, yakışı bana biz tavsiye kığın deyin ki mu işçip öz ruhluk boğa şenmişte kullağı atkan Mahmut Can'ın ki şüphinsi mi avu?
2: 16 söz öyle yapın çıktı.
1: Onu hem ona dizi bitip du. Dukandar mı diyen kara kıyıt kaptı. Neyimi diyen terleylik baldu bu diyen de yakacan.
0: Mahmut Can anı aşu apırıp da tonlat kusiliyetin onun da künü gibi iş. Kedin o şişman.
1: Şunday.
0: Rast kliyamp olan maysız cuman bu uykunuzda bak kaçır uydu.
1: O yetin amin hiç yetmeyen siz rast ha bu bir gap.
0: Şu. Amini gül hanım yakış tutun lan mı? Mem yaktırıp bana lavatı meslek rahmet deydi rahmet.
1: Ha makul. Zühre girim demey Zühre kerem de.
0: Zühre girim de. Ha bu da sizden kendim özgürtü baksın. Şirali salam işki moiz pıtla. Garbi şehir kuç ravan deydi. Bizini çoğun köygen Köygün közünüzü köptün köp rahmet şerali.
1: Yani Abdülkerim Lirik.
3: Allah'ın kudret yolları var. Kalsan da ötletmiş maşını var. Kursamla.
1: Makul.
3: Yolları var.
0: Acıgül tevekkül sizden mi yaktır bana lavat kalıgınız dolu mu kursam bulduk. Yine yaktır bana lavat kalıgı oyunumuzu bir kirgü etmem sizle.
1: Aşta kılanla. Biz yani Reşiden kınanla ile.
4: Yolluk baş, güdürsüz, reyaktörsüz, yaktırsüz,
0: oldu.
1: Buldu.
0: Rahmet. Ninde kıldığınız siz ya.
1: Özal.
3: Çünkü öyle bir kuş koşuyor işte. Ravan ki ben akşamda da hazır ki Nurluk Bey sahtır var bir işe el burada para.
0: Lan ko yollardım maşini ki. Ya ben de bir köngel bab Allah'ın da kımmanla.
1: Şimdi misiniz?
0: İyili, iyili bak hemen bana.
1: Dans pek ucuk bir kıl emez. David Poulter diken siz köngel bab.
0: Şu mamma ha iyili. Şipar mı işi deydi o?
3: Yaxşı mı riyas etçiler, yaxşı mı şofür dostlar?
0: Yaxşı.
3: Sonra kualım ben sayılda.
0: Ha bayan kısım ya.
3: Zansı çavgıca. Yollar avan.
0: Makul, rahmet.
1: Turdu Semet.
5: Mevlut İbrahim Aga. Yaxşı Kerem Hanım, yaxşı mı siler?
1: Yaxşı.
5: Eşkikinler hayırlık olsun.
0: Rahmet.
5: Ben bu programını yerkende anlavatım ben.
0: Belki yaxşı oldu.
5: Mümkün olsa taşa insanı animasi diyen nasına koyarsanız bu piyem.
0: Ana mihri yürekte üşmez gülhan emez mu? Şapketinge

0: da dastan, dastan emez mu? Tapkıcı özem yetkaştırdım.
1: Vay deydi gayalarınız vakit dekhi. Tazı hoş akmı gandek bırakın.
0: Yok amdı.
1: Ey deyimiz. Ey ona de.
0: Bana onda olsa. Haşa işen abamız ne ki. Bir köpcet anlayı tam da kasama talep boyca.

0: Ay rahmet. Meydan durgun uçurlar bop kaldı bombadan basa ahırgı çoğunlu tatlı.
1: Şu ha? Onda olsa nurun uçuruyor.
2: Tetre yasın sıra yukarı bir ay. Yaşen, cunlu, koç yönüştü, maşınla azırak kök hareket otaşıgı.
0: Ha, buldu rahmet ha. Sayoli, yeni kualiyanda ütepla şimaldın canıkku maşınla bek köp dedi rahmet.
1: Сайло бен қалбият йоли қошлини дираван, бар йолым қошлини дираван дегенкен а.
0: Махмудчан мана шу шиху денчи ичимлигини чи, базыр шунчалык гүзел бир яг берип кавапларга тутуш кылды мына кавап кеммемсиз деп. Кавапны көрсөтмөй, отанны көрсөтүптү анын өздүгө.
1: Шу эмесми?
0: Аш отанды кавап пишиди демекчиме, балдар рахмат.
1: Эмси яна карай карыса каплануучу ре.
2: Акама гүзелимдин алдырым карап манга яна караган кен сезе ханым.
1: Ha, geqsla.
0: Çaşların degen naqşını oqıytan aka depdi. Çaşların, çaşların, senning sumbul çaşların, senning büdre şaşların. Talewinglarni orunlab mağımızğa anıqsızlar, sizlar qoşulduğan sonlar.
1: Sizlar u yaqdan talep qıp bolğan, bu yaqdan taqdim bu puldu jumu naqşı kelgen vaqtda isinglar dusun.
0: Bu Anwar Nasiriyim Sanfan göyle qoşulmuş Ravan kede bayan qınaqşı. Oho, ey ajayib
1: dep. Anwar kom qıyıqıp jumu etkiniz.
0: Ha. Bu adam maşında vaqtlarda tolı anlab qıp. Maşında naqşılanı çö. Yerim keçilerde anlaydığan naqşılar bu amaliyette.
1: Şu.
0: Şuna. Bek yarab ketdi de.
1: Ha. Abdurahman som kichimi deydim men bir ichib baqsam bo'pti-ka do'konda bek uxlab ketyotima deb urasiz ichida qol ichimlikchimi shu shu denchi energiya ichimligi
0: denchi shu g'uljidiki talla bozorlarga kirib denchi energiya ichimligi bormi deb qora qutuliq bakmi qora emas shu qora asos qilingan qora rang asos qilingan bir quta so'rab bekmandi nurg'un somkalarni sotdingiz endi qizingizning qishig'ini berib keldingiz ziyon garchi bak jixosimi Әмді бей, 5 көй мұ бұл?
1: Лекен, 5 көй дәсімей саған білі, аят 500 көйлік соғдық қылалай демесін, көзіні ішіп оттасы, ұқлақасы кім нәсі алуды дейсіз?
0: Флап қанмай соғдық қылышыңызға пайдылып
1: дейді. Суду үй жетін деген оны қочымыз, халық ел тараптың чоң база тарапке машинла көп деп үшір беріпті.
0: Әм мана әхәт жаң ба.
2: Ama funda yazsanı gaz, may normal geladı da. Beş ketim gaz yazsak. Hafif bir ketim maşin zıpırası da. Ne diyen ketim lazım et var dostlar mı ya? Ama benim usulümden için bir kıyım da o.
1: Ya bunu koyduk ki Akhacan ba.
0: Aldırmay turum. Onun üstüki fıçırla bir cek. Onun üstüki fıçırı cekogan iki bir hapa bombay dostlarımızdan. Terikmay, çiçilmay bir katnasak. Hadi. Оқын ашып шырны.
1: Шу, азыр мавулықын нақшыланың салмықымы бағы азыр иғырлап беру атуду ба?
0: Әнді емтайылы батыр балла.
1: Гүлейрананы оқып беріңа, дәп майлық, чыңқылып етідіған нақшығы кәлдәмді тәләп.
0: Başlayma.
1: Eyda.
0: Gülirana, ey Gülirana.
1: Onda kıma, özünüzün tutuyla. Ma tumurla itlikte eda kaldı, onda kıma. Siz bizgi layızım, onda kıma.
0: Ama sana telefonu uğurlaşmışsın.
1: Ma mevlutun tumurunu etküzü etmen la.

0: oldu kılayli. Çünkü uçurla yamancı gülir ana.
1: Her şey uçurla yamancı.
0: Parak yaman çoğunup git kaldı. Keçir oldu. Benim küçüm muşinci de
1: doğru düşündü.
0: Doğru düşündü.
1: Bizini belki düşünüp gitti. Ağat can bana.
2: Görme bir şoför dostu yol sevre. Benim akıda agasmanı gazmayın gelip çıkıyor.
1: Ha.
2: Sen hocanı diye, sen hocam yanı var diyorluk çürek, mal yolu. Ne kasırı var ha?
1: He, makul buldum.
0: Yollar onlar yolları avan bulsun deyip tutsak, Mehmet Ali dostluk yolu avan deyip uçar yollar. Rahmet. Abdülkerim.
3: Yol sevre karbaylarımız uçağı ver, şimdiden yoldurmuşsun lan selkuyum.
0: Makul tapşırıp aldık.
1: Yolucu.
2: İstem kemer, beş yol su et, işe adına siz Abdurrahman sevmişsin ki ben. Ha, kurbancan dolayacağım, ustam anılıp kalırsan, kapılıp kalırsan.
0: Kim o?
1: Deydi.
0: Abdurrahman Somkışı'nı petiydi ben de.
1: Biz onda demedik.
0: Onda demedik o. İp işçi.
1: İşsiniz yakışı özü deyip de kulak kalay dedim deyip de biz meslet beydik. İşsiniz mi de ruhluk otursuz kırgen maheri dağlar Somkın'ı obdan tunuştura alaysız şunla satsız deyip yakışı meslet beydik.
0: Anında deyip gitmen alacı mı? Sen can İsem kemine ağaç geldin lan deyip. Vey men muşu işkisinin kaynıdın birdemde kip buldum de. Oy, ben bana hatırlayacağım, suallarınla bulsa, sorusanla buludu.
1: Hadi iyi.
2: Mevlüt Kazakaya'da yakışma yolu kavri, Beydur Mevlüt koş demiştir evan.
1: Makul.
0: Öğümü çıktaktı onu ile, garipten şarkı tostuş iğirdeydi şiralımış. Fulcet gibi taleplerimizde mi bir orulap begen boğuslar bulattı dedi. Boğuz orulap biremez şirali. Pulunu sile tipas sanla.
1: Şu.
0: Biz ayda bir alımı sile, kündü bir ilavaz sanla şirali.
1: Kırvatı da mı?
0: Bu değil. Çıkarak tapka vakitlerde bu taleplerinle orulamayız.
1: Bizim silahının yokuşu telefonumuz yok. Şu fukan doğacağın dep mançpul dep kırdıgan.
0: Hem de idarının aldıdırak tusanla şu silahının taksirinlığa çıkıp silahı gibesek oldu bunu. Bu vakti de bu arzu olurunla emelge aşı doğukan da.
1: Doğru.
0: Anında yukarı taleplerini bizden bak kütmenle cümle uşur Ali.
1: İlyas.
2: Ucudum yol kavraya. Ama havanı. Bek beyzeydim ha. Gel. Avutan kım paşıyor.
1: Hava salkınma.
0: Kulcu'da hava bulutluk ya temperatura 20'den 36 celsiye gradusken bana. Muşibana'da Ürümçer'in şükürlük avarayımı almadı karamdık.
1: Buluşun akıllı.
0: Bugün geçin ayet gündüz geçe Ürümçer'de hava uçuk temperatura 25'den 38 celsiye gradusken.
1: Ayet geçidin uygulük gündüz geçe hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 25'den 39 celsiye gradusken.
0: 7'nin 3. günü geçidin 4. günü gündüz geçe hava bulutluk temperatura 23'den 38 celsiye gradus çıkıyor. Demek yukarı temperaturlu havarayı bir kaç gün devamlı şimdiki anlayışlarımız sırtlarda kıldığın faaliyetlerinle sel azaltıp imkaniyet bozsa.
1: Çın küçüşlerde bulup mu?
0: Sırtlarda köp yürüp gitmenle. Hani kendim bozmuş muhit tazlık işçileri bırak. Hazırak bozum salkında olaydı seher kaysa aşkanıla. Arkaysa yemek içmek sorulur yol boyduk için değil mi? Boz kirse şula. Sık bir piyade çay koyup begem basana bulamda.

0: Gopur janku deyman mı şu anlıkçımız ya ma meyipla praus doğrusu mesela sorgan. Eğer ma o dolgun malımın ki telefonu alakası baksın dolgun malımla bir alakası bakaylı. Eğer de alakası telefonu olunup kıyıp kasa biz bunu mesela sorap kareyli. Cuma.
1: Buldu onguca başka onguçalarımızın uçurlarını anlıkçı tutsak. Karılgaş kuyuları koşuyorsun işte hazır çıravanken nurunu uçurayı.
0: Rahmat. Mam, Mır Yunus'taydı o yakışımsız maşinini birisi satkantın bir yıl boldu. Fakat namını ağılıp olmadı. Kandak amal bağ maşinini bırakılı versen bolamda. Maşini özünüzün kolu dema, özünüzün kolu deması bırakılı alaysız. Özünüzün kolu deması bırakılı alaysız. Kulüplap koygulu bulan bombaydı kulüplap koygulu. Çünkü şıkınla oturusu de ki ilim birim toktağımı bosa oğum yok getiği. Hiç kandak hüccet yok. Hem de bir amal kılın o ademle siz tapalısınız. Çıraylık yelinip yalura paranlaşıp mihman kılıp bozu mu? Amal bozu namı gütküzüten yakımıza birlikte bir bırak kılıyordun. Eğer bırak kılıp azırak pul aşırdı dep kıyıp kalsa şu pulumuzu alın. Bir ay dep. Ama şu kıl usuldan başka başka amal yok da kıldı. Cuma bir günüz. Şuna mı?
1: Mert dursun o uçuri.
2: Altıka ardından kılıp var.
0: Hadi zaman.

0: Qumalım yaxşımı səhəz?
1: Yaxşımı.
2: Əlut yaxşımı zəhər yaxşımı. Ət turpağım verib gəm qulğum çataqda eslağı.
0: Əy, hazır qayt
1: kəp. Qulaq qısqı tükdü.
0: Turpan da xeyli yaxşı bu qalqan. Məyə keplə sızlıq neşçi yedirib.
1: Məyə soğ kəpti, əm rümçi.
2: Soğ kəpti,
1: əm.
0: Mandaq bir anlıq uçumuz uçur yolladı. Mən özəm məyə putum aciz. Əsl ayma.
1: Vaqt uğurunu qaldı, ya.
0: Vaqt uğurlaş ilanı doğru ki qaldı. 15 sekund saxlab duram səhəz.
2: Ha, bunu saxlayın.
0: 15 sekundin kelim ma uçurunun asas mazmunu yığınçaqlab sizge yetkizel cevap verim olam da.
2: Buludu.
0: Maqul.
3: Dada, pesin soğukluk çeydin azıraq içeycu.
4: Tonlatkudun emdaldim, sel toğuzup şikine.
3: Dada, emdişsen bulam da.
4: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi yanılı soğukluk çay o.
4: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
0: Dolkun malım bu balının yolu sorakadan sualı mandak gençü. Meyiplik pravosunda kaç yıl bir ticen kıldı?
2: 3 yıldır bir.
0: 3 yıldır bir ticen kıldı şuna akma. Bu anlık uçumuz hazır bu Guangdong ülkesi türü tüptü, Sibeş pravosu bakken. Lekin bu putun davalı tişmek istedi, putun tömür cazı kıyıp koyuptu. 5. ayda meyiplik pravosundaki 3 yıldır bir kılgı ticen toşettik ya. Hazır putumda tömür cazı var dedi misin bu mümkün emez ki emin için
1: yani diyor ki. Resimini mi yollaptı?
0: Bunda galettelik putum hareketlenmeydi, tömürünü ilivetkenlik hareketlendi. Adette miyipler 3 yılda bir ticen kılan vakti de optimatik cizde ticen kılamdı. Yani maksus doktor kanı verip miyiplik ahvalını ticen kılamdı dedi.
2: Bu yerde optimatik şey bulmaydı. Bu yerde 5'ni 2'yi bulan selamet seçilmişti. Biz çok belgelengen doktor kanı buludu. Guangdong'un 2'yi kontrol içerdi mi? Ba. Belgelengen doktor kanı şu.
0: Demek
2: mümüşü,
0: aşı putrik cazını ilivetken deyken aşı öz turuştuk uğrunda ticen kısı buldu. Lekin şikayı vakti ötek etip kaptı hazır.
2: Aşı abdumobili haydi misli buludu.
0: Haydi misli buldu.
2: Haydi misli. Hem de yani birisi hem de bir yerde bu C5 burada adet putunu işletmeyimiz bilirsiniz mi? Hemen meşgulat koldu buludu bu. Şuna ama C5 burada ne ki şu. Hem o şeylik on putu yok ya ki on sol putu yok ya ki kim bir sebeplerden bir kesel ya ki hadisinin evet ki ahvallar buldu bu C5 burada diken şu. Hemen meşguliyet
0: koldu buldu.
2: Meşgulat koldu buludu bu neyse. Şunda buludu o hem de. Neme selametlikte 3 yıldır bir selamet teşvişmen muşların gözü asasta muşu bizimki kol, köz, başka azalımız normal hizmet kuvvetin demesiniz. Cıklık putniki kıldan hizmetin kol kuvveti demez mi? Şunu mu teşvetimiz bir yerde? Buna hem de 2 ay 3 ay ki çıksa işlem bulmaydı.
0: Lakin bir yıl davalı kılışı mümkün değildi.
2: Hem bir yıl davalın kası o putnik tümür cazın bir yıl almaydığa iş yok. Evet kendi kim bas buluyor da bu yıl oturup bastım buldu bir yerde biz gördüğümüz başka. Azalet normal mu normal demez mi? Ben bu C5 bravo 2 adet tutula münasır diyorum.
0: Ondan sonra bağımlı koçumuz şu cihazını vakitlik ilivetke vakitlerde verip la. Şimdiki belgelengen doktor kallığa öz sürüştü.
2: Doğru.
0: Onun kendin.
2: 3 yılda bir çokum kılıyım
0: şimdi. Ticen kılavası bulduk ya. Buldu rahmet onda olsa. Cuma.
2: Makul.
0: Dokun malı.
2: Makul.
0: Aylamla man kallardı görüştü burayla.
2: Makul.
0: Rahmet. Şu anlıkçımız ya şu anlıkan basınız demek bayan dokun malım degen kokşaşı. Aralıkta putunuz dike şu tömür cazı ilivetken vaktinin paydılını yap. Siz en yakışı ticen kılavasınız bulduk ya. Rahmet.
1: Bayık anlıkçımızın ki sorgan sualıga nisbeten ma asli memu cevap kaytırıp da katnaş başkuruş 13123 bir Irak ya da şey yankıldığan kilişip koysumu ötkügül buldu diyenken ha.
0: Şunda.
1: Andın ma o bir günü diye anlıkçımız Muligir'in Abdullar'ın odukunun adresi kaya dop getti. Tunca kettim kuyup sınapa kaydı yentim. Mukabat bəyimiz anlamı kuyup bakmen mukabat birem silə ya paliyatla hop kazandım. Meylem de şu hiyalgı kegan bolsanız bir kuyup yıkayın. Qağınıga anan denkin təbili bizgim gəkkimay, onun məsləbini sanmay, özünüzü jügrəp berip kuyduğan bop gitsiz. Muligirin Abdullarının ürümçedeki dükkını bop qasa bir işki orundu babırsi, mavo çindau huayuan. Aşınınki yeni da, yani bir məxsus etiş dükkın var. Yeni birisi, maşiyu, lantiye, yiçibli, arıcının uduluğu doğur kildiğen koru, maşinin aşılarını kıldığan koru. Uyadı yeni bir dükkını var. Uyagı basınız mı buldu?
0: Şiyinin ki, işçilik işte, ette saat ay birden. Becan bak saat birden işki içi bu ağırlık teşek verin ama biz aşağıda bir beyvasıtı köz çıkmak istedik. Şu vakti de biz öz kolumuzla birini kuyup yerayla. Özünüz pul töle bir kuyup yıkan. Onun kendinden biz bir mükafat kıpırayla gittiğin, değil mi? Hı. Evet, kaç beyvaz gözümüz bir an aşağıda görüşüp,

0: Abdoma bulanız ten körep. Kayıs tipki molleyi gırın abdolları maskeli du. Bir kıyayla. Enin kayını den bayam zekre degen dek. Oy av. Ettigen beriyle yap. Keşte dükkanda takkanda oturup başladı. Kaça aça dep. Ne kop gitsiz.
1: Onda olsa yana mavo Abbas Lampu Rampiz Hansı'dan uçur kepti.
0: Kaşkadın
1: öpkü sanatörünü aldı ki yolla koşulmuştur havan deydi. Havan ki o yolla?
0: Ama bahar, tün diyen de dostumuz. Mami yaktırıp anladı ben doyundu görüp diyen zey yüreklerini bağ geçtirdi. Bağırlık dostlarımızın ki bugün tünü gün köyden burada ulaşmak mı? Onda olsa doyunumuzu kırıp diyen zey göncü okup en mühim göncü okup sana bizden beyvası gözlerimizde silahı Doyun aşka vaktan ladı silahı fıçır kıp yollap yerdi. Şuma?
1: Hazır bana yaşı 10 mıngı yakın anıgıcımız körü vatı değil mi bana?
0: Yaraydı.
1: Sırtın emez işçi kırıp ha deyince cin rucu bocen dep durup şu işçi kırıp körü anlaşıyor. Tekim sen köpeysi. Oy 10 mıngı uket bana.
0: Oy bugün yakışı ya anıgıcılığımız. Seher bulbuli salamlarınızı kabul kıldık. Hava sık dikkat kılan olup siz bekerek dikkat kısanız olalım ki.
1: Hazır çentan can yollardım Abdumobil azraq çıxgan ha Bayraziyan uçuri.
0: Dostluk yollardım maşallah biraz köprek alaydı dostluş yo oxtaydı.
1: Ahmet Niyaz qarqaşlıq Ahmet Niyaz mu anlavatqanlığın depdi başqa gep yox ke şunda qoyay degen ke.
0: Maqul rahmat. Qadirli anlıqçılar yollarınızda biz hamra programımız ni sağlam uzuqlanışını ve qızalınışını təşəbbüs qıb kelibatqan məhsulatları bir-birisinin isil, muvafiq bahadiki okyanus məhsulatlarını bazağı sağan okyanus şirkəti alayı tələb qılğan əməli dükünüğü basanlar Şinvəlli Bazanın Abdumobil toqquş meydanındakı yeni də telefon nömrə kerek qalsa 280-96-98 Sağlam ozuqlanaylı, sağlam bolaylı isek, okyanus mahsulatlarını özümüz hamra qılaylı.
1: Yana ahmervayit un, ahmervayit gürüş, ahmervayit yağ, ahmervayit açıq sularını bazağı sağan. Şunondak istimalçılarının sağlamlıq üçün davamlıq tırışıvatqan ahmervayit un zavutumu programımızın alayda tələb qıldı.
0: Doğru.
1: Hazır keşik tamaklağı tayarlık kılıp atkan bolsanla Ahmervayet'in on yak görüşlerde itinler tamaklağını acayip okşaydı. Öydü bu musa şu mehalletki çavuşulağı kırınla hazır hem mi yedi? Çavuşulağı sevetti Ahmervayet'in mahsulatlarını. Şu yedin seti bilip işletke isle tamıgınla şunu bilen tihim okşap getkey.
0: Şimdi bak. Bayraziye yeni bir alaydı askertmen yollaptı. Köyün bak ısık, hava bak ısık. Şu an abdomu bulanlarını bir aşk saat toktup arama ağızınla dep. Değil misin bu? Ma bir taksiye özlükünün ot getip kalan bir akval bakıyorum. Değil misin bu şu yaz külleri abdomu bulanlarına özlükünün ot getirgen akvalla bak. Şu an taksiye çıstamla. Ama nasıl bir saat abdomu bulu toktup, sel soğutup. Hani kendin yolu çıkışanlarına alay tavsiye kılımız.
1: Doğru, anından ki meyliğin biz maşını toktutup koyup, aptapka toğırke kağıqtı da, kün nuru çüşülgayı toğırke kağın, maşının işte bir tonu da ekleyip gittik o aşka vaxtımızda. Şu axtıdım, dərğallam, jügrep maşını çıkıvamay, elik maşını bir soğutuş usulları batdi. Şunumu sınap yakışarkılı, azraq bir gerç bək soğup getmeydi o, lekin şunu da olsam, tonu da ekleyip getkendin, üp bop getkendin yakışıraq. Bos azraq soğut uyulup, anından ki maşını çıkırıp, kuzgutup mansanlamu, yakışım iki deyimiz, ha?
0: Doğru, mesela, yani bir işkine içiydim, şu akıl tırap ki. Ma işkine tuttumayım da içip
1: yapıp.
0: Bırak toluk emez. Yerim içip yapıp. Kısana bunu bir kıl salkılaşı soluyor. Hani kendi kumutiyonu içiydim. Hani kendi mal eynekten çürüyüp. Kişilik avan çıkırıp. Eynekini götürüp kumutiyonu içip. Katarlık bir kısım usulla ba. Pistolap gettin lago. Valla bunda işlerle birbirle ürgetmesek mi şunda mı?
1: Onda olsa öz alın uçuyoruz.
2: Şimdi oğlum yiyeceğimi aldırdım ben bakacağımız. Bekliyle geldim yollarda kumbin hazırlarsa bir gidip şu kalıçlara yapacağım.
1: Makul.
0: Oldun ki programıdan bir saat sözlük o otketke Bekri aşırı vetmen ha. Biz de anlık uçumuzdan kıska sözlük bir hazırak bunu koyduk kılık. Çünç verip koyduk hem de. Dostlarımız tekimi dikkat kusun de. Bir saat sözlük ama şimdi aşırı vetmenle biz valkınmamızla. Valla şunda mı?
1: Şu.
0: Bir saat bombada tek minut.
1: Bırsat onu sözüken boz başka hiç nim sözümü deme anda emez du.
0: Ay sizge yarmak nim de ters du Bekri. Ha Bekri. Oldu. Beycan canı bir olur havandaydım Ahmet Ali. Rahmat.
1: Sanılımız seviyene dağımlık özümlülük bahçesinin aldı da oturup uçur verip du. Bahçene aldıdık yollar havandaydı.
0: Vay makul.
1: Суужу гарбы көтсіраван кен.
0: Әң ең елух жүрі тәңгі тағының алды, қасап базарының алды, Сибидасаның алды, елла қошылыне дыраван қызыл жырақ не сапқан мағанды деп, сәр бұл бұл пұшылдап жүрі өріпті.
1: Абдуныңкен дейдіңіз ма? Ел ренжіп қалуды деймісе.
0: Дыңа.
1: Шибейлу тәрәпләдің машинла көп дейді.
0: Рахмат, қадірлік аңылғычыла, өй, дойынымызды достасыдан ұнтықағынымыз еқ. Оқып бірін 63-ші жолының.
1: 63-ші жолына Абдусы да, бір нәрсен ұнтықапты ма, қанда ала қылшыма, деп, ма, бір аңылғычымыз сорған ке.
0: Ақырқы бекет қылы басыңыз.
1: Абдус қалуыны басыңызлан болуды.
0: 63-ші жолының, әуізіңізге әң еқін елініште ке, ақырқы бекетігілі берім. Беріплі шеәді ке, дәуду үйәлләні іздісіңіз чу, дәуду үйәлләні шула сізге. Йол көстідем тепіш берді.
1: Доғыра-доғыра іздіш берді.
0: Абдулла такси болса аңламала боғы деймінші нақшылар.
1: Жүрік қанчы қана боғы деймін нақшылар. Шоқ үйрек отырамайдыған балы деймін.
0: Абдулла таксиға бір қабар қыпқынла азыр пайда болсын ма. Сіз яқшы көрдіған нақшыны қой дедім.

0: Hoş naxşladın Arya Anlıqaç. Anlıq uçularımızdan uçurulurdu mu anlayla?
1: Elkan Muzduz'un uçuru.
2: Ne yapsın ya? Sizinle masasını hayırlı götün.
0: Rahmı.
2: Çok çok naxşanlı beydiler. Rahmetle gülüm.
1: Naxş çıksam Elkan Muzduz'un diyen gülkakaları izil ki tutumuşunda.
0: Abdullah taksi bulmuşsun mu Elkan Muzduz'la? Bağ anlap verin onlara. Şu. Nurmammed, Nurmammed deydi. Sizlerin idarının aldı bek tosulup getirdi. Daha bazı amanga yolunuz. Zühre Gülhede, üşmez çırak diyen nakşını okuyup beyseniz bulattı.
1: Üşmez poza da. Tek okuyduğa ya kemedim tek evine.
0: Toluk tüyümedim ha. Toluk anlap alamadınız mı?
1: Evet, toluk.
0: Bu siz de toluk eğitip bakaktır. Ben tek çelişini gelmesem ama.
1: Ya şu işler bak. Of şunlu siz ilk meşgı kaç duruşunuz gerek.
0: Şu, ben de toluk ügünüp olganda hani kendi çelişini ügüney dedim.
1: Ügengeç tümemsiz. Çıkımızın da birleş tümem de.
0: Ya şu siz ügün, siz eğitip bakısız hani ki sizin etkinanız karab şu sezim boyunca ügüney. Bu mesela ben ayak çelip siz ayak eğitip.
1: O digen mi doğru arası?
0: O pozunu mu küydürüp etmeyelim.
1: Öcürüplü etmeyeliydim. Xunsan aylanma taraflarda maşıla biraz köprek yancan yolları ravan kendiydi Abdu ha?
0: Ayşem Gülmalım mı? Riyasetçiler yakışımızla. Kegin'in lanı karşılığımız. Tecrübe oturma kitabına kaldırır ki yollar havan. Havanı aydı yakışı dostlarının ki seferinin bir hatar balışını, sıkı ötüp kalışının aldın ilişini, köprek su işini tavsiye kılım ha? Ne yaptım oğlum bana?
1: Hava yakışılığımız. Ubdalı sık ha bugün.
0: Demek.
1: Demek bir kıl.
0: Sık demek. Nunda şarkı yolda abdama bulla köp. Bırak. Toslup kılıç ahvalı yok, depti nur taksi.
1: Şimdi ben nurunu uçuru karsak, Sanxuan'ın yolları koşulmuştur. Avan Sanxuan'daki gaz kaçılaş punktu da normal gaz bir vatı da uçur etti. Maşin yok, deydu gaz kaçılaydı Allah şu yedik. Gitip atı Allah berip kaçılı velanla.
0: Aman rahmet. Ey doyunumuzdaki dostlar, yürek velanla rahmet. Zükre, Abdu, Rusol. Degen dostlar, ma doyunumuzdaki dostlar rahmet. Hayli kuş bir vatı sile. Yani devamlı kutlarda denci, cin, ru, cübocan deyip işçi kirip olsa babam da.
1: Bugün pek yok şücümü.
0: İşçi kirip bana, işçi kirip bir körüp. Güncü kılı olanla güncü.
1: Denci tayrıla deydi Adılcan şu.
0: Şundak şundak.
1: Şundak bu mantıki.
0: Abudu deydi salam bir 174 yolu çırık. Her bir çoğun körüknün ki üstü bek ravan ki desem. İşmemsle, işinemsle ama yalgız ettim bana dedi. Ay tam. Şida çav köyrükünün ısıtır, havan bozu, uğu köyrük tosluk, maşallah ne ketti?
1: Şu ya, uyadı maşın yok mu?
0: Şida çav köyrükünün ısıtır, kitap atkan, başka anlık ısırımız bir cevap verip bakınla.
1: Ben o tız köz aldım, keltir planmadım, yağız dese. İlamcan, nimi deysiz, Yasin'in derdi, üçüncü diye nakşın okup bir umuşun, okşunuz yaman peçetip, oştan nakşı bağ mı?
0: Sizin aynı nakşınız ama?
1: Yo, ben özem okumayım, şundan nakşının bağlıkını okumayım, deki.
0: Zükre'nin, şu Yasin'in derdin birincisi var, üçüncüsü yok.
1: Birincisi mi kanda iyi tutu dene?
0: Şu, hazır iyi tutuyorsunuz mu?
1: Kaysa kanda dep.
0: Yasin'in derdin ayaman.
1: Ey dep birey.
0: Küydürüp beni kül kıldın.
1: Aman.
0: Ey aman.
1: Ey ya yaşanma unut.
0: Bu birinci derdim birinci minik keçim ama.
1: Adalış kaptık mı?
0: Şu. Yağan sözüm de rast edildi. Ondan sonra garbi çan körük şıda çanın üstündeki yolla ne ait ravan keçim ama rahmet.
1: Mavu Mahmut Can, Temkin, Mulligir'in, Abdullar minin maşinamı maskemeydiğe okşamamdı mukapat bəyemeginin laqarğanda dip.
0: Maskeludu.
1: Şu mukapat demisiniz mu maskeludu?
0: Şu ama mukapat ne? Şunda cık bəgimiz var. Lekin ulamamdı pulgu elip. Ekep dükkandan icarılarını tölep kıldığım boğandı deken. Hazır bizden başı doyunumuzda 300 mingde artık anlıkçımız var. Aşılağı, pırsınlağı, bir tondan bensek 300 ming ton deken gep. Hazır uladım 300 ming ton bağ mı yok mu hazır deki? Ben de gep çıkardık ya. Bumuz bəyəgimiz yok mu?
1: Bəyəgimiz var. Hemisi ki bəyəgimiz var.
0: 300 ming anlıkçımızda 350 köylük amalli girindim bir ton bereyli. Mahmut Çay hesaplapğa kaç pul kidir ki aslan?
1: Şuna anadakin bir pul taqabli vetele molligirini. Şikince aşmısın.
0: Mana. Şuna mışı hesabatını çıkarıp baksanız da anın kayda toxta. Aval pulğa elip pulanın taraqqiyatını bir qollab onun kendi mukapası oraydı sana boladı, değil mi?
1: Şu şu.
0: Şida çaw körük ravan qızıl çıraqta ütirət turış azraq ba dedi mana.
1: Ya da Karl Lantian Archidan Albek qarapmanganda maşin bek köp dep uçur beripdi, ha?
0: болуда.
1: Анан кечинчи мөлүткө
0: деди имханым, мөлүткө ха дедим, бир ан аңлайлы кандай па дедим?
1: Нимпада таңа.
0: Нимпада окумайм мен.
1: Су нимпада.
0: Нимпада, койс па дедим да.
1: Нын кандай кашма деген учур юллапты го. Кашканын аба ырайыны демекчима.
0: Кашканын аба ырайын көгүлү болду.
1: Булду деп берели.
0: Даңа.
1: Кашканынки аба ырайы. Ичилмеди ма? Унда алса мына диккет кылып аңлаң а. Кашкада бүгүн аба очук болуп, ким булутлунду, температура 22-дан 37 Цельсия градуска чейин булуду дейди а.
0: Сыкылам кеч
1: болду. Эне ысык температура яны жогору 37-де.
0: 37 болсо болот экен.
1: Азыр мау Хотан шаары мехман күтүп жолдумо автомобилла көбүрөөк, лекин Раван деп Мамед Нияз шу учурунда байген экен.
0: Рахмат. Унда өз маң бир атал мукапат бер. Ой, Махмутжан.
1: Сиз эсилипли болду экенсиз го.
0: Вай, Махмутжан. Бунда сорганлар жек. Сорап кечип кетип Москва мэрге деп туруп алдык алдым ба. Авал. Фулга куйуп аксыз. Анын кенде болмасын. Пулга ыйландысак, сал косуңуз агырып. Ок, Москва мэрге деп турбасыңыз анан биз кандай иниклайбыз аны?
1: Шу.
0: Дайма.
1: Авал куйуп бекинлар, аныгычылар силерме бир куюңлар. Абай дегенде колланлар. Анан кийин биздин коллугуңларды көрүп, жакшы коллап атып деп бир ашта бир тогур келгенлерде мукапат кылып берейли. Шуну жолумушта
0: болду. Москва май деп кеч кесип бизин амал жок, рос Москва май деген деп анан кийин отурмуз анан кийин отурганыбыз татлап.
1: Немиш ким Москва мегенге баяган бу куйдук деп өзүбүздү айыплап мишет отуркитмиз.
0: Бизди өлкөсө кедесет мага.
1: Нурали.
3: Мала бир мал 74 кастагын жолу көрө. Ландагын таңалып жолго кошулуп турабыз.
1: Макул.
0: Жакшымысыңар, мен кошулдумму, учурум бадымы я деген достумуз. Бир тал табыз абат аттык сизге. Мау ысыкты бир тал табыз абат аттык, сиз кошулганлыгыңызды билдирип абатып койдукчума?
1: Шүкүр исимдик аңлагычыбыз мындайды, адам мау майтак куча ташууларды маңмакчытым. Өткөндө радиодон аңлысам, бир тизим тиш керек деп ошо кепни кылдык, кандай машгулат кылабыз. Бир кытым тизимлаткыныбыз канча күн маңгылып болду деп жолуган экен тук. Авал үйө кылысыз.
0: Бир күн мурун.
1: Бир күн мурун үйө кылсыңыз болду, бу үйө кылдыган апла. Бир сыймау биздин слушатин аркылуу үйө кыла алайсыз жумун. Биздин слушатин апны түшүрүп алган болсоңуз, шуядымы? Ушу үйө кыгыл болду, келишкили болду. Анан кийин Синжаң Жаужиң, а?
0: Синжаң Жаужиң.
1: Синжаң Жаужиң деген апты үйө кыла алайсыз. Демек, ушу аплардан үйө кып болгондон кийин ушу бир кытым үйө кысыңыз маңызсыз эмди. Шуну билен.
0: Шу.
1: Болду.
0: Ашы бир кытым барлык вакыт бөлөктөрү бар. Үйөгө ашы бетине ассаңызчу. Качан маңызсыз, кандай вакыттар маңызсыз деген нерсе бар. Эгер ушу вакытты үлгүрүп келе алмасаңыз, янылык кейинге сүрсөңүз болду, бир саат кып бере алайды жума. Мана 350 көйдүн 300 миң Абдул канча болду?
1: 105 миллион.
0: 105 миллион кем алды экен. 105 миллион.
1: Учу. Эмма бул зыян эмес экен жума, ау зыян.
0: Ой-ой.
1: Ана такаса кырас болмайт экен алды.
0: Махмутжан, тамкинлик от менен отурам.
1: Рас, өзүңүздү өзүбүздүн тутуп алды, такатмайлы болду.
0: Аллага мазарак ишимиз болсун.
1: Мол. Бек огурду.
0: Абдулларга.

0: 7-nji aýynyň 31-nji gününden 8-nji aýynyň 4-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şenjan halkara avtomobil sanayiti körgezmesi Şenjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkezildi. Gärbi Şymal raýony organ tarapynyň bi-derejelik bayraklar avtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnasangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Mavo avtomobil almaştırdıgan hem yeni avtomobil setirilişini oylaştıganlar üçün nait katı hoş haber cuma anlıqçılar. Hazırca avtomobil ilişini oylaşmamış, avtomobil körgezmesi gibi basana tamamen bolu da.
3: Onda xosu yeni uçurlarını devamlıq bir programımız qatnışınlar, doyunğımı kırıp görüşünlerini karşalımız 15 min anlıqçımız körüvatı da sıra.
2: Vay, nemi de yakşı. Qadirlik anlıqçılar, dekhtanlar bolu vatkını ve körü vatkını ınla bolsa.
3: 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun
2: yollarınızda
3: biz hamra programımızı.
2: Endi avtomobil klubu paletimiz əsrəgə küşlük təvsiyə qıldığınımız bolsa.
3: Namı qulaqdan qulaqı yetkən.
2: Qolunuzda ticaydıqan.
3: Anlıqçılarımız bəs-bəs mükafat birinla dəb talışı vatkan.
2: İsil Abdul.
3: Molli girin Abdul Rey.
2: Rast haqiqata nait yaxşı Abdul. Bəzdən anlam misal. İşenç kılanmağı atkan bolsanlar mümkün. Meyli işenç kılanmağı. Lekin aman bir günü. Ya ama Abdül hakikaten acayip peyzik edik vaktanlarda o vaktada. Keçikip kanmazsanlar da olayı tavsiye yakılımız sonra baldırak işletip yakanlar. Her kaysi caycaylarda seçiyor oraları bak. Telefon numarı 13-5-9-75-75. 13-5-9-75-75.
3: Onun başqa Şinjandaki ən isiltəmli izləş fəaliyyəti də sizlərə tövsiyə qıldığımız Sərtəm Kroran Kaligüşi Ügrxanısı.
2: Doğru.
3: Ürümçidə müşəyə içilib oldu hazır. Bu müşəxil ehtiyacını onuyorum yan içişini yaxşı gördüğün dostlarımız müşu ehtiyacları yuqır bu qaşqa cay-caylağa, arqa caylağa içilib atıdı. Bir şey mavu davan.
2: Doğru.
3: Fortet istokunun qarşı tərəfi. Yəni bir şey mavu Nanxu Şərqi yolu. Şərqi yolu.
2: Nanxu Şərqi yolu.
3: Anan deyin ki mavu yəni bir şey Şibeylu.
2: Doğru.
3: Müş üşəyədə içildi, iştin çüb, suyuq sələn, açıq çüçük, şikinli kep qağamıza udul sərtəmgi jügranla, sərtəmgi kırınla, nörümənin başqa toxu paçıqı, rujamo, yana xambobo, digəndək, xambobo digəndək, müştə yeməkliklərimi ba?
2: Akşam biz iştin çüb, yana bir yedim iştin çüb, bir vaxt oda basaq, bakiə.
3: 24 saat açı da?
2: 24 saat. Nöyri men xana.
3: Neçin saati doğru kaldınlar?
2: Neçin saati ge?
3: 24
2: saat akşam.
3: Neçin saati? 23 saati doğru kaldınlar mı? Ya ki bir degen yeni başlangan saati doğru kaldınlar mı?
2: Birden işi bırak. Bağa sağ degen uzun boldu. Kemmeden dep degen muş işi degen. Dün ben vurup. Vay dep degen nöyri men xanda. Oturup. Onun toyma yana. Kendin. Elik rujam odun birini yep.
3: Yep dana.
2: Ettigen de nöyriyemen kekirip lukup aptuk. 24 saat o çıkıp asanla buldu.
3: Şu. Uçurlağı karsak Beijing oturuyorlar. Avanken Mehmet Ali'nin uçuru.
2: Ku kafe.
4: Yaşılar yazıcılarının bir uçur tarafı kaldık ulaşkan. Mağı ya yasından 7. ayla 13. günü travamına vakit koşuluyken 10 yıllar. Amcim Sizem kıldırken ben. Tak kutub kepti yo yo senle kişi kepti ma uni kaldı okumaylan udu verip aşı uçuban soğ verip tijen kılıp kimişkenliği şonaktan dolandı
3: buldu dolandı. Buldu yo, buldu
4: yo yo senle kusur ulu ayla kutub yani yesini kılıp ulu aşağı bakya ulu ayla karını udu aşı prao alması bana verip alması
3: bana bir bastı basınız buldu
2: siz kayse trap bir kirak Aş piravınızı götürüp piravınızı da bilin. Piravınızı bilen de kimlikinizi deyip de basınız karam. Hem ticeni kılalaysız. Hani kendi resimge amal olsa sırtı çıvasan lan bulam ki. Eya da dur benzi bırak çıkırıp yerdik açı.
3: Mesela resim ona yakın düşüke resim olsa ip basan lan mı buldu ha?
2: Aşak berip duçuyor. Mesela o 13 yılın akırık bekledi ki. Mesela Tenşar aylık katına sakçı oturduk. Bambak çoğusuz ama motorlu katına çıvaslarım başka şu oranı. Aşağı basınız hemen iş bitti doğru. O kendi terapideki bina koyup ya da salametik tekşürtüsü. Salametik tekşürtü bakan dikin onun ki aşağı resim çıkıdı. Şunu iple datin zalgı kırsanız la Birdemdi lazada şu. 10 köy pul töleyseyiz. Salametliğiniz ki, salamet tekşirişki 13. 13 gün mü 7 köy mücde bir pul töleyseyiz. Birden becerim alsız. Cuma kuru kafi.
3: Davutcan, ya Davut Ali diyen kocamız, acab maktab kettiğin Zühre Hanım, kaşkaya payızı vat kaçan acı diken adamın işkisini keltürüp, bu sertem, sertemden uygurların, yürüm yerlerini içip kesek bul diye biz mi?
2: Oldu.
3: Bu payızı vatı yok okşumam demse. Acı dıgalı bağ mı o kaşkaya payızı vatı alakla sanla buldu, acımızda gücüle bulsa, asla, anan ikin bir pişmemse. Ya siz hiç ona bu mısın Davut Ali, özünüz içip, özünüz içip diyen
2: deyin. Bu Davut Ali yeydi kankıl tuğumlu de kıldı. Da. Aşmaydı kankışıydı.
3: Yemdik ya, meylemse. Burası asıl siz yemse.
2: Davut Ali'nin şiva de kıldı. Vay makul sevi cıvı yendin hıycaşı deyik minip tike. Maşını sel çıktıydı.
3: Makul.
2: Piyadla yoldun mangaysız cıma sevi.
3: Şirali madaydı. Dostluk şimal yolu ravan memazır Abdul'nun Abdul'nun üzerinin hesabatını çıkırıp erkıl hıyallarını kıputtağın Abdul'nun hesabatını çıkırıp deydi. Abdul sorgan adaş siz mi özünüz koysunuz bulamı ki de puçuralım.
2: Mahmutcan temkin amın ahir kaylı oldu. Bu da onda asam hakikaten fılgı ip fiyay bakay. Maskip kası mukabat beresle. Maskemmeyi kası maskemmeyi deyim ben mukabatını ben mi sağlam oldu. Estaydılık bilen de atım oldu. Buldu çatayık. Ama sel briyalarınızdan bombudu cümü deydiğe iş olsa çokum taşıyıp estaydılık cevap veren cümle Mahmutcan temkin. Bu mesela o Luzon'un bir kipi var. Oldu maskemi dedi anla. Eğer maskemi gene hakikaten alıp maskemi geldik bir ispatını göstersen anla. Ben falanlarını kaytırıp yerim aldı.
3: Bana mında kıvadı bir alaydı. Ku kafe?
4: Yaşımda. Benim ama uyanma min tarafta. Kavşinçü, Sifan tarafı.
2: Kavşinçü de mi?
4: Kavşinçü de mi? Resimden kayakalıp. Birisini seyretme.
3: Doğru resimiz. Ebilan çünkü şiltsiz emez mi? Pravı çaplaydı kaşı var resimini. Anladın ki ben siz kavuşuncu yılı bolsanız, aşu siz ilgi 13123 kırsanız, en yakın aralıktaki aşu çöğün sonu sizi köstüp yerdi.
2: Doğru.
3: Kaysa aşu rayoluk çöğün sonu köstüp etsiz, aşu dağıhan boyutlam udul basınız buldu.
2: Şunak. Ben kıtıldım, uçurum, bağdım o, ben de katekçi bir dostumuz da katekçi. Hıycan dağda yolları koşulmuş, Ravankaya da bir uçur yollapsızken uçurumuz geldi. Siz koşuldunuz, kızgın karşılığımız. Siz gibi bir tılım tavuz evet ettik mi? Sıktı yiyeş. Devamlı kuşur belgeçsiz. Cuma. Yeni koşulgan ağını kusurumuz. Toktuma kuşur bir anla. Cuma. Maşını çıksa gazır çakıdığına kereydi ala. Mağala muşuramdı kanım el taka. Keyfiyatımızı götürüp yumurdan bir an dep hemen siz. Deydi. Gazır çıkıp abol yakama. Gazır çıkıp atkan kereydi anda kama. Neyimin tepe dediniz bu adam taksi?
3: Bir yumur olsa depren kaybiyatım bektüven, hak gazır çıkan bu kaşka demek ki.
2: Müşteri münasetlik hem de yumur isim ki kas depre.
3: Gazır mı?
2: Azar isim kemeri.
3: Meyli. Amsı yeni karsak. Beycin oturuyorlu ravan bildin lan o uçula.
2: 2008 yılının korlu numar taksı ben maşinden birini. 6 ayının birini ayasız seti aldım. Ben maşin ayda işlemcilik kıldım ha. Benim demekçi boğunu bu maşını gok okuluşumuş, Altay Nays gok okulu bulam dep. Bunun namı kayada koruldu mu? Koruldu olsa karanalık şüphin arkalık bir gok okulduğun bir iş battı. Sonra Altay'ın şu nayanın ki motorluk katnaş vasıtlarını başkuruş oranına verip, siz şunların ekval geldiyseniz oldu. Maşının asli nam, asli ilgisini bir lapır. Yani kendime elektronluk arkasını yürütkeş imkaniyeti bulamdı, bulmamdı. Hazır şundak bir leman hukuket demez mi? Eğer korulun namı dike bulsa, Altay'a elektronluk arkasını yürütkeye

0: 享誉全球古信片，吐鲁番的葡萄甜又甜，吃一转带着又解渴来又解馋。
1: Mana Mahmudjon Tamkin Mollegirin Abdullarin Çokum Kıyma Maşinamga Oyla baksam Mucib Hazır Saykentimizden Abdünün Murayın'ın mı nam baka Şundak Oy siz Mucib Hazır'ın Saykenti değil mi?
2: Oy bizdenki o koşmaklaşkan tukalarımız şu yerde
1: Dizildi bire berip durumuz
3: Beijing vakti saat 20
4: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp tərkibideki natri azaytılıp kali tuluqlanğan. Təmini özgətmegen asasta paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setilidu.
5: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Bevasta Anlıkalı Batkan Yollarınızdı Biz Emrah Programı'sı. Yollarınızdı Biz Emrah Programı'sı.
1: Şöyle kaderdeki anlıkçılar yollarınızdı biz Emre programımızda anlaştırı batımız. Ben Mevlut İbrahim.
2: Ben Zühre Kerem.
1: Kaderdeki anlıkçılar devamlıktırdı. Arkası yol bileklerden yol uçuru bir programımız katnaş kayısıyla. Doyunumuzdaki dostlar. Silahı köptün köp rahmet dediğimiz. Doyunumuzdaki dostlarının tekimi köpü işine umut kılımız. Şuna denci için ruh cübü cendep. Doyunumuzdaki işçi kirip. Yüreklerini bir yapmış o Zühre'lere kokşaş ya. Şivancıca ama.
2: Doğru, Şivancıca diyen
1: o. Şu anlıkçılarımız kokşaş yüreklerini bir denzellerini kılıp doyunumuzda mı kızıtka açtır kaçlacı mı?
2: Bu amansa içi diyen ne hao da uçur yollardı bu anlıkçımız. Yakışı mı?
1: Bu abdükerim baharının aşkı yağmur deyip yağmur yağma deyip. Ebat da bir mezgil yağmayı tırsın cıma. Mepçe denci denci demen o batarya demeyseyiz onu ya. Hani batarya deseniz oldu denci işçimlik ediseniz bala da siz o kızıkçılık kıpsız. Denci işçimlikini olaydıysam 13 numaralık mı 70 numaralık mı bana deyip bataryadın birini yapıvat edip.
2: Siz tüzük çöndürün çöndürün. Yiliyav de.
1: Onu şümep çık etmek etsiz bataryanı.
2: Şundayım ben.
1: Anlıkçılar, kaysi yıl bilekler keyti batısılar. Hazırı Hüycan Cungi, Hüycan otur yıldı tosluş birinci oran turu batıdı.
2: Kıl obdalı tosluş bakı yana.
1: Cichan Gausu tosluş bakı altıncı oran dike şuna ama. Yettinci oranda Davan Beylo. Davan Beylo da mı ara orası tosluş bakı. Sekizinci oran turu batkını iştipak veli. Tünügün ve Vuşin Beylo'daki tosluş birinci oran dedi. Hazır dokuzuncu oran dedi YouTube'da. Ağa uçurulan anı kısırımız ve sana tamamen bolu da. Zülpiye Malım iştinçi programımızı anlap getip verip de Hotendeki Zülpiye Malım. Ahmet.
2: Abdu diye anı kısırımız Juan Hılı Ucunyi Doktor Hansı'nı aldıdık yollamı ravanken. Hılı Uncan yollarımı ravanken de uçur verip de.
1: Buldu. Rahmet.
2: Ой-ой, Абдикерим лирик бағансыр, рас лирикли шкету атысыз жүмі?
1: Шо.
2: Абдирахман сом кіте, біздің рәсім татып отырың айсыз.
1: Бопты.
2: Саат 19.26 дек рәсімні тоқтыма елі алып айсын зомайды, ең-еңіні татыңа, ең көрінішләне.
1: Бамды жүйәш шоң айғандалық, қолның сүрі тасты болды.
2: Шында бұламды, бір сатты аран бірні
1: татамайды. Cican tarafta bulsanız yeni şaraylık çıgan soğuk beri dedi. Gavşinçi dedi cuma. Gavşinçi dedi.
2: Eskar aerodrom yukarı süratli yolu meraba yoldan taş kaylan yolu gıcı boğa arlık pekli tosaldı. Dabı çör yolu gengen.
1: Makul rahmat.
2: Yeni çö. Yeni kaysu yolladı kedi vatıslama doyundaki dostlarımı yakşı iş badanla.
1: Yeni lap baksak. O zulpiyam oğlum yaman hoşalıkı tatlı olma, tatlı olma akşamam siz.
2: Tatlı bu ketken du, la la la la la, dep uçurum.
1: Ne mitti? La la li li li la, la la li li li la, dedi gamur nakşatı.
2: Birden de oğanı unutuldurup ettiniz.
1: La la la li li la. Hıtyan tayrı dedi, hotel emez, emmi yaşında bulup atıdı. Hazır mı da karaydıgan bulsak sancıga, turpanga, hatta hotenge mavu. Yukarı temperatürden kızıl agaklandırı signali. Demek bak kızıl agaklandırı signalı en yukarı signal deyin diye bir şey yok. Üç ayga yukarı temperatürden kızıl agaklandırı signalı ilan kıptı. Sanji, Kumul, Turpan emezke Sanji, Kumul, Hotenge. Ama Turpan'ın 49 olsun mu agaklandırış ilan kıptı. Bulağı nispeten adet ki de.
2: Şu.
1: Ama Örümcek'in nispeten yukarı temperatürden kızgıç serik. Kızgıç serik agaklandırı signalı ilan kıptı. Sıkıtıp kırsın aldın ilişka. Alay dikkat kılaylı.
2: Bu Zeynep isimli kanlıkçımız Moji Saykent'in Mahmutcan Malım Jolyanski'ye ağırlık temkinci. Bana 174 ne çürpedi telefonumga katına senet radyosunu. Ben bu yaktırıp anlavadım edip. Ma işini yakışıp sizce mi ma bu Mahmutcan Jolyan?
1: Bana bu Zeynep mi? Bu Zeynep.
2: Ha, doğru.
1: Ha, yakışıptı, yakışıptı. Zülpiye malım kavap bop getiremez mi dedi. Onda asa laza zırın ançımı çaşkaş men özünüz gücü mü? Kavap bosunuz mu teyyala?
2: Ne var?
6: Makul
2: makul.
1: Bu kotenik anı kusurumuz hemimiz kavap kamara hoş kalık. Op top sıp kese.
2: Birinci opşunu kazandı
1: mı? Birinci kavap bop getiremez mi oldu dedi cümü?
2: Başka nesle ama doğ diye nesle göz aldınlar. Bu soğukluk nesle arası göz aldınlar geldi emeğizle.
1: Suyini, suaşi diye namıdık dostumuz bir gün koten acayip yukarı 40 senesi egrazı yukarı. Bir an kavru, çırç hazırındaydı. Kavu bop olduk ama zırık ağamdaydı. Vay, Örümcek nazara sağız yutamdı kavu olduk. Kasa pazarındaki bir dostumuz var, esiltem.
2: Doğru, maksuz. Zırı soğukluk an. Anladık ama burada anlıkçımız var, mın moyadı zırısı var. Yüzelik moyeri kaptı kağın amını nem kıpoptu bırak kurtu yutup poptu işini.
1: Korlu karı yulğunda.
2: Ha, karı yulğunda.
1: Vay maa Mahmutcan temkinke mına. Özen maşık selip atkan bir okuğucumga. Bir yüzetete senet radiyesi tavsiye kılıp telefonu içbende. Buldu buldu hazır bizge uçur yollaptı Mahmutcan temkin.
2: Yaxşı kıpsız ha. Malım diye muşta buluş gerek ya. Yaxşı neslerine tavsiye kılıp.
1: Malım diye adette okuğuşlardan birine sormaydı. Lekin siz yaxshi ma'lumkansiz. Oxir kelganda qoyil bo'lib ana o'zingiz qo'ydigan bo'ldingiz ham Alloh egirni abdullarni.
2: Hojam Niyaz.
7: Yumor anglaymi, Mavlutcha yumor.
2: Yumor dega Mavlutdan.
1: E qanday yumor anglaysizlar-da?
2: Mayli qanday yumor bo'lsa, avoylik maktabda o'qiyotgan vaqtingizda kelib qisayning yumorini deprasiz ya.
1: Unda bo'lsa hech kimga demagan bir yumor bor. Mushu yumorni deb biraylik.
2: Mayli.
1: Voy, mavo boshlang'ich maktabda o'qiyotgan vaqtimda bir günü malımın beni ornumdan turguzupla sorap kaldı.
2: İsamtay. Ornumdan tuğuna balam.
1: Öy malım.
2: Avazın üzerine bakkanı sel çoğunrak çıkı dağımdı. Kanda kılımız balam.
1: Öy oğu şu. Hem de beni ornumdan turguzup koyup ne mi kınmakçı diye.
2: Ne iş kılattım? Sua sorayma cevap verirse karama matematik dersini öttüm.
1: Öy.
2: Kuş ilişkilerin ügünü atıslayma. Kuş kala kadar sualdım birini soray bir cevap ver baka.
1: Öy buludu çata yok.
2: İşkin okusu netçi buludu.
1: Kaçı?
2: İşkin okusu netçi buludu.
1: Oytan.
2: Oytan deyken, ey bala.
1: Hey,
2: ben ürgetmedim mi netçi günün ya? İşkin okusu birge üçünü okusu da bana ürgetmedim mi ben?
1: Oy, ürgetken bile. Siz manda bir neslani emeli mesal kıp ürgetmediniz de.
2: Kayısı günü emeğilik, işkital almak, işkital almanı kosak netçi buludu diyen ürgetken. Ben sen manda sonra yıkara. Dadan taladı, yürüyüp kırdı. Kuluğu karsan şıktal lazı durdu.
1: Lazı.
2: Anladık ki apan taladı yürüyüp kırdı. Apanın kuluğu karsan şıktal şoklu durdu. Kosun ne mi buludu? Digine hem de şıkkısını kosak ne buldu de baka.
1: Aşı şıkkısını kosu mu? Bir tekse oksuğa hamsayı buludu.
2: Ma balı ne? Otura bolu otura.
1: Malim. Ma yolduşunuzdun soruları okuyup kasa, mine ayda basın.
2: Vay, neyim de kuru kanım al. Neyim alım kumuşta adam, buna biz dersin üçkentgin paranışamız İsamtay.
1: Bunun dikin, yolduşunuzdun sorunu kızıtıp verme, ben de sual sormayı sizde.
2: Kını kancılı kızıt alışına bağlı koy hem de bu işle.
1: Vay.
2: Yan mı de?
1: Yanmay mı? Çatı yok.
2: Malım mı yan mı de?
1: Boldu mu ağlı kutula?
2: Kepiyat yemiş de bozsam ya.
1: Ondan sonra radyo çansı tanılan ay bir yüz yetti tetki şöp beti toğırlap. Devamlıktır diye programımızdan anlayısla. Doyundaki dostlarımız yeni bir kollap kuvvetlap koyusla.
2: Oy jigirin man moptu
1: mana. Mana doyundaki dostlar iç jigirek kırsanla. Hani doyun kırsanla makılık yumur sözleş. Solumuzdun mu bir? O zırhını alışanla mümkün değil mi?
2: Doğru.

0: Bunda o hazırlık fıçırlarını buraya yetkisi teyleceğim. O şarkı işkence aylanma yolda on terapimden yanında abla aldım bu ötep gitti. Toksik oldu üç adam. Minip de 17-18 yaşlardaki ballarken 80'lik süratli mangan maşını yanında gitti. Atalla terbiyeni küçeği teyledi. Buldu. Biz bu devat emeğiz. Hem uçurabımı turu batı da katına saksırımız mı yetişip olamayı batı da bekle katkı bana ilacım.
1: Esil tem digen onu ucumuz göç pazarını aldık yollar avan digen uçurunu beygenken ha?
0: İn if nefise okşaydı akvalı karganda. Şihvan gao cialu du du du de uçur yollabdı rahmet.
1: Ay gülan balısım kızık ke. Minan balam sile hazır digen dek muştak agaklandırış kızıl renglik kızıl agaklandırış digen deklerini şuncilik yakşı düşündü zadi. Sıkı ötüp gidişinin aldan elif çünkü bin kuryem doklu deydu.
0: Boptu mu ne? O kink vakti de ooo şimal muzuk yıllak verip hem de praktik yıllarını kıp kesin bu boğu dek çınık dur itip de özünü bu balığın suyunu
1: bu Zeynep isimli kanlı kocumuz hazır gıca bu radyonu anlap bakmak diken mi? Esin anlaydığını mu şu radyo kemez mi?
0: Ay iyi bu Zeynep.
1: Peki yakışık ki bu radyo.
0: Anlap dur.
1: Mehmet Can Muallim, Cavliyan'ım ki çünkü onun da rahmet eğitim edip uçur yolda.
0: Ha bana Cavliyan feyni vakti durak tapşırıyorsunuz. Molle girin aptallarını kuyuyorsun.
1: Şu şu.
0: Ruşen Gül Tursun. Tursun.
1: Doğru.
2: Yüper divallar mı? Mektepin aramaz oka vay.
0: La la li la li la ay la ya. Amdi kele vatı da mı? Ahan digen neyse. Fakat isimiz kemeye digen.
1: Şu tek unutuldur gidişiniz bat et sizin kemeye.
0: Şu raz. Şu mey. Nimde peyze radyo bu? Onu mar radyonuz back base kecim ama da radyosu ben mağlayayım mı?
1: Şu ya oradan saklanma radyonu.
0: Rayan gülerdimiz mi karan? Kurban hakkımızın külgen ağlatırını
3: ev atıp dur. Ablanın kulu karısı aşkıdan şokla durdu. Kursun ne mi buludu? Kızla. Şıksın ışkını kosak ne buldu de baka.
4: Böyle aşı şıksını kosu mu?
3: Ha?
4: Böyle bir tekse oksuma hamsen buludu.
0: Kurbakamın keçiraydı ki külke. Hani çaklı korundukta oturup programımızı anlaydık. Hakemiz anlıyor sözlerle. Hoş.
1: Şavşın nimilerini davatsız kimler uçur yoldunuz Ekrem Can. Esma Kız.
0: Ay şavşın siz bu. Kanda bu.
1: Başka bir koşullarına uyguyor lakab sizde
0: ha. Yani bir nesi kara bir nesi pulu yürüp dedik. Radyon çastı otomuz toğru toğrulana hata iç olsun mahu nimine. Reyasacılar sizde işten çıkken çakıda mı şu radyonu anlamsın dedi. Anlayamayız.
1: Anlamayız anlatmamız. Bugün de başlayıp deydim alımcan Juan Bağcı. Bizim işleş vaktimiz 2 saat uzardı. Su çiçiş meşgulatını ip barımız da puçur yollarda
0: cabacık
1: cabacık dağın buldunlar rahmet
0: de başkalarının ki salkın buluşu yollarının pakız buluşu maksadımız da korulaştırıptı ama da uçurularımızda mı yet güzeli Ürümçer'deki motorluk katnaşı vasıtlarının sahanı kançılık kançılık yetken de alın olsunuzla bir tesavvur kıpaksı buluşu dostlarımıza
1: meyli ondan sonra bir tesavvur kusuncu.
0: Ürümçi şehirdeki motorlu katnaş vasıtlarının sahanı kançı getti. Bir tasavvur kılıp bizi bir uçur yolla pekanla.
1: Eğer sizlerinin tasavvurunla uyulgan mı tapkan cevabınla doğru bulup kalsa şu vakıda andın mükafat buyum bireyli.
0: Aşında kılaylı.
1: Ha.
0: Onda olsa biz başka bir uçurunu yetkiz geçtireyli.
1: Hı.
0: 7. aydan başlayıp yol koyulduğun bir kısım yeni belgelimine turmuşumuzu tasvir kıyosuldu. Dikkat kılayla. Tokluk abdumobullarının bekaterdeki. Tez yollanmalarını uğrap kaçılaş ölçümü. Emgekçilerin hukuk menfaati. Halık durmuştaki kutkuzuş, yardım veriş, davalını soğurçısın, atçot, kılıç, katarlık, birkaçı sahanı öz işçiliği ağan, bir Türk'üm devlet derecelik yeni belgelemine 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp resmi yol koyuldu.
1: Tokluk Abdumobil bilen seferge çıkış bir hatarlıki yeni mukabalatki iyi kılındı. Tokluk Abdumobil bir hatarlıkı dair işki türlük devlet yeni ölçümü yolu koyuldu. 7. ayının 1. günüden başlayıp Tokluk Abdumobil

0: Özünüz 4 neçə il tələyisiz anan qacım. Qalğın nəmdə yenənizdən çıxırasınız.
1: Telefon nömrünüzü, isminizi quş bizib əvəzsiniz buldu eləmcənə. Ау то индимо тапканлар бакен тухликин тугру жооп жок. Яхшы, яхшы инкасларны, неме учурларны кайтырып маслышып тикен, лекин тугру жооп жок да.
0: Рахмат, досторумуз силер көптөн көп рахмат. Буда, буда махсус диккетимизди доёнга марказлаштырайлы.
1: Алымжан шималы биринчи айланма, ма хуйран жон сен тараплар бак тосул кетти дейди, а?
0: Bu Zeynep Mahmut Can Malım'ın maktabda bana cevabıyan sizi.
1: Çıksı birbirisinin maktab oturatı diye.
0: Mahmut Can Malım ısını ısıhtımaya bizle şunu da kakşatsak mı sevircallık olayım. Bizki şoparlıkını ügütü vardı da. Muallim ki köptün köp rahmet itimen. Kımmet muallim. Cepat attınız dedi.
1: Kımmet muallim.
0: Siz nasıl kımmet muallim de yaptıcım ha. Asıl rahmet muallim demen çok şeydi. Siz nasıl kımmet de yaptı. Vay rızın bakın o. Көрәп калдым го.
1: Аңлап итепти дә.
0: Мана рапкат сартам кыроран калы кешегер ханысын әҗәп яхшы булды. Иламҗанның номерын хәзер
1: юллап. Хәзерләмә, шу мен юллан дигәндә кылып ма учурны бәгенем обдан булды,
0: ә? Яхшы булды, рапкат җан.
1: Ә, анда с мухтарын учурны алайлы.
2: Гриндаса
0: дәйле кереп,
1: румшыны тера. Ой, ой, ой. Кулымды го, мухтар.
0: Ә, рапкат, рапкат мал Танҗилу тучыла дип учурылып ту мана. Сәртәм кыроран калыгышыгыр ханыстыки башкыргычы директоры Рызым, Рызым. Сизге анда асма Иламжанның телефон номерын әвәт оттык. 3 ел дуканга әвәт итәм. Иламжан кая кереп яйдыгын тазы инек амас охшайды азыр.
1: Туры, кайсы кулайлык булса шуга басыңыз бул 3 ел дукын оган ки. Абдикерим сиз бекле эриклеш китеп атсыз җумамны ма гәпләнү мәндә бу яди диешнең мо орны юк әмәлиятә кызысыз ликен ә бапты бапта.
0: Үгенеш типидеге бал икән.
1: Раз, алык бер хил үгенгенне ян башкаларга yetkizip турдыган чу.
0: Үгенгенне үтүдыган. Эле кочуларда. Eli özünün ülkengellerini bir meşk kılıç maksudu da edigendik. Molli girin abdolları maksus almıştırış oranı yiyken de konu buğdu doktorhanısından aldı deyin sayahat yolu telefon bazar tarafı 500 metre mansa yolunun 10 tarafı da edildi. Yiyken deki dostlar bayan dostumuz paydalanıp kalkarsınız.
1: Üçüncü köyrü şarıqdan qarıb ki tosıl kətdi. Sayoli şimaldın canıb qabulaq 5 köçüsü çıxış eğizimi tosıl kətdi deydi o şirəli, ha?
0: Balda rəhmət, ha? Bayan qanlıq ucumuzga mani əvət edək. Rəhmət, mağın nurğun dostlarımız siləq rəhmət, ha? Mağlıqı 2 milyondan açdı, 2 milyon digən fıçırlanı yolluğun anlıq dostlarımız rəhmət.
1: Yani nur...
3: Her bir yerde ama çiçek yollarımış, 10. otlarının ağzıları maşallah bekliyor, tosılar, şişel olan bakıya.
1: Makul.
0: Makul. Velican. Şincan barayı da tükeme, bamaydı uzan bulam değil mi? Belki sıktıydı dedim. E kelana kelana salkın cahilere mi bak?
1: Şun değil mi salkın yala bağı, Altay terapla salkın. Anan tiyençik çıksız ürümçide salkın.
0: Doğru.
1: Cik tağ bağlağı barısı salkın, ürümçü kelsiniz mi?
0: Salkınlayma ediseniz de salkın cahilerin tapkılı
1: bağlı. Siz onu bunu da yapma, bu oplarınız yığıştırıp kaya geçe, ama ürümçüm salkın tapkılamdı, ama belki sık temperatura örülep ötük git kalamdı. Onun bir nemi degil olmaydı, kaçan kelisiz deki.
0: Yekendik ki Molli Girin Abdullah'ın almıştırışı olan bu numar 12 kanı iken hata mı deyip. Ve altını yüzü tutma 13, 5 tane 9, 75, 75. Bir 9'unu çıkarıp yolla pireyi mi tutuldunuz mu 13, 1, 2, 3, 4, 5, 75, 75. Hem de yaşsal çoğun ayıka baktığını bazı kol tutuyordum, kol da mışında toğuruşum.
1: Koşla bir yüzlük git kaldık ama.
0: Haa koş yüzlük gitti de.
1: Gelemci.
3: Örümçüde bağıtımızda 2 milyon 148.
0: He? 2 milyon 148. Mehmet Ali, yakışımı o Zükrek kız Mevlüt İbrahim. Kızım bu yıl Şincan işçi toluksu sınıfı kabul kılınıp da mübarekler koyan basanla ismi Mikray.
1: Ey mübarek bulsun Mikray.
0: Mübarek bulsun. Hem de sel cephalık hem de ayıl cephalık o aktara ayıldın ayrılıp okuşunuz doğru geldi.
1: Şu yan muhitka, yan savadaşlığa, künüşünüzge, uçuruşunuzge doğru kildi.
0: Lekin hem de özünüzdeki güzel kel gözünüz. Yakşı numaralarını ilip hemenin kayıllıkını kozguşunuz. Bulup en mühim özünüzdeki kel göz istihbalınız, asas ilişiniz için vun çilik çapamış hakikatlerini çokum bir tarafı kayırıp koysanız. Doğru kildi Mikray. Mübarek bulsun.
1: Ey.
0: Mübarek bulsun.
1: Ey.
0: Mübarek bulsun.
1: Ey.
0: Mübarek bulsun Mikray. Şimdi bu Longzhengjie Yimendasha Beymen 这边交通量角度可

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Ten Terbiye ve Sağlamlık programımızı yaptırıp anlayışlarını karşılamız, ben Riyaset Çeytan Yer Mahmut.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, Ten Terbiye ve Sağlamlık programımızı anlayışlarını karşılamız, ben program Riyasetçi Sülpiyat Kadir.
0: Bana

0: Köprek köprek müşü tamakını ailede yanlar demekçike.
1: Doğru.
0: Gayda müşü sırtkı çıkıp yap kalımız. Hem de amal olsa, imkaniyet olsa dostlarımız müşü tamakını ailede insanlar deyipti. Naiti yakşı tavsiye.
1: Hani masajide bir uçur veripti. Bugün düştüm ben yapmadan kıpadım, idim kıpagaydım. Ballağa ısıqtı ballağa şuna tamaklan yakşı görüp yaydıken. Şoklu çöp necep yakşı isim güzeyip koyduğunuz. Et düştü, it bir ey ballağa dedin. Bana yakşı ya.
0: Bugün yakşı mı?
1: Mən etmek için daha olsa et düştü.
0: İtinle it bir et keçti. İşim oancar et keçti.
1: Fınşan kılaylı.
0: Bosun bir köstünle fınşan kılaylı. Alım Can efendim, ne uçur ey? Yakşımsız.
2: Yakşımsız.
0: Yakşımsız.
2: Ben Sayar Naif oturup, sizin o şutin etkisi artılık programmalarından anlığa oturdum. Rahmet sizlerce.
0: Oy rahmet anlıkçımız, siz gibi köpten köp rahmet.
1: Miyad bir anlıkçımız. Cözey Huni degen bir anlıkçımız gene. Bu anlıkçımız daydı.
0: Kumudu durup anlayıp durdu.
1: Kumudu durup anlayıp durdu. Hava günlük günlük ısıp getip atıdı. Müş ısık karta agahlandırışma çıkırılıp buldu. Isık ütüp kalmasın. Demekçe müşahatlarda bekeliğe özenlığa dikkat kılınla. Isık ütüp kalmasın. Salamet bulunla. Nâid yakış sözü bilen programımız kadın işip yaptı. Tolumuz suyunduk anlığı uçumuz. Köptün köp rahmet. Karsa hotellerimi rauruz ısık koyu
0: ütüp. Rauruz bana.
1: Karapakandık.
0: Hotelin ki. 37'ke. Kelişmeyle ki örümcü bilen.
1: Asal sen. Siz görü vatka ısıktın. Biz mi görü vatımız?
0: Ma turpan karana. Turpan 49 gradüske. Turpan iki dostlar kandarak.
1: Şıkıp obdan turp beranla. Şıkıp ağırıp kanmay. Sağ salamet obdan turp beranla.
0: Yani daydığınımız şu su tuluklaylı dostlar.
1: Su işip tutsanla mesela çıkmayı cümlemiş. Yazdan yazıda. Suna azdan az iştiniz çatakından çıkkın öşü. Suni köplab ichib turing. Boyamda to'q ichib turonsak binjang deb ichilib aman qotildi. Uni o'zingiz choyni damlab qo'yib, ilmon qilib ichsangiz ussizligingiz besiladi. Bengor bilan sovuq suvni qanchalik chiqisangiz ussizligingiz besilmaydi.

0: ortasini olaylik, ko'proq suv ichaylik, sutluqlaylik debdi, aytdi yaxshi.
1: Rahmat.
0: Askartinlarni beribsiz, ko'pdan ko'p rahmat.
2: Avtomobil aytganda, xeyka ichim, ro'yingizni urg'uting. Biroz deyadin keltirilgan duolarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi, ichimligi. Xeyka ichimligining 2026-yillik ko'k qutilik yangi mahsuloti bozorga selindi. Qutining og'zini ossangizda mukofotlik faoliyatga qatnasha olasiz. Birozlidan keltirilgan guvolana qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi.
3: Yozni yaxshi ko'rishimizning sababi nihoyatda ko'p. Juzi tamlik gazliq suv, sherin tamlik mevalar, havo tanshigish ostida o'ltirib qo'g'o yegash, kashki shafaqning go'zalligini nazorlanish. Mana bularning hammasi yozning biz eng yaxshi ko'radigan taraflari hisoblanadi. Yozni yaxshi ko'rmasligimizning sababi faqat birla. U bo'lsa-mu, havo bek issiq. Shunga tomus kunlari sirtqa chiqqanda kunlik, shapka va qora ko'zoynak ilib olishni unutmang. Uyga kirganda ko'proq suv iching. Havo tanshigish yoki shamoldirg'ich shamolining bevosita urishidan saqlaning. Shundala tomus issiqni sog'lom, tinch aman o'tkaza olasiz.
0: Hurmatli radio tinglovchilar, anglatqaningizlar Shinjiang radio televiziya stansiyasi 174 qatnash san'at radiosidan bevosita anglatilayotgan
1: tan tarbiya va sog'lomlik programmasi.
0: Programmamiz Shinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Sulushitingda mos qadamda anglatiladi. Anglovchilarimizning programmamizni Sulushiting apsirimi anglashini qarshi olamiz. Anaqda do'stlarimiz, programmamizningki davomida bir qancha savollarni diqqatingizga sinagan bo'lsak.
1: Bazı kişiler soğukluk çay ise asanla aşkızan üçeğini zıxmelendirdi. Bazardaki soğukluk çayla köpallada üşka, cöğar gülü, üzümü yıpırmakıya katarlıq, soğuklu mayıl conyi doğrulardın, hatta ısıqını yandırıp zahar kaytırdıgan ısıqını kaytırıştırdıgı conyi doğrulardın tərkib tapıdı. Soğukluk çayını muhabık maktarda işkende çoğun mesele görülmeydi. Lekin uzun muddet köp maktarda işkende aşkızan üçey iktidarının yükünü iğrılaştırıydı. Yenek boğanda iş sürüş, kursak ağırış, mağdur sızılınış, arğıllık katarlıq alametler görüldü. İğir bulğanda işke acıratma sistemisi keserliklerini keltürüp çıkırdı. Hatta ciger börek iktidarı zayıflişini keltürüp çıkırdı. Tövendeki tötkül kişiler soğukluk çaylarını az içiş gerek. Birinci, tal ve aşkızını aciz kişiler. Aşkazan üçey soğukluk çaylağı sezgür bulup asalla iştahası tutuluş, korsak ağırış, işçi sürüş qatarlıq hazım kiliş yolları keserlik alametlerini payda kılıdı. Keserlikke karşı küçü aciz kişiler. Yaşan qalla, operasiyadın kin salametlik əsdiki kiliş məzgirlidiki bimarla soğukluk çay isse soğukluk çay yan çiğinin xorişini iğırlaştırıp biyaran bolişini keltürüp çıxırışı mümkün. Üçüncüsü bolsa doğru işçi vatqan kişiler. Doğru içi batkan mezgilde soğukluk çaylarını içmesi gerek. Bu mısa doğru bilen öz ara təsir kılıp doğrunun önümüge təsir yetudu.
0: Köz kurgaqlasa, çarçsa, qanda kılış gerek. Hem de elektronluk küskünlerini işiltiş vaxtını azaytış. Hem de elektronluk məksulatlarını ölçemlik işiltiş, köz çarçasını pəsaytışta kıladığın en sörür iş. Məsələn, kompüterini yıraqra koyup, köz bilen kompüter ağırlığını 65 cm etrafında saklaş gerek. Bunda kılganda yakın ağırlıkta körüş payda kılıdığın çarçaştın saklanğılı buludu. Kompüterde oda 1 saat meşgulat kılganda en yaxsi 5-10 minut aram ilip, közünü elektronluk ekrandan ayırıp, orından durup yıraqqa ya ki yeşil ösümlüklerge nəzər selip, közünü aram aldırış kılış gerek. Muşuna kılganda hem de közününki səzgörlükini tanışışke yardımı buludu gen dostlar.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, şunu bilen bugünkü tantarbiye ve sağlamlık programımız nömişerde ahırlaştırmız. Programımızı yoktırıp anılgan ve uçur yollap katnaşkan barlıq anılgıcılığa rahmet edimiz.
1: Mikrofon aldıdık riyasetçiler Danyar Mahmut bilen Zulpiye Abdikadir.
0: Nöbetçi muharrer Sefer Memtimen.
1: Hayır hoş dostlar, artık programımız görüşeyle.
0: Hayır hoş.
1: Hayır hoş.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ece koşak mayda.
2: Çıkın.
3: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulunduk.
4: Kınanla programı başını getti. Kızıkarlık yiyen paranlarını anlarla bambu.
3: Seferinizde biz sırdaş.
4: Biz sırdaş.
5: Seferinizde biz sırdaş.

0: Ərini çarçıtıp uykuğa başlaydı. Amma ruh bunun.
1: Kızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız var mı? Biz bilen mumun işini kalamsız.
2: Elbette.
0: Sapırınızda biz sırdaş programısı sizgi cüşkün kayfiyat beğiştaydı. Sapırınızda biz sırdaş.
1: Sapırınızda biz sırdaş.
0: Sapırınızda biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
4: Ohoy, sapırınızda biz sırdaş.

Hürmetli radio dinleyiciler, anlayıvatqanınla 107.4 qatna sanat radiosunun səpirinizge biz sırdaş programımızı. Səpirinizi biz sırdaş programımızı damlaştırvatımız anlayıcılar.

Hürmetlik radyo anlayışlar, kesikenler hayırlık olsun. Bugün 2026 yılı 7 ayının 1. günü Cungo Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllığı. Bugünkü hayırlık akşam programısı da tayarlıgan nakşılada bizge hemra boğan klasik melodiyayla devir ızınalır oyulgan ontılgısız nakş sadaları ba. Biz nakş küyla arkalık aşı şallık yıllar nesleb melodiyaylardaki özgürmez əsli məqsədini iskılaylı. Mən programı riyasetçisi Örke Sultan.

Hoşunasa dostlar, aldı ölen Nigoda Harisi Temlik'in hazır kurum şehrinin yol ahvalları karabak aylı. Yani Davan Şimal yolu'nun Dungdalyan Garibi Kostin İhtipak yolu'nun ki Şimal'ın canıp canıp da Şimal oğa koş yolu'nun işte toslu şafalları yıkırken onun başka İhtipak yolu yani Minhua Kostin'in canıbı tınışlı yolu'nun ki canıp da Şimal oğa yönelişi Yenen yolu yani Galibiyet yolu'nun Huyentri Şimal yolu'nun Şimal'ın canıp oğa yönelişi Katarlık yolu belirtilir de toslu şafalları biraz yıkırken Şöpür İslam'la önümlük paylım kınırlar. Dostlar iki ofşarla karayımız Hüseyin Can Uçumuz Kilayla Örkeşçen Kilayla Karışalımız Dep özünün programı yetip kek ofşarlarını yollap Doz ekran uçumuz Güldür Onuzgi Rahmet Kalli Yüken dostumuz sizin mi kızgın Karışalımız Güldür Onuzgi Rahmet Amin Güledimiz sizin mi Gül Çaylarınızı Köptün Köp Rahmet Ay Gül An Uçumuz Yakşımır Eseçi Memuba Del Vaxtıda Kep Oldu Manada Programı Yetip Kek Geldikini Bildirdi Dostlar ne kızgın Karışalımız

105 yıllık mol muvaffakiyetler. Nanxu köldeki kızıl kiyimden tarqalgan sus nurdan Junhua zimindeki tümelligen ailegiçi bolgan bu kaynam taşqınlık musafının her bir biti küreş bilen toldi. Her bir bapta naqşı sadası yangırdı. Azar şu tapta derizinin sırtıda 7 ayının keşlik şamili Ürümçi koçullarını sipap ötmekte. Eğer siz otomobil edip uyge kaçış yolda bolsanız, otomobilin aynikini çürün. Kuş bırak idlarını eskile aldınız mı? Udel turpandaki üzümzarlıktan gelgen hoş id. Şahlarda may bağlıgan korul neşbitinin kuş bırakı. Aksu almızarlıkların yaz boyu taravatkan kuş bırak. Tiyanşan'ın canıp şimalda meyvelanın kuş bırakı etrafı tarqılıp, her millet oğul kızları şat horamlık çömdi. Bu küllede Xotan'dan Altay'gıcı, Ürümçi'den Qashqar'gıcı kızıl nakşıla yanırdı. Nakşı sadası şehir ve yezlanı kesip ötüp, her millet kıyırındaşlarının kalıptaş bulup partiyagi talpınıştık samimi isyati eks ettirildi.

0: Dostadaki avuçlarla karayımız Gani onluçumuz dedi. Partiya bayramımızı mübarek olsun deyip güllerini yollaptı. Güllerinizde rahmet. Onun da başka dostlarınki avuçlarla devamlı karayımız. Tüm sevgilerimiz güllerini yollaptı. Köptün köpü rahmet. Abdüvali onluçumuz özününki programlarını yaktırıp anlavat kalıqını bildirip uçurlarını yollaptı. Uçurumuza rahmet. Onun da başka baktım sen onluçumuzun avazlı uçur. Yaxşı mı?
1: Selam, örgütçen Kadirat ağalarımız yaxşı mı?
0: Yaxşı. Hoş.
1: Yonsan'da Kuşun kalsın, abuk yaz, yıllar kalsın, yarı havan.
0: Rahmet, çırınızı.

Şinjan'da hem adam italaydıgan bir naqşı ba. Bu naqşa 1951 yılı icat kılıngan. Kompozitor Liu Chi General Wang Jin'nin təklifige binaan Şinjan'a gelip naqşı qoşaqlarını toplap, tekst yazgıcı Ma Hanbing bilen birlikte hazırgıcı etilip gelip atkan bu naqşını icat kılgan. Melodiyası Şinjan halıq naqşılarını mənba kılgan, güzel hem şok bulup, təsir çallıqı tolgan. Bu naqşa icat kılınıp 70 net yıl ötüp ketken bolsa mı, bu naqşıda eytilganı Şinjan yanına şundaq güzel. Onun üstüge teximi güzel bolıp ketti. Çöllükle bostallık aylandı. Qumlıqta şehirle qat götürdü. Her millet halkı bu bipayan zamanda birlikte yaşap, birlikte küreş kıldı. Aziz anlıqçıla, tüvende anlaydığımız Davlan'ın oruluşudaki Şinjan Yaxşı namlıq naqşa. Qeni merhamet dostlar.

Qadirlik dostlar, bugün 2026 yılı 7 ayının 1-ci günü. Jungo Komünistik Partiyası kurulğanlığının 105 yıllığı. Bugün biz rahmet sizge Avangard Küç namlıq alaydı programımızını anıldımız. Dostlarımızdan yaqtırıp anlayışınlarını karşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televizyonu.

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun Gülbostan Abduqadir Riyasetçilikdeki sizge rahmet etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırıvatımız. Qadirlik dostlar, rahmet sizge Avangard Küç namlıq alaydı programımızın devamlaştırıvatımız. Emdi Ommivi Abdubus içidiki qarlaylisi. Şehir koçularındaki avantgardla mavzuluk akbarat hikayesi deyip tanıladı buludu. Örümçü koçularda 20 yıldın bu yan katnap gelivatkan bir ommivi katnaş liniyası var. Bu liniya uzun emez. Fakat 14,4 kilometre geliydi. O şehir koçularını kesip ütüdüğen tolumu adli liniya bosu mu? Ama şehir ahalları tarpıdan yakınlı kaldı. Abdumobil çakı üstüde içilgan karlaylisi deyip atalgan. O del, Ürümçi Ommivi Qatnaş Guruyi Ticaret 1. bölümünün 907. yol Qar Laylisi Ayalla Qeliplaşqan liniyası. Xanzu, Uyğur, Qazaq, Huyzu Qatarlıq köp millettin tərkib tapqan bu Ayalla qoşuni 20 nəçildin bu yan iş orunda çıng durup, kiçikini abdumobil içini ən illiq şəhər gözünkigə aylandırdı. 907 yıl Şuangyin Yezigilik Koşumçi Mesulatları Xalqara Soğudu Merkezidin Bəxit Şehir Gülüki Ultraq Rayonuqca Qatnaydı. Umumi liniya uzunluğu 14,4 kilometr bulup 50 ticaret abdumobili 90'dan artıq işçi xizmətçisi var. Bu koşunun ən çoğ alaylıki ayalla asas kılınıp köp millet itibaklaşıp ortak bərpa kılınğan. 2002 yılı Qar Laylisi Ayalla liniyasiga resmi nam berilgandan buyan evlat mı evlat ayal şopur, ayal urunlaştırgıcı, ayal rımnutçı asraş xadımları bir işte çıng turup geldi. Yani her bir qıtımlıq abdubus aydash vazifesini yaxşı tamamlap, her bir yolucuğa yaxşı mulazmet qıp geldi. 10 yılını bir gündek ötküzüp, yaşanğan yolucularga yaxşı mamılı qılıp gelgen emgek namunicisi Joe Lina. Bu liniyada şehir dərcilik emgek namunicisi, Şincanlı Eciş Güllendiriş Medalığı erişkücü Joe Lina ba. Nurgun şehir ahalisi onu tolumu kızgın dap maqtışıdı. O hazır pensiyaya çıxdı. Lekin onun yaxşı işleri bu liniyadaki sapdaşlarını ızcıl ilhamlandırıp gelmekte. Joe Lina ustam birinci sapta uzun yıl Ommivi Abdubus aydıdı. Onun yaşanğan yolucularını bir az saxlap durduğun adıtı ba. Bir qatim yol yürüyüş jarayanında sel aqsap mağdığan yeşi çoğ bir aq yaşlıq ayal abdubusqa çıkıp geldi. Joe Lina dərhal yaşanğan ayalını aldın qıratdiki ən muqim orunğa orunlaşdırdı. Tüşüdiğan bekatki az qalğanda yaşanğan ayal bekatni ötküzüp etişdin ənsirap aldırap orundan turup arqa eşikke qarap mağdı. Joe Lina şu jağda naydi illiq bir eğiz gap qıldı. Bu şundaqla yana bütün ətrafning daimliq mulazimeti idi. Hede aldırman, siz hatırcam ulturun. Abdubus toxtuğan dekin aldı işikten aldırmay çüşün. Bütün abdumobildeki kişiler sizin saxlap durudu. Onun kalbide Ommivi Abdubus seperge çıkıştaki katnaş vasisi boplıqanmay, teximi moyimi kişini hatırcam kıladığan, kalplerini illetidigan makan idi. Dəl muşu közge çelikmaydıgan nurgun kiçik işla, onun adetdeki şopurdan şehir dərcilik emgek namunicisi bulup bahalınışıga sebep oldu. Şundaqla Qar Laylisi degen namni şehir ahallarının kalbide çoğun kuru yıldız tartkızdı. Yolucu tuyuqsız uçudun ketken de Ommivi Abdubus

tez surette ciddi kutkuduş abdomobiliga aylandı. Kündelik illik demlerden başka yine yolda tuyuqsız yüzbegen ciddi ekvallardan kökrek gerip oturuğa çıkıdığan halkılık demler mi var? İlgiri 17 yaşlı bir kız 907 yıl abdobusuğu oturduğanda tuyuqsız bir aram bulup nak meydanda hoşidin ketken. Aynı çağda yol ekvalli abdobus növet qetimi normal yürüvatatdi. Lekin kızcağının hoşidin ketkenliğini görüp şopor bir sekundumu ikilenmestin derhal abdomobildeki yolcularga ekvalini düşendirip köpçülüknün makullığını elip liniyeni vaqtlıq özgertip en tez süratte yakın etraptaki doktorxanağa qarapmandı. Aslında 10 neçi minutu yetip bardığan doktorxanağa şopor 5 minutla yetip bardı. Abdobusun toxtatqandan keyin şopor derhal yolcular bilen birlikte kızcağını ciddi kutkuduş bölümüge apırıp taşabuskarlıq bilen doğru pulunu tölep berişke ihtiyacı bar yokluğunu sorab kızcağının aile istikiler bilen alaqlaştı. Kızcağının vaxtıda kutkuz belinin kallığını kögendikin ve halıdın haber alıdığan adam bağlığını cezinleştirgendikin şopor andan iş ornağı kaytıp hizmetini devamlaştırdı. Her millet bir niyette ortak berpa kılıçtın devlet derecelik, memleketlik 8. Mart Kızıl Bayraktarları kolektifi, avantgard işçiler kolektifi, medeni liniye katarlık sansızlığan şereplerge erişkice 907. yolunun yukurki uluğ neticeleri bir nurana şerep bulmasın, belki adli hizmetini en yukur çeki yetküzüp puhralanan küçük işlerini çoğun iş de bilgeliki de. Rahmetsizlerge karlaylisi. Rahmetsizlerge adli hem uluğ asası katlam avantgard güçleri.

Şinjan radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining butun kunlik anglatishi mush yerda oxirlashdi. Şinjan radio televiziya idorasi tarqitish markazining har qaysi punktlaridagi rahbarlar va texnik xodimlar sizlarning jafolik ajringlar bilan bizning ovozimiz Tianshanning janub va shimoliga tarqaldi. Sizlarga rahmat. Xayrli kech Urumchi. Xayrli kech Şinjan.

0: Her günü seherde işkım anganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınan kaçarımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış.

0: güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsüren. Her günü güzel kayfiyat bilen yeni bir günü kütüv alaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher. Hayırlık seher.

龙洞水移苗壮，门巴土家为吾耳，科尔克孜摇得昂，乌兹别克鄂伦。

bo'ladi. Saat 8'dan 30'da atiyallik haberler programisi. Saat 9'dan 15'de atiyallik yollarınızı bizamra programisi. Saat 11'de sapırınızı bir sırdaş programisi. Saat 12'de minin avtomobilin programisi. Bunun da en yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim sabatla, avtomobil seti biliş doğrusuzluk uçurları diye kıtanladı bo'ladi. Saat 13'de çüşlük yollarınızı bizamra programisi. 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 kişi anlatıldığın çüşlük yollarınızı bizamra programisi çüşlük aramanızda ehmiyetli kılgısı. Saat 15'de kanunsuz gamra programisi. Saat 16'da sizge rahmet etkin bar programini ve temlerini koldum bir yerim koymam. Saat 17'de gülgüncüla programisi. Saat 18'de katnaş liniyası programisini ve temlerini koldum bir yerim koymam. Saat 17'de gülgüncüla programisi. Saat 18'de katnaş liniyası programisi. Saat 19'da keşik yollarınızı bizamra programisi. Saat 20'de 30'da Şinjan haberlerini anlayısıyla. Saat 21'den 15'de tan tarbiye ve sağlamlık programisini anlayısıyla. Bu programımızda en yeni tan tarbiye haberleri, çeyniş bilimleri, sağlamlık sabahları diktanladı buludu. Saat 22'de Sabrınızı bir sırdaş programisi anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlık Akşam programisi. Buna da yakınlık nakşi müzikle köngül aramaladı buludu. Saat 24'de sizge rahmet etkin bar programımızı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun bütün küllük anlatışı akarlaşıdı.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik anlaguchilar, Vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: ümitvar adam her bir günni yip yeni halette başlaydı. Vücutka çıkış aldı turgan arzu armalla, yüz beriş aldı turgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. Esenizde bolsun ki turmuş aman kütülmegen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 174 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini boyqaş üçün her vaqt tayyar.